0: Durun Suzan Hanım, üzülmeyin hemen. Belki bir çare buluruz bu işe.
1: Nasıl bulabiliriz Kerim Bey? O şapka olmadan mümkün yok. Kocam bana inanmaz.
2: Üzülmeyin Suzan Hanım. Size bir şapka.
1: İnanamıyorum. Gösterir misiniz beyefendi?
0: Evet. Hemen göster bakalım o şapkayı.
2: Benimle gelin.
0: Gidelim.
2: Şimdi onu başınıza takacaksınız ve kocanız buraya geldiği zaman sizi başında şapkayla görecek.
1: Oh, şükürler olsun Allah'ım. Yaşasın hayat.
0: Hadi bayım, hadi gevezeliği bırakın da gösterin şu şapkayı.
2: İşte şurada. Oh! Şapka nerede? Şapka yok olmuş. Olamaz, az önce buradaydı. Ama şimdi yok.
1: Ne demek yok? Siz benimle alay mı ediyorsunuz beyefendi?
0: Bana bak bayım, bana bak. Şu şapkayı ortaya çıkar, yoksa yemin ederim ki seni şimdi şurada gebertirim.
2: Dur be kardeşim. Ne kadar da gebertmeyi seviyormuşsun sen ya.
1: Sakin olun Kerim Bey. Şimdi adam öldürmenin zamanı mı? Beyefendi, az önce şapkayı bulduğunuzu söylemiştiniz. Hani nerede?
2: Vallahi ben de anlayamadım. Bir iki dakika önce şu kutunun içinde duruyordu.
3: Damat!
4: Ayaksı kadın, yine kayınvalidem.
2: Siz çabuk şu odaya girin yine, hadi çabuk.
0: Tamam.
2: Buyurun kayınvalideciğim, buyurun.
3: Nasıl, yakışmış mı damat?
2: Aman Allah'ım. Aradığım şapka kayınvalidemin
3: başında. Nasıl durmuş şapka, beğendin mi?
2: Valide hanım. Az önce o şapka için komik dememiş miydiniz siz?
3: O az önceydi damat, doğru söyle, yakıştı değil mi? Rahmetli kocam hep derdi ki bana...
2: Valide hanım, bırak şu rahmetli kocanı da şu şapkayı ver bana, hadi hadi.
3: Aa, niye veriyormuşum?
2: Çünkü o şapka size değil, karıma hediye geldi de ondan.
3: Canım ne fark eder Serpil, ben böyle kemikli şapkalar giyemem. Al anneciğim, senin olsun dedi, bana verdi.
2: Ya delirtmeyin benim be.
3: Vermeyeceğim şapkayı... canım, vermeyeceğim, o benim şapkam, çekildi bakayım.
2: Bakın valide hanım... Bu şapka yüzünden burada bir, belki iki, hatta üç kişi bile ölebilir. Canım, bu işin şakası yok. Verin hemen şu şapkayı diyorum size, verin.
3: Bak damat, onu başımdan ancak cesedimi çiğneyerek alabilirsin.
2: Size verin diyorum, tamam mı?
3: Vermeyeceğim diyorum.
2: Bak ama ay, ver şunu. Amanım. Şapka ikiye ayrıldı.
3: Allah'ım, yaptığını beğendin mi be damat? Güzelim şapkayı yırttın be oğlum.
5: Anne, Hurşit, ne yapıyorsunuz burada?
3: Müstakbel kocam, bana hediye ettiğin şapkayı zorla alırken yırttı.
2: Ne olacak şey değil. Canım, nedir bu başımıza gelenler ya? Ne yapacağım ben şimdi?
5: Ay, delirdin mi sen Hurşit? Ne istedin anneme verdiğim şapkadan?
6: Ha, buldum işte sizi. Kimse yerinden kıpırdamasın yoksa yakarım.
5: Ay, bu da ne ki anne? Ay, bu da ne?
2: İşte kıskanç koca da elinde tabancayla geldi. Böylece kadro tamamlanmış oldu.
6: Karım nerede? Karımı istiyorum.
3: Aa, delinin zoruna bakıyor. O karısını burada arıyor. Nereden bilelim biz seni?
5: Ay anneciğim, daha evlenmeden neler geldi başıma.
6: Bana bakın, sabrımı taşırmadan karımı verin bana. Elimdeki bu tabanca oyuncak değildir. Tediyi çektiğim anda kan gölüne çevirirdim.
2: Ay. Hanım, yanlış kapı çaldınız beyefendi. Karınız burada yok. Yok. Hadi bakalım. Hadi başka yere.
6: Sen söyle koca karı.
3: Bana bak, ağzını topla beyefendi, koca karı diye kime söylüyorsun sen? Açtırma ağzımı. Bu işin sonu kötüye varır he. Biz de seni ne de karını tanımıyoruz. Tamam mı?
6: Hey yeni gelin. Belki sen biliyorsundur ha karımın yerini. Sen söyle.
5: Vallahi bana karım nerede? Bir şey bilmiyorum beyefendi. Vallahi bilmem, ben bir şey bilmiyorum. Bu işte sorun.
6: Yeter be. Delirtecek misiniz siz beni? Namussuzum, alayınızı temizlerim ha. Söyleyin karım nerede? Tamam. Önce senden başlayacağım koca karı. Zaten yeteri kadar yaşlanmışsın sen ha.
5: Ay,
2: İşte isabetli bir karar diye ben buna derim.
6: Üçe kadar sayacağım. Sonra tetiği çekip bu kadını öldüreceğim. Bir, iki...
5: Ay Hurşit, bir şeyler yap, annemi kurtar. Baksana adam tetiği çekecek.
2: Dur. Yerini söyleyeceğim. Dur.
6: Ha, söyle. Söyle bakalım, nerede karım?
2: Aşağıdaki odada.
6: Eğer ay, orada bulamazsam yandığınız gündür.
3: Ay duydun işte kızım, bak adamın karısını alıp aşağıdaki odaya kapatmış, bu ırz düşmanı kocan olacak adam.
5: Hurşit, doğru mu? Yaptın mı böyle bir şey?
2: Bakın, soru sormayı da adamın peşinden gidin. Onu oyalamaya bakın. Çabuk hadi. Oh, ben de şu aşıkları çıkarayım şuradan. Hadi çıkın dışarı. Hadi çabuk olun biraz, hadi.
0: Çıktı.
2: Hadi çabuk. Hadi.
1: Kocam geldi değil mi?
2: Evet. Elinde de nah, böyle kocaman salapurya gibi kocaman bir tabanca. Kandırıp aşağı yolladım.
0: Bana bak ya, şapkayı buldun mu he?
2: Şapkayı buldum. Ama küçük bir tamirat görmesi gerekiyor. İşte bakın.
1: Olamaz. Tam ortadan ikiye ayrılmış.
0: Ne yapacağız peki? Bu işin sonu kötüye varacağı belli ha.
2: Umutsuzluğa kapılmayın. Uhu ile yapıştırırız. Şuralarda bir yerde uhu olacaktı. İşte buldum. Alın bakalım.
1: Acaba uhu tutacak mı?
0: Evet.
6: Yedim seni uhu.

0: alçak. Beni kandırmak ne demekmiş göstereceğim sana.
1: Eyvah, kocam buraya geliyor.
2: İşte şimdi yandık ha.
3: Çabuk odaya girin, çabuk. Hadi hadi.
0: Senin namusun, beni aldatırsın ha. Aşağıda kimse yoktu. Söyle bakalım karım nerede? Tetiği çekiyorum bak. Bir, iki...
3: Dur. Üçleme söyleyeceğim. Bak şimdi. Bu katta koridorun sonundaki o son odada.
0: Şöyle. Tamam, hadi. Öldün sen Suzan, öldün. Beni aldatmak ne demekmiş göstereceğim sana.
3: Ya ne olacak bu işin sonu? Aşıklar şapkayı yapıştırdı mı acaba? Ne oldu? Yapıştırdınız mı şapkayı?
1: Üzüldüm ama tutması için kuruması lazım. Ah, yandım. Ne yapacağız
3: ya
1: şimdi?
3: Ya üfleyin bir şeyler yapın. Kocanız kurbanlık dana gibi bir yana, bir o yana, bir bu yana koşturup duruyor. Hadi.
0: Geliyor bu ışık denen rezil. Bu sefer elimden kurtulamazsın.
3: Eyvah, geliyor gerçekten. Yazdık.
1: Burada ona yakalarsa öldük demektir.
3: Kapıyı. Hadi dışarı çıkın.
0: Öyle bir rezil. Rey yalancı, karım dediğin yerde de yok. Bu sefer işim bitti artık. Bildiğin bir dua var mı?
3: Vardı ama korkumdan artık onu da unuttum.
0: O zaman duasız gidiyorsun, güle güle.
4: Durun, öldürmeyin kocamı.
5: Ne kocası kız, daha nikahınız bile kıyılmadı.
0: Siz karışmayın bu işe. Bir, iki, beş.
4: Zihni.
0: Suzan, sen ha? Sevgili karıcığım, hem de başında şapkasıyla.
3: Yaşasın şapka. Şapka bir
5: damat, hayat kurtar. Damat kim bu kadın? Söyle kim bu kadın?
4: Evet Hoşit, hesap ver. Bu hanım kim ve evimizde ne arıyor?
0: Ben söyleyeyim. Bu hanım benim karımdır efendim.
1: Burada ne işin var Zihni?
0: Esas sen söyle. Bu insanların evinde ne arıyorsun Suzan?
1: Eve gittiğimde hizmetçi senin bu adrese gittiğini söyledi. Ben de merak ettim, geldim. Sahi sen neden geldin bu eve?
0: Ben şey için geldim. Bu bey benim çok eski arkadaşımdır. Öyle değil mi Hoşitciğim?
3: Evet. Tabii. Biz çok eski arkadaşızdır.
1: Öyle mi? Neyse. Eski arkadaşınla konuşmanı bitirdiysen evimize gidelim hayatım.
0: Olur, gidelim karıcığım.
1: Beyefendi, sizi rahatsız ettiysek kusurumuza bakmayın. Hanımefendi gelinlikle dolaştığına göre nikahınız var galiba.
3: Ya evet öyle. Nikah memurunu bekliyoruz.
1: Size mutluluklar dilerim.
3: Ben de size mutluluklar dilerim hanımefendi. Umarım aile saadetiniz uzun yıllar devam eder.
1: Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hadi Zihniciğim, gidelim.
0: Gidelim karıcığım.
3: Evet, sonunda her şey tatlıya bağlandı işte.
5: Bana öyle geliyor damat. Tatlıya bağlanan hiçbir şey yok canım.
3: Canım, ne demek istiyorsunuz şimdi valide hanım? Maksadınız tatsızlık çıkartmak mı yoksa?
5: Söyler misin damat? Kızıma hediye gelen ve kızım tarafından bana verilen o kemikli şapkanın o kadının başında ne işi vardı?
4: Annem doğru söylüyor Hurşit. O şapka bize hediye gelmişti. Ama kadın giyip götürdü.
3: Siz müstakbel eşim Serpil ve siz muhterem kayınvalidem. Sizden çok rica ediyorum. Lütfen bu şapka bahsini açmayın artık. Bu mevzunun kapanmasını istiyorum, tamam? Çünkü o uğursuz şapka bugün bana ecel terleri döktürdü. Artık onu unutmak istiyorum.
6: Gittiler mi?
3: Ah Kerim Bey. Ya biz sizi unutmuştuk ya. Gelin.
5: Bu adam kim damat?
4: Anneme cevap ver. Bu adam kim Hurşit?
6: Efendim, kendimi takdim edeyim efendim.
3: Siz zahmet etmeyin efendim. Ben takdim ederim. Efendim, bu bay evli bir kadınla ilişkiye girerek yuva dağıtan bir ırz düşmanımız.
2: Bana bakmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor musunuz? Ay,
4: aman Allah'ım.
3: Bakın dayım. Sizi evimden def etmeden önce bir şey vermek istiyorum.
2: Neymiş o?
3: İşte bu.
2: Gözüm.
5: İyi oldu.
3: Siz
5: oldu.
3: Size bir ders olsun. Bir daha evli kadınlarla ilişkiye girip de yuva dağıtmazsınız. Şimdi hemen defolun buradan. Size baktıkça tiksinti duyuyorum.
2: Bu yaptığınızı yanınıza...
5: Bana bak terbiyesiz sapık damadımın ne dediğini duymadım. Hadi hemen defol evinize.
4: Evet, defolup gidin. Böyle mutlu bir günümde sizin gibi iğrenç bir insanı görmeye tahammül edemiyorum. Gidin.
2: Öyle olsun. Görürsün
5: sen de. Aferin be damat bayağı gözüme girdin. Verdiğin nasihat umarım bizi dinleyenlere de ibret olur. Ama yine de şu şapka meselesini bir türlü anlayamadım.
3: Lütfen valide hanım. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şeyi de konuşabilirsiniz. Ha? Ama bu evde şapka lafı konuşulmayacak artık.
5: Damat kabadayılık yapma
4: anne
5: bana.
4: Anne. Hele şu nikahımız kıyılsın. Ben şapka meselesini öğrenir sana da anlatırım. Şimdi sırası değil.
5: Tamam.
0: Beyefendi.
3: Ne var Niyazi?
0: Nikah memuru geldi efendim. Biri daha geldi beyefendi.
3: Kimmiş o?
0: Öğleden sonra gelen şu şapkacı kadın var ya.
3: Aa!

0: şapkacı kadın gibi bir şey duydum. Niye gelmiş, ne istiyormuş?
1: Niyazi, Niyazi. Hemen defet o kadını. Sakın içeri alma. Beyefendi yok de, gitti de, Marsilya'da de, Amerika'da de, kutuplara gitti de, Ekvator'a gitti de, gelmeyecek de, oralara yerleşti de.
2: Neler saçmalıyorsun sen damat?
0: Ay evet Hurşit, neden kutuplara yerleşecekmişiz ki? Hem şu şapkacı kadın
1: hadi,
0: var ya.
1: Hadi nikah memurunu daha fazla bekletmeyelim Serpil'ciğim, hadi. Hadi muhterem kayınvalideciğim, siz önden buyurun efendim, hadi buyurun efendim, buyurun.

0: Şapkacı Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun,

0: Ya da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek. Mazlum haklarını muhakkak alacak.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine dair icaz cihetlerinin anlatıldığı 25. sözü işlemeye, anlatmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah faydalı oluyordur değerli dinleyenler. Zülfikar Mecmuası'ndan sizlere arz ediyoruz bu hususu. 3. Ziya'ya kadar dilimiz döndüğünce izah ettik. Bugün 3. Ziya ile Kur'an-ı Kerim hangi cihetlerle mucizedir, nasıl taklit edilemez, nasıl ilahi kelamdır, bunların anlatıldığı kalbimizi, fikrimizi nurlandıran hususlardır. Oraya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Üçüncü ziya, ikinci ziyada hikmeti beşeriyenin hikmeti Kur'aniye karşısında sükutuna ve hikmeti Kur'aniyenin

icazına işaret ettik. Hatırlarsanız değerli dinleyenler, bundan önceki programda Ramazan'a ait Ramazan İktisat ve Şükür Risalesi'nden Ramazan ayı münasebetiyle sizlere bahsetmiştik. Ondan öncesinde Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin çeşitli yönlerinden bahisler olan 25. sözde devam ederken 3. şulede 3 ziya var diye bahsetmiştik. 1. ziyada Kur'an-ı Kerim'in diğer bir mucizelik yönü olan akılları, kalpleri nurlandırması, hidayete vesile olması, küfür ve zulmatı dağıtan adeta bir necm-i sakıp delici bir yıldız gibi olduğunu 3 ziya içinde anlatacak diye ayet-i kerimelerden örnekler vererek bahsetmiş ve izah etmiştik. 2. ziyada Kur'an-ı Kur'an karşısında nasıl perişan olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in bu ciheti itibariyle de mucizeliğini izah etmiştik. İşte bu 3. ziyada oraya atıfta bulunarak diyor ki, biz 2. ziyada hikmet-i beşeriye dediğimiz beşer düşüncesinin, felsefesinin, insanlara ait fikirlerin hikmet-i Kur'aniye dediğimiz Kur'an'daki ilahi ve ince maksatlar karşısında nasıl sükut ettiğini gösteren Kur'an'ın icazına işaret ettik. Şimdi şu ziyada, yani 3. ziyada Kur'an'ın şakirtleri olan asfiya ve evliya ve hükemanın münevver kısmı olan hükemâ-i işrakiyyûn'un hikmetleriyle Kur'an'ın hikmetine karşı derecesini gösterip şu cihette Kur'an'ın icazına muhtasar bir işaret edeceğiz. Bir cihette daha Kur'an'ın mucizeliğini kısaca anlatacağız diyor. Neye karşı? Kur'an'dan istifade eden, Kur'an'ın talebeleri olan, şakirtleri olan asfiya ve evliya gibi, hükema dediğimiz İslam'ın felsefecileri gibi, bunların münevver kısmı olan hükema-i işrakiyyun denilen, yani bilginin sezgi, keşif ve ilham yoluyla elde edileceğine inanan felsefeciler, diyorlar ki bunlar ilim sezerek, keşfedilerek veya ilham yoluyla elde edilebilir. İşte bunların düşüncelerine karşı Kur'an ne diyor? Kur'an'ın bunlar karşısındaki hikmetlerinin derecesi nedir? Bu cihet itibariyle de Kur'an nasıl icazını gösteriyor, nasıl mucizeliğini ortaya koyuyor? Muhtasar olarak bu 3. ziyada bu anlatılacak. İşte Kur'an-ı Hakîm'in ulviyetine, yüceliğine en sadık doğru bir delil ve yine Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyetine hak olduğuna en zahir bir bürhan ve icazına, yani mucize olduğuna, taklit edilemezliğine, Allah kelamı olduğuna en kavi, kuvvetli bir alamet şudur ki Kur'an bütün aksam-ı tevhidin, tevhidin kısımlarının bütün mertebelerini, bütün levazımatıyla, bütün gerekçeleriyle muhafaza ederek, beyan edip muvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş. Böyle bir ulilik, böyle bir hakkaniyet var. Tevhide dair ne kadar mertebe varsa her birini tüm levazımatıyla, yani gerekçeleriyle, lüzumlu şeylerle onu izah ederek ulviliğine, hakkaniyetine delil getirmiş. O muvazeneyi bozmadan o mertebeleri hem izah etmiş hem muhafaza etmiş. Hem bütün hakaiki âliye-i ilahiyenin, ilahi yüce yüksek hakikatlerin muvazenesini, dengesini de korumuş, muhafaza etmiş. Hem bütün esma-i hüsnanın, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ismi varsa hepsinin iktiza ettikleri, yani gerektirdikleri ahkamları, hükümleri de ne yapmış? Cem etmiş, toplamış. O ahkamın tenasübünü, birbiriyle uyumlu olmasını, münasebetdar olmasını, uyuşmasını muhafaza etmiş. Bununla birlikte hem rububiyet ve uluhiyetin, Cenab-ı Hakk'ın Rab'lık,

dediğimiz rububiyetinin ve ilahlık cihetinin, uluhiyetinin şuunatını, onu da kemal-i muvazene dediğimiz mükemmel bir denge içinde Kur'an-ı Kerim kendinde toplamıştır değerli dinleyenler. İşte şu muhafaza ve muvazene ve cem bir hasiyettir. Yani bütün tevhid mertebelerini bütün levazımatıyla izah edip kendine muhafaza etmek, bütün Esma-i Hüsna'nın iktiza ettikleri hükümleri kendisinde cem etmek, her birinin birbiriyle ahenkli bir şekilde muhafazasını sağlamak, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin ve rububiyetinin şuunatını, yani ona dair halleri, işleri muhafaza ve muvazene etmek ve cem etmek bir özelliktir. Bunu beşere dair, Kur'an'ın talebeleri de olsa beşere dair kelamlarda bulamazsınız. Çünkü bu hal Kur'an-ı Kerim'in icaz cihetlerinden biridir. Kat'iyen beşerin eserinde böyle bir şey mevcut değildir. Ve azim-i insaniyenin, insanların, büyüklerinin netaici efkarında fikren, ilmen en üst mertebelere gitmiş de olsa insanlar, insanların fikirlerinin neticelerine baktığınız zaman böyle özellikler göremezsiniz. Demek Kur'an mucizedir. Ne melekuta geçen evliyaların eserlerinde, bırakınız bu mülk alemini, maddi alemi, mana alemi dediğimiz iç alemlerde gezen evliyaların eserlerinde, ne umuru batineye vakıf olan İşrakiyyun'un kitaplarında, yani şu dünyada olan biten işlerin iç cihetlerine vakıf olan felsefecilerin kitaplarında, ne alemi gayba nüfuz eden ruhanilerin mearifinde bu özellikler bulunmuyor. Güya bir taksimül amal hükmünde, adeta mesailerin bölüşülmesi tarzında her bir kısmı, yani İşrakiyyun kısmı, Evliyaullah, ruhani alemlere nüfuz eden insanların ilimlerinde adeta her birisi bir kısmı kendine almış, o kısımda ne kadar gidebilirse onu beyan ediyor ilimlerinde. Ama Kur'an-ı Kerim bütün bunların tamamında, hepsinin birbiriyle olan münasebetini muhafaza ederek kendisinde cem etmiştir. Bu taksimül amal hükmünde her birisi hakikatin şecere-i uzmasından, Kur'an ve iman hakikatlerinin, kainat hakikatinin o büyük ağacından yalnız bir iki dalına ancak yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, yaprağıyla uğraşıyor. Bütün hepsinin, felsefecisinin, mana alemlerinde gezenlerin, keşif keramet sahiplerinin her birisi bu hakikat ağacının adeta biri dalıyla, biri yaprağıyla, birisi meyvesiyle, o da bir kısmıyla meşgul olabiliyor ancak. Ama Kur'an-ı Kerim tamamına birden bakarak, hepsinin birbiriyle olan münasebetini muhafaza ederek, bütün hakikatlerini muhafaza ve cem ederek, kendinde toplayarak hitap ediyor. Dolayısıyla beşer, Kur'an talebesi de olsa, Kur'an'ın nuruyla, hidayetiyle nurlanmış da olsa, Kur'an'ın sözüne kendi sözünü yetiştiremiyor, yetiştiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır, mucizedir. Demek her birisi bu hakikat ağacının bir meyvesiyle, bir yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok veyahut da ona bakacak takati kalmıyor, bakamıyor. Evet, hakikati mutlaka mukayyet enzar ile ihata edilemez. Halbuki hakikat sonsuzdur. Beşerin nazarı ise, bakış açısı ise, ilmi ise sınırlıdır. O halde sınırlı, kayıtlı bakış açısıyla o büyük hakikat tamamıyla ihata edilemez. Kur'an gibi bir nazar-ı külli lazım gelir ki ancak ihata edebilsin. Külli bir bakış açısıyla Kur'an bakıyor ve hepsini ihata ediyor. İnsanda bu görülüyor mu? Görülmüyor. Kur'an tamamına birden bakarak
hepsini görüyor, hepsinden haber veriyor. Kur'an'dan başka. Çendan Kur'an'dan ders alıyorlar fakat hakikati külliyenin cüz'i zihniyle yalnız bir iki tarafını tamamen görür, onunla meşgul olur, onda hapsolur. Kur'an'dan ders de alsalar, yani bu Müslüman alimler de olsa, Evliyaullah da olsa, bu hakikati uzmanın tamamına, ilahi yüce hakikatlerin hepsine birden vakıf olamaz. Ancak bir iki kısmına vakıf olur, onunla meşgul olur, orada hapsolur. Ama Kur'an mucize olduğu için, Rabbimizin kelamı olduğu için tamamına birden bakar, hepsini birden kuşatır, muhafaza eder, hepsinden birden haber verir. Diğerleri Kur'an'dan ders almış da olsalar, ki Müslüman kısımları böyledir, felsefecilerin, bir de Müslüman felsefeciler var, dinsiz felsefeciler var. Dinsiz kısmı zaten geçmiş kısımlarda Kur'an'ın mucizeliği karşısında sükut ettiler. Kur'an'dan ders alan iştirakiyyun kısmı yahut Evliyaullah, Asfiya, onlar da Kur'an'dan ilahi yüce hakikatlerin dersini alıyorlar ama bir kısmına vakıf olup onunla meşgul olabiliyorlar. Demek Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ya ifrat veya tefrit ile hakaikin muvazenesini ihlal edip tenasübünü izale eder. O yüce hakikatlerin bir iki kısmıyla bu insanlar alim olurlar, bir iki kısmıyla uğraşırlar. Ancak orada da ifrat edebilirler yahut tefrit edebilirler. Yani aşırı ileri gidebilirler, çok geride kalabilirler. Aradaki dengeyi, muvazeneyi bozabilirler. O ahengi, uyuşmayı koruyamazlar. Ama Kur'an hem o ahengi hem o dengeyi tesis eder ve muhafaza eder. Şu hakikat 24. sözün ikinci dalında acayip bir temsille izah edilmiştir. Şimdi de başka bir temsille şu meseleye işaret ederiz. Mesela anlattığımız hakikatler şüphesiz ki yüce ulvi hakikatler. Hepsine birden burada hem zamanımız belki izahına yetmez, zaten tam biz de kavrayamayız. Bu mümkün değildir. İlmimiz buna kafi gelmez. Ama misaller bize bu hakikatleri yakınlaştırır. Daha iyi anlamamızı, idrak etmemizi temin edebilir. Nasıl ki uzaktaki tam seçemediğimiz bir cismi bir dürbün vasıtasıyla yaklaştırdığımızda onun teferruatını görebiliriz, daha iyi tanırız onu. İşte şurada anlatılan yüce hakikatleri, Kur'an'ın bu cihetteki mucizeliğini, Allah kelamı olduğunu, beşerin kelamlarının ona yetişemeyeceğini, onun ancak bir iki dalında, o da o muvazeneyi tam muhafaza edemeden istifade edebileceğini gösteren bu temsil bize o yüce hakikati daha da yaklaştıracak değerli dinleyenler. Misale bakalım şimdi. Mesela bir denizde hesapsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu farz edelim. Bir deniz farz ediyoruz. İçinde mücevherlerin her çeşidinden var ve sayısı hesabı yok. Böyle bir define farz ediyoruz şimdi. Gavvas dalgıçlar, gavvas zaten dalgıç demek değerli dinleyenler, gavvas dalgıçlar o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar. O gavvas dediğimiz gavvas dalgıçlar o denizdeki definenin mücevherlerini aramak için ne yapıyorlar? O denize dalıyorlar. Böyle farz edelim. Gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas yani o dalgıç hükmeder ki bütün hazine uzun direk gibi bir elmastan ibarettir. Adamın eline direk gibi büyük bir elmas geçmiş. Gözü kapalı, oradaki başka mücevherleri görmüyor. Ne zanneder bu gavvas yani dalgıç? Bu hazine, denizdeki bu define sadece uzun direk gibi elmaslardan müteşekkildir diye düşünür. Arkadaşlarından başka cevahiri işittiği vakit hayal eder ki diğer dalgıç olan arkadaşlarından ya burada şu mücevher de varmış diye duyduğu zaman şöyle düşünür ki o cevherler bulduğu elmasın tabileridir. Ya başka cevherler de varmış, demek bu elmasa tabi başka parça elmaslardır diye hayal eder.
Bu elmasın fusus ve nukuşlarıdır. Yani elması işleyen yüzük taşları.

0: Arı gibidir diye düşünür.
1: Bir kısmı da kürevi bir yakut eline geçer, başka bir dalgıcın eline de küreye benzeyen, yani yuvarlak bir yakut geçer. Bir başkası murabba bir kehribar bulur, bir tanesi de kare şeklinde bir kehribar ele geçirir. Ve hakeza, yani birisi bir kehribar buldu dört köşe, bir tanesi küre gibi bir yakut buldu, birisi uzun direk gibi bir elmas buldu. Gözleri kapalı olduğu için definenin tamamını göremiyorlar. Ama her biri o defineyi kendi bulduğundan ibaret zannediyor, diğer dalgıçların bulduklarında onun parçaları gibi düşünüyor. Ve hakeza her biri eliyle gördüğü cevheri o hazinenin aslı ve muazzamı itikad edip, işittiklerini o hazinenin zevait ve teferruatı zanneder. Benim bulduğum mücevher asıldır. Arkadaşlarımın buldukları da bunun üstüne yerleştirilmiş süslerdir veya teferruatıdır. Aynen yüzüğü süsleyen çoklu taşlar gibi öyle zanneder. O vakit hakaikin muvazenesi bozulur. Ne olur o zaman? Halbuki o define nelerden ibaretti? İçinde yakutlarda olan kara şeklinde, küre gibi yakutlar olan, murabba kehribarlar bulunan, sütun gibi elmaslar bulunan ve hakeza pek çok mücevherden oluşan bir defineydi. Ama herkes kendi bulduğunu asıl zannettiğinden dolayı hakikat definenin muvazenesini kaybeder. Tenasüp de gider. O zaman çok hakikatin rengi değişir. Hakikatin hakiki rengini görmek için tevilata ve tekellüfata mustar kalır. O zaman hakikat budur, benim bulduğum gibidir, buna tabidir diğerleri diyerek zorlamalı bir yoruma gider. Buna mecbur kalır, hakikatin rengi değişir. Hatta bazen inkar ve tatile kadar giderler. Diğerlerinin bulduğunu kabul de etmeyebilir. Hükema-i İşrakiyyun kitaplarına, işte ilmin sezgiyle, anlayışla, keşifle, ilhamla da elde edilebileceğini düşünen felsefeciler, kitaplarına ve sünnetin mizanıyla tartmayıp, sünnet-i seniye esas olmalıdır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniye. Bu tartıyla tartmadıklarından dolayı keşfiyat ve meşhudat dediğimiz, yani o mana alemlerinde gördüklerine veya ilmen bulduklarına ihtimad eden mutasavvifinin kitaplarını teemmül eden, yani etraflıca onu düşünen bu hükmümüzü bila şüphe tasdik eder. İslam'ın ve Müslüman felsefecilerin veya Evliyaullah'ın müşahadetine dayanarak anlattıkları hususları onların kitaplarından okuyanlar şu define misalindeki hükmümüzü tasdik eder. Demek hakaiki Kur'aniyenin, Kur'an hakikatlerinin cinsinden ve Kur'an'ın dersinden aldıkları halde, çünkü Kur'an değiller, Kur'an'ın yerini tutamazlar, sadece Kur'an'dan istifade etmişlerdir, Kur'an değiller, ondan dolayı ne olur? Onlarda bir noksanlık olur. Böyle nakıs geliyorlar. Eksiklik var. Bahri hakaik olan, hakikatler denizi olan Kur'an'ın ayetleri dahi o deniz içindeki definenin bir kavvasıdır. Kur'an hakikatlerinin ayetleri hakikat denizi gibidir. İşte o ayetler o deniz içindeki definenin dalgıçları hükmündedir. Lakin onların gözleri açık, defineyi ihata eder. Kur'an ayetleri ise o definenin hepsini bize tarif eder. Kur'an denizinin içindeki ayetler o mücevherlerin, yani Kur'ani hakikatlerin dalgıçlarıdır, ama bu dalgıçların gözleri açık. Bize derler ki bu hazinenin içinde, yani Kur'an definesinde elmaslar, yakutlar, kehribarlar var. Sadece bir tane mücevher değil, hepsi beraber var ve hepsi uyum içinde. Hepsi bir hakikatin, en başta tevhid hakikatinin mücevherleridir, alametleridir, delilleridir derler. Lakin onların gözleri açık, defineyi ihata eder. Definede ne var ne yok Kur'an ayetleri görür. O defineyi öyle bir tenasüp, öyle bir ahenk, uyum ve intizam ve insicamla düzenli bir şekilde, çeşitli

kabiliyeti gördüğü gibi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha la yahfa aleyhi şeyun fil ardı ve la fis sema. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Ve mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. Ve ke'eyyim min dâbbetin la tahmil rızgahallâhu yerzuguhâ ve iyyâkum ifade ettikleri şumulu rahmeti, Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmasını görüyor, gösteriyor. Buraya kadar olan ayetlerin meallerini de arz edeyim değerli dinleyenler. Sonra devam edelim inşallah. Ayet-i kerimelerin mealinde diyor ki, fakat kıyamet günü yer tamamen onun avucunda, mülkü ve tasarrufundadır. Göklerde onun sağ eliyle yani kudretiyle dürülmüştür. Zümer suresi 67. ayetti. Diğer ayet-i kerimede, o günkü göğü kitapların sahifesini dürer gibi düreriz. Enbiya 104. Şüphesiz ki ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde analarınızın karnında nasıl dilerse öyle şekillendirin. Odur. Ali İmran 5 ve 6. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki o Allah onun perçeminden, alnından tutmuş da tasarrufu altına almış olmasın. Hud 56. Yeryüzünde hareketli olan nice canlı da vardır ki rızkını taşıyamaz, kendi temin edemez. Onlara da size de Allah rızık verir. Ankebut 60. Gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Sizi de yapmakta olduklarınızda yaratan Allah'tır. En'am ve Saffat suresindeki ayetler değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavatı vel arda ve ceale zulümatı ve nur ifade ettiği vus'at-ı hallakiyeti yani karanlığı da aydınlığı da semavatı da arzı da yarattığından bahsediyor Cenab-ı Hakk'ın. Az önce arz ettim ayet-i kerimenin mealini. Bunu görüp gösterdiği gibi yani yaratıcılığı nereleri kuşatmış. Halakakum ve ma te'amelun ifade ettiği şumulu tasarrufu yani sizi de bilir, yaratmakta olduklarınızı da bilir mealinde ifade ettiği Allah'ın tasarrufunun idaresinin ta yapmakta olduklarımıza kadar şamil olduğunu gösterir ve ihata-i rububiyeti Cenab-ı Hakk'ın her şeyin Rabbi olması, rububiyetinin terbiye ediciliğinin, emrine boyun eğdiriciliğinin her şeyi kuşatmasını görüp böylece gösterir. Yuhyil arda bade mevtiha, öldüğümünden sonra arzı nasıl dirilttiğinden bahseder. Yeryüzünün ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Rum suresi 50. ayetin meali bu da değerli dinleyenler. Bu hakikati uzma ile birlikte ve evha rabbüke ilen nahl ifade ettiği hakikati kerimaneyi ve şemse vel kamere ve nucume musakkaratin bi emrih, bunun ifade ettiği hakikati azimeyi hakimaneyi amirayneyi görür. Allah'ın hükmündeki amirliğindeki her şeye şumulü gösterir ve Rabbin nahl yani arıya nahle, bal arısına vahyetti, ilham etti. Nahl suresi 68. ayetle de bunu bahseder değerli dinleyenler. Hemen arkasından güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdirilmiş olarak Araf suresi 54. ayetin mealinde de tasarrufunun, rububiyetinin şumulünü ifade eder. İşte devam edecek ama şunu söyleyeyim arada. Ayet-i kerimelerin Kur'an definesini o hakikat denizinde nasıl tarif ettiğini insandan hayvana kadar, yerdeki bitkiden semavata kadar, güneşlerden aylara kadar nasıl izah ettiğini, o hakikat-i uzmayı birbiriyle tenasübüyle birlikte nasıl cem ettiğini görüyoruz değil mi değerli dinleyenler? İşte mucize, Kur'an'ın mucizeliği. Beşer kelamında velev ki Kur'an'dan ders almış da olsalar bunu bulamıyorsunuz. Çünkü beşerin buna takati yetişmez. Çünkü Kur'an Rabbimizin kelamıdır. Evet devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yara ile

Gayr fevkahun safvatin ve yakbizne ma yumsikuhunne iller rahmanu innehu bi kulli şeyin basir ifade ettikleri hakikat-ı rahimane-i müdebbirane-i tedbir ederek şefkatle ortaya koyduğu hakikatleri merhametle tedbir alma hakikatini izah eder. Vesi'a kürsiyyuhu semavatı vel arda ve la ye'uduhu hifzuhumanın ifade ettiği hakikati azime ile ve huve me'akum eyne ma kuntumun ifade ettiği hakikati rakibaneyi her şeyi görerek gözetme hakikatini, merhamet etme hakikatini bizlere ifade eder. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel badunu ve huve bikül şeyin alim ile her şeyi kuşatma hakikatini ve yine velagat halaknal insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid ifade ettiği akrabiyeti her şeye her şeyden daha yakın olduğunu ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu 50,000 sene onunla işaret ettiği ulvi hakikatleri ve innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi cuma hutbelerinde dinliyoruz. İfade ettiği hakikat-ı camiayı, her şeyi içinde toplama hakikatini bütün ahrevi ve dünyevi, ahirete ait, dünyaya ait, ilmi ve ameli yaptığımız ve bildiğimiz her şeye dair erkan-ı sitte-i imaniyenin, imanın altı esasının her birini tafsilen, uzun uzadıya, açıkça erkan-ı hamse-i İslamiye dediğimiz İslam'ın beş şartının her birini kast ederek, kasten ve cidden bir ciddiyetle ve saadet-i dareyni temin eden dünya ve ahiret saadetine saadet-i dareyn diyoruz, iki cihan saadeti. Saadet-i dareyni sağlayan bütün düsturları Kur'an görür ve gösterir. Ve birbiriyle olan muvazenesini, dengesini muhafaza eder. Tenasübünü, o uyuşmasını, ahengini de devam ettirir, idame edip o hakikatlerin tamamının, heyet-i mecmuası diyoruz buna, heyet-i mecmuasının tenasübünden yani uyuşmasından hasıl olan hüsn ve cemal, güzellik. O hüsn ve cemalin menbaından, kaynağından Kur'an'ın bir icazı manevisi, manevi bir mucizeliği neşet eder. Ayet-i kerimelerin mealleri diğer okuduklarımın şöyle değerli dinleyenler. Üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatıveren o kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o, her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Suresi 19. ayet. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Her ikisinin muhafazası ona ağır gelmez. Bakara Suresi 255. ayetin meali. Ve nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid Suresi 4. ayetin meali. O her şeyden önce var olan evvel. Her şeyin helakinden sonra baki kalan ahirdir. Delilleriyle varlığı apaçık olan zahirdir ve akılların onu idrak edemediği zatının hakikati bilinmeyen batındır ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Hadid Suresi 3. ayetin meali. Celalim hakkı için insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf Suresi 16. ayetin meali. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50,000 sene olan bir günde ona, yani arşına çıkarlar. Me'ariç Suresi'nin 4. ayetin meali. Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder. Nahl Suresi 90. ayetin meali değerli dinleyenler. Evet, işte bu ifadelerle Kur'an okyanusundan, Kur'an denizinden Kur'an'ın gözü açık dalgıçları, gavvasları bu incileri, mercanları, kehribarları, yakut

Dualarını bizlere böyle hepsini bir uyum içinde, bir ahenkle, bir külli hakikat içinde tamamını birden göstererek Kur'an'ın bu hakikatlerinden hasıl olan cemal ve hüsnü bize gösterir. O cemal ve hüsn kaynağından da, o menbaadan da Kur'an'ın manevi icazı doğar. İşte bu bir sırdır, hem de azim bir sır. Bu mucizelik sırrıdır. Bu hiçbir beşerin, Kur'an'dan ders alan Evliyaullah Asfiya, İşrakiyyun da olsa, hiçbirinin eserinde bu özelliklerin hepsi bir arada bulunamaz. Nasıl olur? Aynen o bir denize dalıp da oradaki definenin gözü kapalı dalgıçlar tarafından her birisi bir mücevherini bulup defineyi ondan ibaret zannetmesi gibi olur. Lakin Kur'an manevi icazıyla, ayet dalgıçlarıyla bize bütün hazineyi, defineyi açar. İşte dedik ki bu bir sırrı azimdir. Kur'an'ın mucizelik sırlarından biridir. Bu sırdan, bu azim sırdandır ki ulema ve ilmi kelam, kelam alimleri, diğer alimler Kur'an'ın şakirtleri olmalarına rağmen, Kur'an'ın talebeleri oldukları halde bir kısmı onar cilt olarak erkan-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde Kur'an'dan ders almış, Kur'an'ın talebesi, iman hakikatlerine dair onlarca cilt kitap yazmışlar. Böyle olduğu halde, binlerle eser bıraktıkları halde, Mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için bir kısmı, hepsi değil. Mesela Mutezile böyle, aklı nakle tercih etmiş. Halbuki akıl bir kısmını, gözü kapalı dalgıç gibi bir cevherini buluyor. Kur'an tamamını gösteriyor. Nakil hepsini bize anlatıyor. Ama ne yapmışlar? Aklı nakle tercih etmişler. Aklı nakle tercih ettikleri için Kur'an'ın 10 ayeti kadar vuzuh ile gayet açık bir tarzda ifade ve kat'i ispat ve ciddi ikna edememişler. Binlerle eser yazmışlar. Kur'an'ın 10 ayetinin ifade ettiği beyanı yapamamışlar. Açıklıkla 10 ayetini izah ettiği kadar kat'i ve ciddi ikna ve ispat yapamamışlar. Adeta onlar uzak dağların altında lağım yapıp borularla ta alemin nihayetine kadar silsile-i esbab ile gidip orada silsileyi keser. Sanki dağların altına kanallar kazmak gibi, tüneller açmak gibi. Açmışlar alemin bir ucundan öbür ucuna gidip sebepler silsilesiyle gitmişler ve orada silsileyi kesmişler. Sebeplerde bitmişler yani. Halbuki sebeplerin bir tesiri var mıdır? Yoktur. Sonra ab-ı hayat hükmünde olan hayat suyu, manevi hayat suyu hükmünde olan marifeti ilahiyeyi Cenab-ı Hakk'ı marifetullah ile bilmek, işleriyle tanımak, tahkiki imanı elde etmek, marifeti ilahiyeyi ve vücudu vacibül vücudu ispat ederler. Uzun bir yol takip ederler yani. Sebepler silsilesini giderler, giderler, sebepler biter, bunu görürler, gösterirler. Sonra marifeti ilahiyeye ulaşırlar. O marifeti ilahiye ile Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücud olduğunu, vücudunun zaruriliğini o ilmi kelam alimleri ispat ederler. Peki Kur'an nasıl yapar? Kur'an şöyle anlatır. Ayet-i kerimeler ise her birisi birer asa-i Musa gibi dağların altından tünel, lağım açmaya gerek kalmadan, kanallar kazmadan adeta Musa aleyhisselamın asası gibi her yerde su çıkarabilirler. Yani hangi ayet bir hakikate işaret ediyorsa oradan Cenab-ı Vacibül Vücud'u vazıh bir tarzda izah ve ispat ederler. Her şeyden bir pencere açarlar. Her şeyden. Sani Zülcelal'i açtığı o pencerelerden bize gösterirler. Beşer nasıl yapıyor? İlmi kelam nasıl yapıyor? Silsileleri takip ediyor. Sebepler silsilesi bittiğinde diyor ki işte burada görüyorsunuz ki sebeplerin bir tesiri yok. Allah var. O da bir yoldur. Ama
ayet-i kerimelerin, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği

0: dediği gibi midir? Değildir. Kur'an'ın ayetleri ise nasıl yapar diyor? Adeta birer asayı Musa. Nereye vurdu? Oradan hakikat suyunu, ab-ı hayatı fışkırtır. Her şeyden bir pencere, bir kanal, bir tünel açar. Oradan bize celal sahibi, kainatın sanatkarını gösterir ve tanıttırır. Kur'an'ın bahrinden, Kur'an okyanusundan, Kur'an denizinden tereşüh eden, sızan Arabi Katre Risalesinde ve sair sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve gösterilmiştir. Risale-i Nur'un diğer eserlerinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kainatı nasıl anlattığı, kainattaki her bir şeyden Allah-u Teala'ya nasıl pencereler açıp Cenab-ı Hakk'ı gösterdiğini sözlerde izah ettik ki diyor Üstad Hazretleri, Kur'an denizinden tereşüh etmiş, sızmış Arabi Katre Risalesi, diğer Risale-i Nurlar Kur'an'ın birer tefsiridir, o manada söylüyor. İşte hem bu sırdan dolayıdır ki batını umura giden, yani işlerin görünmeyen iç yüzlerine bakan, oraya giden, batını umura gidip sünnet-i seniyeye ittiba etmeyerek, her bir şey nasıl oluyor, bunun iç yüzü nedir, sünnete bakmadan oraya giden, müşahadatına itimat ederek, kendi gördüğüne, keşfettiğine, zevk ettiğine veyahut ilmen bulduğuna güvenip yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip, bir cemaatin başkanlığına geçip bir fırka teşkil eden fırkayı daallenin bütün imamları, dalalet fırkalarının bütün imamları, hakaikin tenasübünü, kainat hakikatinin, Kur'an hakikatlerinin, iman ve İslam hakikatlerinin birbiriyle olan ahengini, muvazene dediğimiz dengesini muhafaza edemediğindendir ki, yani hakikatin bir ucunu bulmuş kendince, ilmen keşfetmiş, müşahede olarak keşfetmiş, sonra bir cemaat teşkil etmiş ve onun da riyasetine geçmiş, başı olmuş ama sapmış Kur'an hakikatlerinden. Ondan dolayı fırkayı dalale denmiş, dalalet fırkası, sapanlar. Hakikatin o birbiriyle olan uyumunu, birbiriyle olan dengesini muhafaza edememiş. Bundan dolayıdır ki böyle bid'aya, dalalete, hatalara düşüp bir cemaati beşeriye, insanlardan bir topluluğu yanlış yola maalesef sevk etmişler. İşte yapmaları gereken neydi? Sünnet-i seniyeye ittiba ile kainata bakmaktı. Kur'an ayetleriyle kainatı okumaktı. Aklı naklin rehberliğine vererek kainata böyle bakmalıydı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine rehber edinmeliydi. Kur'an'ı kendine kılavuz tutmalıydı. İşte bunların bütün acizleri Ayet-i Kur'aniye'nin icazını gösteriyor. Demek kendi aklıyla naklin rehberliğine girmeden Kur'an'ı ve Kur'ani hakikatleri, kainatı ve kainata Rabbimizin koyduğu düsturları okumaya kalkan yanlış okur, eksik okur. Sünnet-i seniyeden sapan, kendisi saptığı gibi bir fırkanın da başına geçmişse insanlardan olan o cemaatleri da yanlış yola sevk eder. Bütün bunlar ve bunların acizlikleri Kur'an'ın icazının yüceliğini, ulviliğini ve Kur'an'ın taklit edilemez olduğunu bizlere gösterir değerli dinleyenler. Hatime kısmına geldik. Ondan sonra da zeyiller var. Onlar da inşallah diğer programlarda Allah nasip ederse sizlerle birlikte anlamaya gayret edeceğiz kıymetli dinleyenler. Bu haftalık bizden bu kadar. Çünkü süremiz doldu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifademizi ziyade eylesin. Aklımızı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, o gözü açık dalgıçlar gibi olan Kur'an cevherinin, definelerinin, hazinesinin hepsini bize gösteren, ayetlerin ışığında kullanan, sünnet-i seniyenin rehberliğinde hareket eden kullardan, cemaatlerden, cemiyetlerden eylesin bizleri. Kur'an-ı Kerim'i dünya ahiret saadetimize vesile eylesin. Kabirde, mahşerde bizlere ve sizlere, cümle ümmet-i Muhammed'e şefaatçi eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah'a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselam bir gün bir adamın parmaklarıyla sakalını hilallediğini gördü. O zamana kadar kullanmakta olduğu tarağını da o zata vererek kendisi ondan sonra tarak kullanmadı. Yine bir gün bir adamın avucuyla su içtiğini gördü. Demek ki benden de fakir kimse varmış diyerek daima yanında bulundurduğu su tasını o adama vererek ondan sonra su içmek için

0: ellerini kullandı. Bir başka seferinde ise başını bir taşın üzerine koymuş, öyle uyumak istiyordu. Şeytanı aleyhillâne, ''Ya İsa, bakıyorum da canının kıymetini ne iyi biliyorsun?'' dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam başının altından taşı dağıttı ve öyle uyudu.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Subhanallah. Allah-u Ekber. Peygamberimiz de kovuştur Allah'ım. Hazreti Muhammed Efendimiz'i çok övdük Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Kullallahu ehad. Cennette bu duvarın ırmağı varmış. Biliyor musun? Seni çok seviyorum Allah'ım.

0: kesmekle kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Düşman parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede bir sahte kahraman varsa, bir adına bir de şanına tükür. Şanına tükür. Şanına tükür.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Amr bin Avf radıyallahu anh da vahyin ilk yıllarında Müslüman olduğu için Mekkeli müşriklerin her türlü işkencesini görmüştü. Hak din olan İslam, Hira mağarasında Abdullah'ın oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla ulaştığında zorlukların olacağı, hatta inananların peygamberleriyle beraber memleketlerinden kovulacakları tahmin ediliyordu. Daha vahiy gelmeden bile Muhammed bin Abdullah aleyhisselamın peygamberliğini kestirenler, ona acıyan gözlerle bakmış ve çok sıkı korunmasını akrabalarına tembih etmişlerdi. Nitekim beklenen an geldiğinde putperest Mekke toplumu kendilerinden bekleneni yapmış ve hem Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hem de ona inananlara akıl almaz işkenceler yapmışlardı. İşte bu insan gücünün dayanmasının çok zor olduğu işkencelere maruz kalan sahabelerden biri de kahramanımız Amr bin Avf radıyallahu anh'tı. Mekke'nin bu zorlu imtihanı onlara nasip olmuştu. Başlarında Ebu Cehil olmak üzere Mekkeli bu müstekbirler kurdukları sömürü düzeninin zarar görmemesi için hemen harekete geçmişlerdi. Önce zayıf olanlardan başlamak üzere tuttuklarına akıl almayacak işkenceler uyguluyorlardı. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hem kulu hem de elçisidir cümlesini duyduklarında sonlarının geldiğinin işaretini alıyormuş gibi kendilerinden geçiyor ve bu cinnetlerinin sonucu işkencenin enva-ı çeşidini uyguluyorlardı. Allah'ın mesajını boğmak istiyorlardı. Oysa bilmiyorlardı ki kafirler isteseler de istemeseler de Allah Teala nurunu tamamlayacaktı. Vahiy ile görevlendirdiği kulu ve elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bu yolun sonuna sağ salim vardıracaktı. Nitekim de öyle oldu. Her türlü tuzak ve desiseye rağmen başarıya ulaşan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Putperest müşriklerse büyük gayretlere rağmen hayal kırıklığına uğradı, uğramaya da mahkumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her kim Allah yolunda çalışarak ihtiyarlayıp saçlarını ağartırsa bu kendisi için kıyamet gününde bir nur olur hadisi şerifini duyan sahabeler bu uğurda ellerinden geleni yapıyorlardı. Kıyamette kişiye nur olacak amele herkesin ihtiyacı vardır. Bugün bile gerçek manada her bir mümin kıyamet sabahında kendisine nur olacak amellerin peşindedir ve peşinde olmalıdır. Çünkü o zorlu günde başka bir kurtuluş kapısı yoktur. İşte kahramanımız Amr bin Avf radıyallahu anh da bu ve benzeri hadisi şeriflerin gereğini yerine getirmek için hem çileye talip olmuş hem de Allah yolunda muharebelere katılarak hayatını yüce yaratıcıya cennet karşılığı sattığını, dolayısıyla iyi ve kârlı bir ticaret yaptığını unutmamıştır. Zaten her oluşumun başlangıcında zorluk olacağı gayet tabii bir durumdur. İlk Müslümanlar da bunun şuurundadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildiği için güneşi bir elime, ayı da diğer elime verseniz de ben davamdan dönmem diyerek kararlılığını

ortaya koymuştur. Amr bin Avf radıyallahu anh, Mekke putperestlerinin zulmü artınca diğer sahabelerle Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Gerekli hazırlıkları yaptı ve birkaç dostuyla birlikte yola koyuldu. Güzel şehir Mekke'yi bir taraftan terk ediyor ama diğer bir taraftan da Mekke'ye olan sevgi yerini yavaş yavaş hasrete bırakıyordu. Doğduğun ve büyüdüğün toprakları terk etmek zorunda kalmak ne zor bir imtihandır ya Rabbi. Bu kutlu insanların hicretlerini kutlu kıldığın gibi senin yolunda yapılan her yolculuğu da mübarek kıl. Bu çileli yolculara sonunda mükafat ve afiyetini nasip et. Onları her türlü bela ve musibetlerden muhafaza buyur. Yollarını açık ve aydınlık et. Vardıkları yeri Medine-i Münevvere gibi bereketli ve şefkatli kıl. Onlara dünya ve ahirette hep hayırlı hicretler ve hayırlı neticeler nasip et.

Amr bin Avf radıyallahu an ve diğer Müslümanların Medine'ye hicretinin ardından Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dostu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anla birlikte önce taktik gereği Sevr mağarasına, oranın ardından da zor şartlar altında Medine-i Münevvere'ye doğru yola koyulmuştu. Uzun ve meşakkatli yolculuk, Evs ve Hazreçlilerin büyük coşkulu karşılamasıyla tamamlandı. El birliğiyle mescidin inşasının ardından şehrin düzeniyle ilgili adımlar süratli bir şekilde atıldı ve Medine dışına seriyeler çıkarılmaya başlandı. Parlak bir zafer olan Bedir Muharebesi'nin ardından Uhud meydanındaki zorlu imtihan yaşandı ve Müslümanlar çok sıkıntı çekti. 70 civarında Müslüman şehit oldu. Ama Mekkeli müşrikler Uhud'la da yetinmeyip Hendek Savaşı'na iştirak etmek üzere Medine önlerine geldi. Bu zorluklarla dolu Hendek Muharebesi'ne iştirak eden sahabelerden biri de kahramanımız Amr bin Avf radıyallahu anh'tı. Savaşta büyük kahramanlıklar gösterdi ve geri adım atmadı. Amr bin Avf radıyallahu anh, Tebük gazvesine katılmayı çok istemesine rağmen yol hazırlığı için maddi gücü olmadığından katılamamıştı. O sırada Medine'de maddi sıkıntı vardı. Durumu iyi olan sahabeler bile bu gazveye hazırlanmakta zorluk çekmişlerdi. Amr bin Avf radıyallahu anh, kendisi gibi imkanı olmayan birkaç sahabiyle birlikte Peygamberimize gitti. Ondan bu cihadın sevabından mahrum kalmak istemediklerini, bu hususta kendilerine yardımcı olmasını istediler. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verebilecek bir şeyi yoktu. Bu sahabiler ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmışlardı. Bunun üzerine Tevbe suresinin 92. ayeti nazil oldu. Bu ayette mealen buyuruluyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Binebilecekleri bir hayvan vermen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman, sarf edecek bir şey bulamadıkları için, üzüntüden ağlaya ağlaya geri dönenlere de bir günah yoktur. Sadakallahul azim. Amr bin Avf radıyallahu an Peygamberimiz

0: Efendimiz'den birkaç hadis-i şerifte rivayet etmiştir. Onun rivayet ettiği hadis-i şeriflerden birisi şu mealdedir. Kim benden sonra terk edilmiş bir sünneti yaşatırsa, onunla amel eden insanların sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin, onların sevaplarından bir mislini alır. Kim de Allah ve Resulünün kabul etmediği, hoşlanmadığı bir bid'at çıkarırsa, aynı şekilde onunla amel eden insanların günahlarından hiç eksiltilmeksizin bir mislini yüklenmiş olur. Bu hadis-i şerif, terk edilen sünnetlerin tekrar yaşatılmasının ne kadar önemli olduğunu ve uydurulmuş bid'atlerin de ne kadar ifsad edici olduğunu ortaya koymaktadır. Müslümana yakışan, unutulan sünnetleri ihya etmek ve asla bir bid'ate veya kötülüğe ön ayak olmamaktır. Sahabe-i kiram efendilerimiz, bid'atlerin karşısında aşılmaz birer engel gibi durmuş, sünnetlerin ihyasının da takipçisi olmuşlardır. Her yaptığımız işi öncelikle bu yönüyle irdeleyip, bir bid'atin, bir günahın, bir şerrin başlatıcısı olmamak için azami dikkat gerekiyor. Çünkü eğer bir bid'atı başlatan biz olursak, o bid'at ve günah devam ettiği sürece bizim günahhanemize ondan bir pay yazılacaktır. Bu bir müddet sonra kaldıramayacağımız kadar ağır bir günah yüküne dönüşebilir. Müslümana yakışan hayra motor, şerre fren olmaktır. İşte bu tür hayır işleriyle maruf Amr bin Avf radıyallahu anh da güzel bir hayatın ardından Muaviye'nin hilafeti zamanında vefat etmiştir. Allah ona ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor.

0: hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Tiksirene, hapşırana çok yaşa demek. Müslüman'da İslam kültürü, kafirde küfür kültürü görmek en tabii olaydır. Ancak Müslümanların ekseriyetlerinde İslam kültüründen iz bile görmek mümkün olmuyor. Aksine çoğunun küfür söz ve alametleri iftihar vesilesi yaptığına şahit oluyoruz. Bunun misalleri çoktur. Her sistemin birbirinden ayrı prensipleri vardır. Bu prensiplerle sistem varlığını sürdürür. Kültüründen kopan millet zillete mahkumdur. Şunu demek istiyoruz. İnancımıza göre tiksiren birinin veya onun bu halini duyan ve görenlerin söyleyeceği sözler bellidir. Allah'ın Resulü'nün sünnetinde böyle bir hal şöyle yer almıştır. Sizden biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah desin. Arkadaşları da yerhamukallah diye mukabele etsinler. Aksıran da yehdikümullahü ve yuslihu baleküm. Allah sizi hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin diye cevap versin. Aksırdığı halde hamd etmeyene ve gayrimüslimlere hiçbir karşılık verilmez. Vücut içinde pislikten olan bir hastalık vardır. Bu pislik ve hantallık aksırmakla dışarı atılır. İçerideki buharlı gazın çıkmasıyla vücut canlılık kazanır. Aksırık olmasa, içerideki boğucu ve buharlı gaz dışarı çıkamaz. İçeride çeşitli güçlüklere sebep olur. Aksırık cidden şayan-ı şükran bir olaydır. Aksırmak vücut için deprem gibidir. Arzdaki deprem vuku bulduğunda tahribat yapar. Evler yıkılır, yollar bozulur, canlar çıkar, cesetler oluşur. Ama vücut depremi olunca, yani insan aksırınca, beden için bu deprem rahmet oluyor. Çünkü insan hapşırınca, vücut ve kalpteki tıkanan damarlar tamamen açılıyor. Tam yaşam nihayete erecekken, Allah-u Teala tıkanan damarları hapşırtarak açıveriyor. İşte hapşırmak, herkes için böylesine bir lütuftur. Hasılı, hapşırmak gibi çok önemli bir olay neticesinde dalga geçerek, çok yaşa demek yerine Allah Resulü'nün sünnetinde ifadesini bulan hamd ve dua cümlelerini söylemek, Müslümanlığımızın gereklerinden, dinimizin de emirlerindendir. Bu hal üzere yaşayalım. Allah-u Teala

cümlemize sağlık, afiyet ihsan etsin. Amin. Bazıları diyorlar ki, modası geçti. Moda, günümüz insanının çok önemli bir bölümünün putu durumundadır. İnsanımız bütün mesaisini moda için harcıyor. Kadın, erkek eşitliği şarkıları hep modanın rızası olsun için söylenir. Modacılar, insanımızı moda değneğine takmış, kara gözler gibi oynatıyor. Modaya iman edenler, modacılar aç dedikçe açılıyorlar. Onlar, namus tanımayın dedikleri için de, moda putu cemaatinin aini, namussuzluğun icrası şeklinde tezahür ediyor. Cemiyetimizde moda olduğu için açılıp saçılan, içki içip kumar oynayan, karısını kızını satan, zina edip kendini dağıtanların sayısı az mıdır? Bunlar hep moda belasıdır işte. Nedir moda? Moda, sık sık değişen, değiştikçe İslam'dan insanları uzaklaştıran bir hayat tarzıdır. Yeni moda, mevcut modadan nüans farklı ayrılıklarla başlar. Taklitle yayılır, kısa zaman sonra da yenisiyle ortadan kalkar. Moda, köksüz olan mevsimlik bir bitki gibidir. Çabucak yeşerir, fakat kısa zaman sonra yok olur. Onun için eskiler, en iyi taklit, en kötü orijinalden bin beterdir demişlerdir. Moda, temize kir bulaştırmaktır. Namusu, başkalarının arzuları olduğu için namussuzlukla değişmektir. Şerefsizlerin, iğrenç ellerine kendini terk etmektir. Bir şairimizin dediği gibi, en temize kirliyi katmaya çalıştılar. Milleti vatanla satmaya çalıştılar. Her köşeden uzanan satılmış soysuz eller, bizi bizden koparıp atmaya çalıştılar. Bu milleti bozmak için neler yapılmadı ki? Önce Kur'an'ı yasakladılar. Okumayı bırakınız, Kur'an'ı evinde bulunduranları bile jandarma dipçikleriyle sindirmeye çalıştılar. Müslümanlar ondan kopmamak için Kur'an'ı hayvan samanlıklarındaki otlar arasına gömdüler. Ahırlarda sakladılar, okudular, okuttular. Muktezasınca yaşama mücadelesi verdiler. Örtülerini teslim etmediler. Örtünmeyi bayraklaştırdılar. Canları pahasına dinden taviz vermediler. İslam düşmanları milletimizi zorla, baskıyla sindiremeyeceklerini, dindarlıklarını bozamayacaklarını anlayınca bu defa taktik değiştirdiler. Dediler ki, biz Müslümanları bütün baskılara rağmen bozamayacağız. Bu iş baskıyla olmayacağına göre bundan sonra başta ezanın Arapça okunmasına müsaade edelim. Sonra da Allah'ın Kur'an'da yasak ettiği bütün haramları cazibeli hale getirelim. Onların yaygınlaşması için öncülük edelim. Onları moda haline getirelim. Zina yaygınlaşsın. Önce genel ev adı altında yerler açıp milleti zinaya alıştıralım. Bunu sokaklara taşıralım. Genel evler, pavyonlar, barlar devamlı artırılsın. Kadın evinden koparılsın. Bunları yapanlar basın yayın organları kurulup alkışlansın. Onlar rağbet görsün. İçki, kumar devlet desteğiyle yaygınlaştırılsın. Yasaklar meşrulaştırılsın. Şeref, namus, ar, haya tanınmayacak bir nesil yetiştirilsin. Kadın erkek eşitliği ortaya atılsın. Hırsızlık, arsızlık yapanlar makam ve mevkiyle taltif edilsin. En çabuk bozulanlar en yüksek makamlara getirilsin. İşte böyle dediler ve dediklerini de yaptılar. Kur'an'da men edilen ne kadar yasak varsa onları moda haline getirdiler. Zanileri alkışladılar. Çocuklarını makam mevki sahibi ettiler. Çıplaklık moda oldu. Zina moda oldu. Hırsızlık, şerefsizlik moda oldu. Yalan, aldatmak ve edepsizlik moda oldu. Böylece zulüm ve baskılarla bozulmayan milleti camileri açtık. Gitme diyen mi var teraneleriyle haramları yaymak, onları moda haline getirmek suretiyle bozdular. Yetiştirdikleri nesil canavarlığının gereğini yerine getirip analarını yemeye başlayınca kuyruğu sıkışmış tilki misali ciyak ciyak etmeye başladılar. Anarşist dedikleri yavrularına Müslümanlık nutukları içeren yazılar yazarak ıslah olmaları için uçaklardan

0: yalvarırcasına attılar. Dini yıkmak için daha neler yapmadılar neler. Milletimizi yıllardır Avrupalı gibi olma özentisi içine sokup pısırıklaştırdılar. Onlardan gelen nefse tapınmak için moda oldu. Sonra da hep yarınlarımızın onlar gibi olmasını istedik. Onların sporuna özendik. Onların modasına özendik. Onların aile yapısına özendik. Onların serbestliğine özendik. Onların kapitalizmine özendik. Yine de onlar bizi beğenmediler. Daha da dediler, daha. Bu defa onların karşısında sömürülerek, boyun bükerek ve el açarak kala kaldık. Bizi de aranıza alın dedik. Almadılar, aşağıladılar. Hakaretlerde bulundular. Buna rağmen satılmış idarecilerimiz kapılarından beri gelmediler. Harem-i İsmetlerine dokundurdular. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin dediği gibi, Müslümanların inkirazını şiddetlendiren ve onların yakalandıkları hastalıkların en sonuncusu batıyı taklit hastalığı. Şiddet ve hasarda frengi hastalığı bile buna denk olamaz. İşin garip tarafı bu hastalık tedavi etmek isteyenlere bile farkına varmadan bulaştı. Elhamdülillah, moda hastalığını alt edecek yeni bir nesil oluştu. Küffarın telaşı işte bundandır. Şimdi bütün bunlara rağmen bizim görevimiz şudur. Batı ve batıla karşı Müslümanlar olarak şuurlu bir direniş içinde olmalıyız. Öyle ki direnişimiz her gün daha bilinçli olmalı. Bu direniş daha inatla sürdürülmelidir. Bugün artık her televizyon kanalını seyretmeyeceğiz. Lükse sefaya dalmayacağız. Bazı ürünleri boykot edeceğiz. Siyonizmin, kapitalizmin, sosyalizmin güdümündeki gazete, dergi ve diğer yayın organlarını okumayacağız. Zinayı, içkiyi, kumarı, faizi meşrulaştıran, hatta millileştiren kuruluşlara karşı direnişe geçecek, onlarla ilgimizi keseceğiz.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Şehitlerin gömülmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris İbni Simme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu anh Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin ne yaptığını duyunca, "Şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım," dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. "Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı.

Bu sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır. Abdullah İbni Cahş da Hamza radıyallahu anh'ın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu anh orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme radıyallahu anh ve İbnet Dehdehe radıyallahu anh'ın cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'i gördüğünde meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var diye buyurdu. Evslilerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usayrim adında bir adamın cesedini buldular. Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler o, sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Seni buraya getiren ne dediler? Halkını korumak mı? Yoksa İslam'ı korumak mı? İslam için geldim dedi. Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım. Daha fazla konuşamadı. Evsli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayrim 5 vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı. Şehitler arasında bir de yabancıya rastladılar. İlk başta yabancı olduğunu sanmışlardı. Fakat içlerinden biri onun Salebe kavminin Yahudi alimlerinden Muhayrik olduğunu anladı. Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar bunu sebbat anlamına geldiğini söyleyince o sebbata inanmayın demişti. Daha sonra öldürülürse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. Eğer bugün öldürülürsem tüm mallarım onları Allah'ın gösterdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhayrik'ten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyre, annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür, kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve anne, Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. Niçin gidecekmişim dedi. Kardeşimin başına gelenleri duydum. Fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım.
İnşallah sabredeceğime söz veriyorum.

Diridirler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz size bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır. Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anh'a da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye kocası Mus'ab radıyallahu anh'ın, erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Mus'ab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam ben Mus'ab değilim diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Mus'ab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza radıyallahu anh bir örtüye sarılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler için de toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz 2 veya 3 cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza radıyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hint ikisinin cenazesini oğlu Hallad'ınki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona bunun Allah'ın emriyle olduğu söylendi. Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve "Ey Hint, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah hepsi beraber cennetteler." Bunun üzerine Hint, "Ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et." dedi. Ölülerin çoğunun aksine Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun başına gitti ve "Benim senden razı olduğum gibi Allah da senden razı olsun." dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler için de aynı şey söz konusuydu. Yani toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezar da kapatıldığında Peygamber aleyhissalatü vesselam atını istedi ve bindi. Şafakta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. "Allah'ım
senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını

0: onu diliyorum. Allah'ım, senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istemiyorum. Allah'ım, senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolluk istiyorum.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Bakara Suresi 153 ila 158. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere

0: ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz yine ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayak

kadar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim.

0: Tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 3 haftalık aradan sonra bir daha bizleri birbirimize kavuşturan Rabbimize hamdolsun. O güzel coğrafyaya, siyerin coğrafyasına, yeryüzünün kalbine bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdler olsun. İnşallah o güzel coğrafyadan elde edeceğimiz kazanımlarla sizlerin huzurunuzdayız. İnşallah sizin dualarınız öyle olmuştur. Umremiz tamir olmamızın vesilesi olmuştur. Bir kez daha eksikleri giderme, noksanlıkları tamamlama adına bir vesile olmuştur. Öyle umuyoruz. Cenab-ı Hak o yolculuktan bizleri eli boş olarak dönenlerden etmiş olmasın. İnşallah sizlere de en yakın zamanda o güzel topraklarda bizlerin tattığının daha ötesinde güzellikleri tatmayı kolaylaştırsın ve nasip eylesin. Her seferinde insan bir başka tat alıyor. Gerçekten bu böyledir. Bazen gittiğimiz arkadaşlar soruyor, işte hocam diyor, halen heyecan var mı? Yeminle söylüyorum, Allah'ı da şahit kılarak, vallahi her seferinde sanki yeni gidiyormuşum gibi bir heyecan duyuyorum. Heyecanım gittiği gün bir daha gitmeyeceğim. Siz de şahit olun, Allah da şahit buna. Heyecansız bu iş olmaz. Heyecan olacak ki istifademiz olsun inşallah. Her seferinde bir başka da insan istifade ediyor. Şimdiye kadar onlarca kez aynı yere gitmiş olmasına rağmen bazen mekanların söylediklerini duyma ve algılama noktasında çok daha farklı şeyler duyuluyor ve algılanıyor. Bu umrede herhalde kardeşlerimizin ihlası, samimiyeti, gayretinin bir neticesiydi. Çok bereketliydi elhamdülillah. Yani her taraftan bir bambaşka tat vardı. Mekke'nin her adımında, her mekanında birçok olumsuzluğa rağmen, yani o coğrafyanın, o şartların, işte Kabe'deki inşaat halinin, şunların bunların, bunlara rağmen çok güzel tatlar vardı. Hele Medine kısaydı zaten, hiçbir zaman doyulmadığı gibi bu sefer de doyulmadı. Ama her adımında, her mekanda, her gittiğiniz yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait o hatıraları anlama ve algılama adına ufak bir gayretle bambaşka şeyler önümüze açıldı hamdolsun. Uhud bir başkaydı, Kuba Mescidi bir başkaydı, Kıbleteyn başkaydı. İstiyorum ki anayım ki sizin zihinlerinize de oralar yeniden canlanmış olsun. Her taraf bir başkaydı. Ama bu sefer benim için Hudeybiye biraz daha başkaydı. Zaten Hudeybiye İslam tarihinde de çok önemli bir sayfadır. Aczane belki 3-5 kez söylemişimdir, bir daha söylemekte bir behis görmüyorum. Müslümanlar olarak pek de anlamadığımız bir sayfadır. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı adımlar üzerinde durmamız gereken, tefekkür etmemiz gereken, iyice anlamamız gereken bir meydandır, bir hatıradır. Mekanı da şahit kılarak anlamaya çalıştığınız zaman bambaşka şeyler söyledi o mekan bize. Belki bugün burada anlatacağım dersin de bir yönüyle çekirdeği o güzel topraklarda Hudeybiye'de, Hudeybiye anlatılırken atılmış oldu. Hudeybiye'de hiç yapmadığım bir şey yaptım. Çok tasarladığım bir şey değildi. Ama o mekan, o mekanlar insanın aklına bazen hiç düşünmediği şeyleri de getirtiyor. Elhamdülillah öyle oldu. Hudeybiye anlattıktan sonra sünnette yeri olan bir peygamber adımını anlama adına kafilemizin içerisinde 12 yaşından küçük ne kadar çocuk varsa hepsini yanıma çağırdım. Ve onlarla tevessül ettim. Onlarla dua ettim. Biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun karşılığı var. Tevessül, Allah'a yakınlaşma vesileleri, bunların birkaç tane farklı alanı var sünnette peygamberimizin bize öğrettiği. Esmaül Hüsna tevessülün bir aracıdır. Cenab-ı Hakk'a ait sıfatlar, fiiller, onlara ait ifadeler tevessülün bir aracıdır. Salih insanlar tevessülün bir aracıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevessülün bir aracıdır. Biz de 12 yaşın küçük, o yaşından küçükler, günahsız ya, melekler ya, hepsini topladık etrafımıza. Sanki son kurşunu kalmış bir asker gibi o anda yapılacak dualar neyse onları yaparak çocuklarımızla Rabbimize yakınlaşmaya çalıştık ve dualarımızı orada söyledik. Kardeşlerim var içinizde, onlar da şahit oldular. Orada yapılan dua Allah'ım bize şunu ver, bunu et, bunu eyle değil. Ümmetimiz için dua ettik. 1 milyar 700 milyon darmadağın olmuş ümmetimizin dirilmesi adına, tevhidin etrafında vahdet kıl olması adına, paramparça olmuş halimizin toparlanması adına, dağılan zihinlerimizin, kalplerimizin, yüreklerimizin, hanelerimizin toparlanması adına dua ettik. Siz de gelin bir dua edin, deyin ki Allah'ım o kardeşlerimizin yaptıkları duaları kabul et. İnşallah sizin de dualarınızla Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eder de bu parçalanmışlıktan bir an önce kurtuluruz. Rabbim hepimizin yaptığı, yapacağı duaları kabul eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, orada Hudeybiye anlatırken Hudeybiye bir ufuk dedim. Gerçekten de böyledir ve bir dönüm noktasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında. Biraz bizim beslendiğimiz kaynaklar itibariyle ve yaşadığımız zemin itibariyle öğrendiklerimizi sorgulanmasına vesile olabilecek bir dönüm noktası olduğu için Hudeybiye, ne yazık ki biz biraz üstün körü o meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Ama derinlemesine, anlaşmanın öncesi, anlaşma anı, sonrası, arkasından gelişen olaylar, hepsini arka arkaya bağlayıp anlamaya çalıştığınız zaman aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin Müslümanların önüne nasıl büyük bir ufuk koyduğunu da görüyorsunuz. Oradan ben yola çıkarak öteden beri konuşmak istediğim, bu meseleye dikkat çekmek istediğim, peygamberi savunma meselesinde nebevi örnekliğin ne olması gerektiği konusunda ölçümüzü Kur'an'dan ve sünnetten bir kez daha belirlemek için bir şeyler tasarladım zihnimde. Ama ne kadarını anlatabilirim, ne kadar muvaffak olabilirim, ne kadar gerçekten meramımı yansıtabilirim onu bilmiyorum. Ancak bu meselede de üzerinde durulması gereken bir mesele olarak karşımızda duruyor, anlaşılması gereken bir mesele olarak karşımızda duruyor. Öncelikle şunu çok iyi anlamamız gerekir ki bir Müslüman için Hazreti Peygamber'i savunmak ve ona ait değerlere sahip çıkmak bir iman vazifesidir. Hiç kimse ben bunun dışındayım diye kendisini değerlendiremez. Bu iş hocaların işi, belli bir zümrenin işi, ben ne yapabilirim ki diyemez. Eğer bir Müslüman namusuna dil uzatıldığı zaman susamıyorsa, el uzatıldığı zaman susamıyorsa, namusundan daha yüce olan dinine ait değerlere karşı da aynı tavrı daha fazlasıyla göstermek zorundadır. Hal böyle olunca biz aslında bu manada farklı bir biçimde mükellefiyetlerimizi konuşmak durumundayız ve bu işin usulüne, yöntemine, tarzına ait de Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize söylediği örnekliği anlamak durumundayız. Öyleyse eğer bir Müslüman dinini anlamak zorundadır. dinini anlatmak zorundadır. Dinini yaşayarak temsil etmek zorundadır ve dinini korumak zorundadır. Zaten korunması gereken beş temel esası hatırlamış olmanız lazım. Nesil emniyetidir, akıl emniyetidir, can emniyetidir, mal emniyetidir ve din emniyetidir. Bu olmazsa olmaz şeylerdendir. Hal böyle olunca biz bu manada bir mükellefiyetimizi ve bir sorumluluğumuzu da konuşmuş oluyoruz. O günün dünyasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber yaşayan ashab-ı kiram efendilerimiz bu manada bazı şeylere muhatap oldular. Oldukları zaman tavırlar da gösterdiler. Gösterilen tavırlara Peygamber aleyhissalatü vesselamın tasdiki de oldu, tasfiye etmedikleri de oldu. Bazı şeyler yanlış yapılmışsa doğrusunu ortaya koyma adına Efendimizin bazı adımları da oldu. Bütün bunların hepsini anlatacak değiliz ama bazı şeyler var ki anlatılması gerekir. Öncelikle şu hakikatin bir önüne gelelim. Uhud'un arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber olan ashab-ı kiram efendilerimiz büyük bir yara aldılar. Kur'an o yaranın boyutlarına ait de çok önemli açıklamalarda bulundu. O yaralardan en acısı ve en ağırı şuydu. Dönüp Medine'ye geldikleri zaman münafıklar başladılar konuşmaya, yaraları kaşıdılar. Şehit olan insanları ikide bir gündeme getirdiler. Aileler arasına fitneler sokmaya başladılar. Ensara bir şeyler söylediler. İşte bak Muhammed'e inandınız, başınıza gelenler bunlar dediler. Bir şeyler söylediler. Artık nifaklarının boyutunu siz tahayyül edebiliyorsunuz. Onlara ait şeyler söylediler. Söylenen her söz Müslümanları rencide ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellemi de rencide etti. Yürekleri dağılıyordu o sözler. Kolay değil. Bazen kılıç yarası iyileşiyor ama dilin yarası iyileşmiyor. Bazen dilin verdiği acı hançerin verdiği acıdan daha şiddetlidir. Onu o günün dünyasında yaşayan Müslümanlar da çok derin bir biçimde anlıyorlardı. Ve ayetler indi Uhud'un arkasından. 70 tane ayet meseleni öncesiyle sonrasıyla anlatıyordu. O ayetlerden bir ayet Ali İmran suresinin 186. ayet. Kıyamete kadar gelecek bir hakikate de dikkat çekecek o ayet. Ne diyecek Rabbimiz? Şu muhakkak ki gerek mallarınızdan gerek canlarınızdan imtihana tabi tutulacaksınız. Müslümansanız, iman ediyorsanız buna hazır olun. Hem mallardan hem canlardan imtihan var. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden Yahudiler ve Hristiyanlar ve bir de müşriklerden sizi incitecek birçok söz işiteceksiniz. İşittiniz değil, dikkat buyurun. İşiteceksiniz. Söylenenler söylendi. Onların ağızları çalışmaya devam edecek ve onlar birçok şey söyleyecekler. İncitecek sözler arkalarından da gelecek. Asıl burada biz o sözleri duyduğumuz zaman ne yapalım? Mesele o ve Kur'an ona dikkat de çekiyor arkasından. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Ama siz sabreder ve takvayı kuşanırsanız, sabreder Allah'tan hakkıyla korkarsanız, bunlar da öyle kolay işler değil, bunlar zor işler ama bunu yaptığınız zaman Allah sizin bu yaptıklarınızdan memnun olacak. Peki burada Rabbimiz ne demek istiyor bize? Yani onlar bize her türlü hakareti yapacak, her türlü incitecek lafları söyleyecekler. Hadi güncel bazı ifadeleri kullanalım, karikatürler çizecekler, filmlerle alay edecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Bunların hepsini biz sineye çekip sabır mı edeceğiz? Bunu mu söylüyor Kur'an? Eğer siz sabrı böyle anlarsanız bunu böyle anlamanız lazım. Ama o değil ki sabır. Böyle bir sabır anlayışı yok İslam'da. Bir tokat yedin, diğer yanağını çevir. Her türlü hakaret edilsin, eyvallah et. Ne söylenirse sineye çek. Böyle bir sabır yok.

0: Bunun adı sabır da değil, bunun adı zillettir. Ve sabır zilletle beraber olmaz. Sabrı kuşanan bir mümin aslında izzeti de kuşanmış olur. Dolayısıyla burada sabır telkininde bizim anladığımızın ötesinde bir anlam var. Demek ki biz bir kere sabır kavramını da bu manada anlamak durumundayız. Zaten ayetlerin sonrasında peygamber uygulamalarının ne olduğunu anladığımız zaman meseleyi de anlamış olacağız. Şimdi bu ayetler bir hakikati söyledi. Biz o hakikati hiç unutmayalım. Onlar incitmeye devam edecekler. Rabbimiz de bizden bu manada sabır ve takvayı kuşanmak istiyor. Zor işler bunlar. Bunları da söylüyor. Aziz kardeşlerim, asıl buradaki mesele bu sabrın özel olarak bu meselede nasıl ortaya konacağı meselesidir. Burada unutmamamız gereken çok temel bir mesele var. Bir Müslüman meşru olan davasını asla gayri meşru vasıtalarla savunamaz. Bir Müslüman meşru olan davasını gayri meşru yollara tenezzül ederek bu manada bir şey elde edemez. Bir Müslüman meşru olan çizgisini, ki o çizginin adıdır işte nübüvvet çizgisi ya da risalet çizgisi, o çizgiye zarar getirecek, leke sürecek yollara tevessül ederek bir şeyler yapamaz. Nasıl ki davası meşruysa, varacağı hedef meşruysa, hedefe yürürken kullanacağı vasıtalar da meşru olmak zorundadır. Bu meşruiyet çizgisine zarar getirdiği andan itibaren sıkıntılar başlar. Ve peygamber örnekliliği aslında bize meşru bir davanın nasıl meşru vasıtalarla savunulabileceğine dair imkanları ve örnekleri veriyor. Bu hakikati de hiçbir zaman unutmayalım. Peki burada şöyle bir itiraz edebilirsiniz. İyi hoş diyorsun da hocam, düşman kalleş, her türlü kitle iletişim araçlarını kullanıyor, her türlü imkanı seferber ediyor, her türlü insani ve vicdani anlamda en alt seviyelerde hareket ediyor, Müslümanları kışkırtıyor, yaraları kaşıyor ve sen kalkmışsın sabırdan bahsediyorsun, takvayı kuşanmaktan bahsediyorsun. Böyle bir zamanda yapılacak en doğru iş düşmanın usulü uslubuyla ona karşı harp etmektir. Eğer böyle bakarsak meseleye doğru bakmayız. Çünkü buna imkan vermez bizim iman ettiğimiz değerler. Eğer sen Kur'an'a iman ediyorsan, Kur'an'ın en önemli pratik karşılığının sünnet olduğuna inanıyorsan ve siyerin, aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının bu manada Kur'an'ı ve sünneti daha iyi anlayabileceğimiz bir imkan olduğuna inanırsan, ki bunların hepsine inanmak zorundasın, o halde sen düşmanın, affedersiniz bu ifadeyi kullanmak durumundayım, kalleşliğine karşı, düşmanın namertliğine karşı kendin gayri meşru yollara tevessül edemezsin. Düşman ne kadar namert olursa olsun sen mertçe bu işi devam ettirmek zorundasın. Eğer davanı birebir nübüvvetin çerçevesinde, onun mesajları çerçevesinde devam ettirmek istiyorsan. Örnekler vereceğim, tablolar aktaracağım, delillendireceğim meseleleri, ama bu söylediğime delili şimdi hemen vereyim. Uhud'dan açtım, Uhud'dan devam edeyim. Uhud'un arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amcası Hamza'nın başına bir iş geldiğini duymuştur ama ne geldiğini tam anlamıyla bilmiyordur. Onun için sahabeden birisini gönderiyor. Diyor ki git bir bak bakalım Uhud'da, amcam Hamza hakkında bana bir bilgi getir. Ne kadar zaman oldu halen bir bilgi yok. Haris bin Dinme isimli sahabe efendimizi gönderiyor. Haris gidiyor. Dolaşıyor dolaşıyor ve bir yerde Hazreti Hamza'yı görüyor. Ne haldedir Hazreti Hamza? Paramparça olmuştur bedeni. Müsle diye bir gelenek var, cahili Arabının geleneği. Organlar da kesilir öldürüldükten sonra. Göz, kulak, burun, ne varsa. Yetmemiştir bir de, çünkü daha farklı bir amaç güdülmektedir Hazreti Hamza'nın şehadetiyle. Göksü yarılmış, içinden ciğeri çıkarılmış ve paramparça edilmiştir bedeni. Haris bin Dimme onu görünce o anı, o anda oturuyor Hazreti Hamza'nın cesedinin, bedeninin karşısına. Gözyaşları içerisinde, ben Allah Resulüne nasıl anlatırım, bu hali nasıl söylerim diyerek ağlamaya başlar ve dakikalarca, belki saatlerce, bilemiyoruz, Efendimiz'e gidip haber götürmez.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir.

0: aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya kebir. Kebir olan sen, her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Haris gelmeyince Hazreti Ali'ye der ki Haris'i gönderdim. Amcam Hamza için haber getirsin diye gelmedi. Bir bak bakalım ne oldu? Gelir Hazreti Ali, o halde o da görür, o da üzülür, o da biraz orada gözyaşı döker. Sonra kendini toparlar Hazreti Ali, gelir Efendimiz aleyhissalatü vesselama durumu anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oraya doğru gitmek istediği zaman Hazreti Ali şöyle tutar Efendimiz'i. Ya Resulallah der, keşke görmeseniz Hamza'yı bu halde. Sabah nasıl çıktıysa evden o halde sizin aklınızda öyle de kalsın. İstemiyor Hazreti Ali görünsün ama Efendimiz ille de görecek. Varıyor, o anı görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da oraya oturuyor ve ağlamaya başlıyor. O kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor ki o anı ne ben tasvir edebilirim size ne anlatabilirim. Dakikalar sonra sallallahu aleyhi ve sellem toparlıyor kendini. Kalkıyor, gözyaşını siliyor. Biraz da öfkeli bir nida ile, seda ile elime geçireceğim 30 ya da 70 tane müşriğin sana yaptıkları ne ise aynısını onlara yapacağım diyor. Beşerdir, rikkatine dokunmuştur. O parçalanan beden ve parçalanan ciğer sanki sallallahu aleyhi ve sellemin bedenidir. Zaten onu yaptıran onun için yaptırdı. Parçala ciğerini ki peygamberin yüreğine daha fazla acı ver diye onu yaptırdı. Ve gerçekten de o acı en derin bir biçimde Efendimizin yüreğindedir. Bunu söylüyor. Sana ne yaptılarsa 30 ya da 70 tane müşriğin aynısına daha şiddetlisini yapacağım diyor. Sahabe bunu peygamberimizden duyunca durur mu? Onlar da başlıyorlar bir şeyler söylemeye. Göreceksin ya Resulallah. Eğer bizimle Allah onları bir daha karşı karşıya getirirlerse, onlar bize ne yapmışlarsa kat kat fazlasını yapacağız diyorlar. Cebrail geliyor o sözlerin arkasından. Daha önce nazil olmuş olan Nahl suresinin 126. ayetini bir kez daha sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatıyor. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Buna hakkınız var. Kısasa kısas. Ne yapılmışsa misli ama arkasından ondan da vazgeçilmesi noktasında murad-ı ilahi konuşuyor. Eğer sabrederseniz şüphesiz ki bu sabrı kuşananlar için daha hayırlıdır. Şimdi anlıyor musunuz benim aziz kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Vahşi'nin peşine niçin düştüğünü? Aslında o uyarının bir neticesidir. Hazreti Vahşi'ye mektup üzerine mektup göndermesi, o gün orada söylenen o söze karşı gelen uyarının peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki etkisidir. Bir intikam şeyi oldu mu Efendimiz'de sonraki süreçte? Asla. Ne Vahşi'ye ne de onu yaptırtan.

binti Utve'ye karşı Efendimizin en ufak bir sözü olmadı. Demek ki düşmanın bu manada sınır tanımaması bizim sınırlarımızı ihlal etmemize sebep olmamalı. Eğer oluyorsa o zaman biz burada Kur'an ve sünnet ölçüsünden çıkmışız anlamına gelir ki tehlikeli olan tarafı da bu zaten. Şimdi aziz kardeşlerim, istiyorum ki Siyer'i bu söylediklerimin çerçevesinde bir gözden geçirelim. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz 23 yıllık yürüyüş zarfında bu tarz meselelere karşı tavrı ne oldu? Neler sergilendi, neler yapıldı, düşman ne yaptı, ona karşı dostlar neler ortaya koydu, bunu bir anlayalım. Merhale merhale, birkaç merhalede belki sizin nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Nübüvvetin ilk 3 yılı. Özel davet, gizli teşkilatlanma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 yılının özeti bu. Özel davet, gizli teşkilatlanma. Nedir özel davet? Bakın, gizli davet değil. Bu kelimeler özellikle seçildi. Çünkü ancak meramımız bu şekliyle anlaşılacak ve bu manada bir şeyleri anlayacağız. Ne özel davet, ne gizli teşkilatlanma. Bugün birilerinin anladığı gibi bir örgüt mantığıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hareket ettiğine dair bir referans ortaya koymaz. Ve Efendimiz asla bunu yapmamıştır. Özel davet nedir? Muhataplar seçmiştir. Çünkü işin başında amaç çekirdek kadronun inşasıdır. Buradaki teşkilatlanma da aslında bizim anladığımız manada bir örgütlenme değildir. Nedir biliyor musunuz? Sonrasında söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. 13 yıl boyunca Mekke'de sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman eden 250 insana 250 tane rol biçti. Farklı farklı görevler verdi. Farklı farklı konumlar biçti. 13 yıl boyunca Mekke insanı, müşrikler peygamberin attığı bu adımları anlamadılar. Teşkilatlanma budur işte. Bilmem anlatabildim mi? Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman için bir şey düşündü. Bu onun katındaydı, onun aklındaydı. Bunu kimse bilmiyordu. Hazreti Ebu Bekir için yine öyle. Erkam bin Ebil Erkam için yine öyle. Daha sonradan iman eden bazı isimler için böyle. Sallallahu aleyhi ve sellemin teşkilatlanma adına ortaya koyduğu şey buydu. Yoksa orada bir örgüt mantığı yok. İşin bidayetinden itibaren davet net bir biçimde ortadaydı. İnsanlar konuşuyordu. İnsanlar neler söylendiğinden haberdardılar. Sadece Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 yıl boyunca özel muhatap lara İslam'ı ulaştırdı. Bu 3 yıllık süre zarfında sıkıntılar olmadı mı? Oldu. Karşı koyuşlar olmadı mı? Oldu. İşin bidayetinde görmemezlikten gelindi. Sonra alaya alındı. Sonra işkenceler başladı. Peki 3 yıl içerisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam gösterilen şiddet tavrına karşı herhangi bir tavır ortaya koydurdu mu? Kendisi koymadığı gibi sahabenin koymasına müsaade etti mi? Hayır. Yok. Böyle bir örnek, böyle bir karşılık yok. İlk 3 yılın siyer karşılığında, siyerin içerisinde karşılığı böyle. 4 ve 5. yıllar nübüvvetin, genel davet, gizli teşkilatlanma. Bakın, ilk 3 yılda özel davet, gizli teşkilatlanma. Nübüvvetin 4. ve 5. yılında genel davet, artık herkese davet açılmıştır. Ama teşkilatlanma gizli bir biçimde devam etmektedir. Ve bu 2 yıllık süre zarfında işkenceler daha da artmıştır. Her Müslüman hem fiili hem sözlü anlamda işkencelere muhatap kılınmıştır. Buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem en ufak gelen karşılıklara karşı bir şey yapılmasına müsaade etmemiştir. Bu 2 yıllık süreç zor bir süreçtir ve bu 2 yıllık süreçte Müslümanların başına gelenler onlarca hadisedir. En bilindikleri söyleyeyim. Peygamberimizin evinden Hatice anamızın ilk eşinden olan oğlu Haris bin Ebu Hale bu zaman zarfında şehit olmuştur. Yasir bu zaman zarfında şehit olmuştur. Sümeyye bu zaman zarfında şehit olmuştur. Bakın, artık fiili anlamda müşriklerin karşılığı ne kadarsa Müslümanlar şehit vermeye başlamıştır. Peki bu süre zarfında Müslümanların onlara karşı bir tavırları var mı?
üç tane tavır var. Bunları bir anlamamız lazım. Nedir bunlar? Birincisi Ebu Zer'in meydan okuyuşu. İkincisi Sad bin Ebi Vakkas'ın eline geçirdiği deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal isimli Mekke müşriğinin kafasını yarması. Üçüncüsü Abdullah İbni Mesud'un Kabe'nin avlusunda Rahman suresini aşikar bir biçimde okunması. Bir şeyi unuttun diyeyim bana. Bilmeniz lazım siyeri, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın Ebu Cehil'e müdahalesini unuttum. Unuttum mu? Unutmadım. Niye onu söylemiyoruz? Çünkü onu Hazreti Hamza yaparken Müslüman değil. O olaydan sonra Müslüman oluyor. Dolayısıyla biz Müslümanların karşılık olarak ortaya koydukları tavırları söylediğimiz zaman nübüvvetin 4. ve 5. yılında söyleyeceğimiz bu 3 tane hadise var. 3 hadiseden de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nasıl karşılıklar ortaya koyduğunu biliyoruz. Hazreti Ebu Zer gelip iman edip ya Resulallah gidip imanımı haykıracağım dediği zaman Efendimiz ne dedi ona? Gitme dedi. Gideceğim dedi. Gitme dedi Efendimiz. Ama ya Resulallah öyle bir haldeyim ki bu imanımı haykırmam gerekir dedi ve gitti. Dayağı yedi, kan revan içerisinde geldi. Ertesi gün bir daha ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Zer dedi, sen burada kaldığı müddetçe işi çıkmaza sokacaksın. Git kendi kabilenin içerisinde tebliğ adına, davet adına ne yaparsan yap, ben çağırmayana kadar da gelme. Biliyor Efendimiz. İşin bidayeti o zaman böyle bir şeyin karşılık olarak ortaya konması Mekke müşriklerinin istediği bir şey ama sallallahu aleyhi ve sellem buna meydan vermiyor. İkinci hadise Sad bin Ebi Vakkas'ın namaz kıldıkları zaman gelip Mekke müşriklerinin dalga geçip alay ettiklerinde dayanamayıp büyük bir hamasetle eline aldığı deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal'ın başına vurup onu yaralaması. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan da memnun olmadı. Keşke yapmasaydın dedi. Tebrik etti Sad bin Ebi Vakkas'ı ama keşke yapmasaydın da dedi. Üçüncü hadiseye gelince gönderen sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Abdullah İbni Mesud'u kim Rahman suresini Mekke'de aşikar okuyacak diye talepte bulundu Darül Erkam'da. Müslümanlardan el kalkmadı. Abdullah İbni Mesud ben dedi. Efendimiz önce göndermek istemedi. Ufak tefekti çünkü Abdullah İbni Mesud. İzni kopardı gitti, okudu. Okudukça dayak yedi. Kan revan içerisinde Darül Erkam'a taşındı. Ve Efendimiz dedi ki ben biliyordum başına bunun geleceğini. Keşke sen değil de güçlü kuvvetli biri gitseydi dediği zaman Darül Erkam'ın en gözde talebesi olan o büyük insan tarihe geçecek o sözü söyleyecekti. Ya Resulallah Mekke müşriklerini hiç bu kadar aciz durumda görmemiştim. Dayağı yiyen o ama söz de onun dilinde böyle. Aslında bir yönüyle Darül Erkam'daki eğitimin o zaman hangi merhaleye vardığının en önemli işaretidir. Nübüvvetin 5. yılına kadarki süreç bu. Bu 5 yıllık süreci ben size 5 temel kavramla, cümleyle özetlemek istiyorum ki mesele biraz daha anlaşılsın. Ne yaptı Müslümanlar bu 5 yıl içerisinde? Tebliği yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma, teslimiyeti derinleştirme, takvayı hakim kılma. Yaptıkları bunlar. Zaten bunların hepsi de Kur'an'da karşılıkları var. Tebliği yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma. Teşkilatlanmanın ne demek olduğuna dikkat çektim, onu hiçbir zaman unutmayın. Teslimiyeti derinleştirme ve takvayı hakim kılma. Karşılık verme yok mu? Yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar şiddet minderine çekmeye çalıştıkları o zeminde her seferinde hayır dedi, zamanı değil dedi, şartlar olgunlaşsın ondan sonra dedi ve her seferinde Müslümanların önüne set çekti. Nübüvvetin 5. ve 6. yılı yepyeni bir süreç ortaya çıktı. Nedir o süreç? Hicret. Mallarını, mülklerini, evlerini, barklarını terk edip deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gitmek, işkenceler altında

böyle bir şeyden kurtulma adına böyle bir kapıyı zorlama. Allah aşkına Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu düşünemez miydi? İkinci Habeşistan hicretine katılanların sayısı yüzü aşkındır. 20 kişilik bir heyet kursaydı, bir ne diyelim gerilla çetesi mesela, başına da geçirseydi Hazreti Hamza'yı, Müslümanlara işkence yapan insanların evlerine ya da şahıslarına karşıt şeyler yapılsaydı, bunu yapmaya hakkı yok muydu Efendimizin? Vardı. Ve Müslümanlar bunu yaptıkları zaman nefsi müdafaa olarak yaparlardı. Eğer bunu yapsalardı da inanın başarı sağlarlardı. Hamza'dan bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz? Müslüman olmuş gelmiş zaten o günlerde. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir şeye asla imkan vermedi. Bu konuda bazı adımlar atmak isteyen Müslümanlara, sahabilere de hayır dedi ve bu kapıyı kapattı. Ne olursa olsun bu kapıyı kapattı. Düşünüyor musunuz? Hazreti Hamza gibi biri iman ettikten sonra 7 yıl 8 yıl Mekke'de kalacak ve bir tek bu manada olayın içine karışmayacak. Mümkün müdür bunu anlamak? Ama Efendimizin önünde seti var, geçemez orayı. Mecburen ona tabi olmak zorundadır. Peki neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Risaletin mantığını aleme öğretiyor? İddialı bir söz söyleyeceğim ve kim ne itiraz ederse etsin ben onunla da tartışmaya hazırım. O kadar iddialı bir söz söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık süreç zarfında bir kez olsun iktidar adına bir hesabı olmamıştır. Bir kez olsun devlet kurma adına da bir hesabı olmamıştır. Yönetimi ele geçirme, bu manada bir şeyler yapma adına bir kez olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hedefi olmamıştır. Eğer böyle bir hedefi olsaydı Efendimizin, dikkat buyurun, 6. yıldadır o teklif. Sen ne istiyorsun bizim canımızdan? Yönetici mi olmak istiyorsun, melik mi olmak istiyorsun? Gel seni kendimize kral yapalım. Mal mı istiyorsun? İstediğini sana verelim. Kız mı istiyorsun? Hangisini beğenirsen sana onu verelim. Ne dedilerse sallallahu aleyhi ve selleme karşılık nedir? Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız, vallahi Allah nurunu tamamlayana kadar ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Nedir o dava? Mekke'yi fethetme davası değil, iktidar davası değil, ganimet davası değil, şu davası bu davası değil. Bir tek dava: Allah'ın hidayetinden mahrum yüreklere o hidayet nurunu ulaştırmak. Bu biliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer bu manada başka bir şey girerse işin içerisine o insanları kaybedecek. Onun için ölme pahasına, bedel ödeme pahasına, birçok şeyi gözden çıkarma pahasına, yüreği kan ağlamasına rağmen sineye çekiyor ve o günlerde sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Onlar ne kadar Müslümanları o mindere çekmeye çalışmış olsalar da hayır diyor. Çok önemli mesajlar var buradan. 7. yıldan 10. yıla kadar siyer tarihi içerisinde en zorlu süreç, Şibi Ebi Talip günleri, muhasara günleri, ambargo günleri. 3 yıl boyunca Müslümanların ne hallere girdiklerini biliyorsunuz. Ağaç yaprakları yediler. Toprağın altında kurumuş derileri ısıtıp güneşin altında yediler. Bu kadar sıkıntılı bir sürece tabi oldular. Peki Efendimiz şunu yapamaz mıydı? Bir gece birkaç kişiyi toplardı, gidin falanca yeri basın, zaten mallarımız orada, alın getirin en azından çoluk çocuk bir şeyler yesin. Bunu yapsaydı meşru bir şey yapmış olmaz mıydı? Ama onu da yapmadı. Aleme adeta Risaletin ahlakını bu manada öğretme pahasına kendi meşru olan hakkından bile vazgeçti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 3 yıl boyunca o muhasara altında ne sıkıntılar çekildiyse yine de bu manada bir şey yapılmadı. Taif'in gidişi nübüvvetin 10. yılıdır. Arkasından Yesrib'in kapıları açılıyor. Süreç biliyorsunuz başladı artık. Hicrete gelin, 1. yıl İslam toplumunun teşekkülü.

Medine İslam Devleti'nin teşekkülü değil. Medine İslam toplumunun teşekkülü. Nasıl oluşturdu sallallahu aleyhi ve sellem Medine İslam toplumunu? 7 esas üzerine. Mescit inşa etti. Arkasından mektebi kurdu, Suffa Mektebi'ni. Yanında kendisinin kalacağı ve her birisi bir medrese olan menzilini kurdu. Bu üçünün arkasından Ensar ve Muhacir kardeşliği olan muahhatı tesis etti. Toplumun azığı olan o kardeşlik adına adımları attı. Arkasından Yahudilere bağımlı bir halde olan çarşıyı Müslümanların lehine çevirme adına Müslüman pazarını, Medine çarşısını oluşturdu. Arkasından askeri birlik adına sallallahu aleyhi ve sellem adım attı. Ve süreç o gün nübüvvet tarihinde 14. yıla yaslandı. Aziz kardeşlerim, bir cümle daha söylüyorum şimdi. 14 yıl boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam dilinden ve hayatından cihadı hiç çıkarmadı. Cihat hep hayatındaydı. Ama 14 yıl boyunca kıtal yoktu. 14. yıl itibariyle kıtal Müslümanların dünyasına ve peygamberin dünyasına girdi. Bilmem mesele anlaşılıyor mu? 14 yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu. Cihat ilk günden itibaren var mı? Var. Kim size dedi cihadı bugün insanların anladığı manada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullandı? Hayır. Cihat İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Bazen o insan sen olabilirsin. Tefekkür adına attığın her adım cehdir, gayrettir, o da cihattır. Başkasına İslam'ı ulaştırma adına attığın her adım cehdir, gayrettir, cihattır. Bunlar 14 yıl boyunca Müslümanların hayatlarından çıkarmadığı esaslardı. Ama 14. yılda artık Müslümanlar bir İslam toplumu oluşturdukları zaman, o andan itibaren kıtal adına izin veren ayetler nazil oldu ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öncelikle askeri anlamda bir istihbarat teşkilatı kurarak bu manada adım attı. Arkasından seferler, gazveler, seriyeler ortaya çıkmış oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 14. yıla kadarki süreci bu. Şimdi aziz kardeşlerim, başka bir şey daha var, oraya da dikkat çekmemiz lazım. Nübüvvetin 17. 18. yılı, yani hicri takvimle konuşalım daha da aklınızda belirlensin, 3. yılı. Reci vakası, Adel, Beni Lihyan, Karye kabileleri 7 tane Kur'an öğretmeni istiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimizin yüreğinde endişe var, o kabilelere güvenmiyor. Ama Kur'an öğretmeni istemişler. İman nurunu taşıyacaklar o kabilelere. Yüreğindeki endişeyi bastırıyor ve 7 tane Kur'an öğretmenini gönderiyor. Kim onlar? Hubeyb onlardan biri, Zeyd İbni Desinne onlardan biri, Abdullah İbni Tarık onlardan biri, Asım İbni Sabit onlardan biri. Beşini zaten o hadise sırasında şehit ediyorlar biliyorsunuz. İkisini de dar ağacına çekiyorlar. Soru şu: 7 tane Kur'an öğretmenini şehit etmelerine rağmen ve Bedir'in arkasından olmasına rağmen neden sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu tertipleyip de o kabileler üzerine bir sefer düzenlemiyor? Yok böyle bir şey. Ne yapıyor? Ayet ne dedi? Sabır, takva. Bir şey daha ekledi Efendimiz oraya, dua. O sürecin arkasından sabır, takva ve duayla o zor hadiseyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüreğine gömdü. Bir yıl sonra Biri Maune vakası, orada 7 tane şehit olmuştu. Biri Maune'de kaç kişi? 40 tane. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu yapanlara karşı bir askeri sefer düzenledi mi? Hayır. Aynı şekilde İbni Abbas'ın bize naklettiğine göre 40 gün boyunca kunut yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazlarından sonra ellerini kaldırdı. Allah'ım sana havale ediyorum dedi. Allah'ım sana havale ediyorum dedi. Kabilelerin adını saydı, şahısları saydı ve yüreğine adeta kan damlatan o olayı bu şekliyle karşıladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasından bahsediyorum size.
Peki gelin hicretin 7.

yılına 7 kişi şehit olmuş, 40 kişi şehit olmuş. Medine'den ordular çıkmıyor. Ama hicretin 7. yılı sallallahu aleyhi ve sellem Gatafan'a bir elçi gönderiyor. Haris bin Dimme'yi gönderiyor. Haris İbni Amr'ı gönderiyor, affedersiniz. O elçi gidiyor oraya, Haris İbni Ümeyr'i gönderiyor. O elçi gidiyor oraya, şehit ediliyor orada. Onun şehadet haberi gelir gelmez sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3000 kişiyle oranın üzerine sefer çıkarıyor. Ne söylüyor bunlar bize? 7 kişi şehit edilecek, Medine'den ordu çıkmayacak. 40 kişi şehit edilecek, Medine'den ordu çıkmayacak. Bir kişi şehit edilecek, Medine'den 3000 kişi çıkacak. Niçin? Şartlar oluşacak. Yaptığın işin sadece doğru olması yetmeyecek. Sünnetin bize bu manada verdiği mesaj budur zaten. Doğru işin doğru zamanda yapılması meselesidir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bir örneklik ortaya koyarak 7. yılda o 3000 kişilik orduyu çıkaracak. Ne olmuş ki o zaman Efendimiz çıkarıyor? Mekke Hudeybiye sulhuyla anlaşmaya mahkum edilmiş. Onlar bir kere Mekke cephesi kontrol altına alınmış. Çibanbaşı olan Hayber Yahudileri onlara sefer düzenlemiş ve Hayber Yahudileri darmadağın olmuş. Ne sağda ne solda Medine'yi tehlike altına alacak hiçbir adım yok. Bunların hepsi kontrol altında. Karşıda şimdi bir tane düşman var. O Müslümanlardan birini şehit etmişse 3000 kişi oraya çıkarılacak. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şartları olgunlaştırarak hareket etmesi ve bu manada Müslümanların potansiyelini, enerjisini doğru yerde kullanması adına attığı bir adımdır. Bunlar bizler için önemli ve gerçekten üzerinde durmamız gereken meseleler. Bunun gibi daha nice nice şeyler söylenir. Peki şimdi biz biraz daha o güncel meselelerle de alakalı kıyas yaparak bir meseleyi daha anlamaya çalışalım. Genelde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret mevzu bahis olduğu zaman kardeşlerimizin Kur'an'dan getirdiği bazı ayetler var. Siyerin içerisinden de getirdiği bazı deliller var. O delillerden en meşhuru, en bilineni, en önemlisi Kab bin Eşref olayıdır. Kab bin Eşref olayı, peygambere hakaret edene ölüm cezası verilir ve öldürülmelidir noktasında peygamberin dünyasındaki karşılığı gerçekten bugün anlaşıldığı gibi midir, değil midir? Bu meseleyi de beraberce anlayalım. Hemen işin bidayetinde bunun da cevabını vereyim. Kab bin Eşref hadisesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölümüne ferman verdiği Beni Nadir Yahudilerinden olan şair, meşhur birisi, toplum üzerinde itibarı olan ve toplumda etkisi olan bir şahıs olarak öldürülme emirnamesi peygamber tarafından çıkarılan biridir. Bu konuda hiç kimse başka bir şey söyleyemez. Ama burada anlaşılması gereken en önemli husus şudur. Kab bin Eşref'in öldürülmesinin tek sebebi peygamberimize yaptığı hakaret değildir. İnceleyin, göreceksiniz ve ben de şimdi birazdan bazı şeyleri söyleyeceğim. Aslında siyere bu nazarla baksanız Efendimiz aleyhissalatü vesselama hakaret edenlere karşı hem de çok ağır hakaretler. Birkaç tanesini söyleyeceğiz mecburen Kur'an'a girdiği için. Bu hakaretlere karşı Efendimizin sabrı ve takvayı kuşanarak cahillerle arasına mesafe koyarak karşıladığını görürüz. Mesela Kur'an'ın anlattığı bir şey. Geliyor Yahudiler Efendimiz'e ne diyorlar? Sen diyorlar her şeyi dinleyen bir kulaksın. Tevbe suresinin 61. ayetine giren bir mesela. O bir kulaktır. Bunun bizim Türkçedeki karşılığı nedir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o yüce şahsiyetine affına sığınarak söylemek zorundayım. Çünkü anlaşılmıyor. Bunu biz anlayamadığımız için hakaretin boyutunu tam anlayamıyoruz. Şahsiyetten mahrum birisin, herkesi dinleyen birisin, haşa. Bunu diyorlar.
Peki bu söze karşı

yapmayın. Ama o hakarete karşı da sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Yahudilerin en fazla yaptığı, şu anda da yapıyorlar. Aynı propaganda devam ediyor. Kelimeleri yerinden oynatarak başka anlamlar yüklüyorlar. Mesela Esselamu aleykum diyecek, geliyor ağzını yamıyor, bir şeyler yapıyor. Öyle bir söylüyor ki Esselamu aleyk diyor. Yani ney? Allah seni öldürsün. Peygamber aleyhissalatü vesselam duyuyor bu sözü. Ne diyor Efendimiz? Ve aleyke diyor. Tebessüm ederek hem de ve aleyke diyor. Hazreti Ömer'in yanında konuşuluyor bu. Geliyor bu sözü söylüyor. Ömer kalkmış, celallenmiş, Efendimiz oturtturuyor onu. Yerinde dur diyor. Ne dedilerse biz de aynısını dedik onlara. Hiç burada farklı bir şey söylemeye gerek yok. Ayşe anamızın yanında söyleniyor. Buhari'de, Müslim'de geçen bir tablo. Diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama yine orada. Esselamu aleykum diyorlar. Ayşe anamız akıllıdır. Anlar, hemen de anlamıştır. Çok da celallenmiştir. Bel aleykumusselam ve bel aleykumussamu ve lanetu. Ölüm size, lanet size olsun diyor. O selamı duyar duymaz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu karşılıktan memnun oluyor mu? Bakın Efendimiz ne diyor? Sakin ol ey Ayşe, sakin ol. Kötü konuşma. Zira Allah çirkin sözü ve çirkin sözün söylenmesini sevmez. Çirkin sözü ve çirkin sözün söylenmesini sevmez. Şüphesiz ki Allah her hususta yumuşaklıkla muamele edilmesini söyler. Nereye koyacağız şimdi bizim gençlerimizin Allah adına savurdukları o küfürleri? Yok bunun karşılığı. Allah da memnun değil bundan, peygamberi de. Ne adını olursa olsun Müslümanın edebini, hayasını koruyarak hareket etmek durumunda. Peygamberin yanında Hazreti Ayşe'nin söylediği söz, Hazreti Ayşe'ye Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği söz. Ve arkasından Efendimiz ne diyor? Duydum diyor ben de onların ne dediklerini ve ben de aleyküm dedim. Onların aleyhine bizim duamız kabul edilir. Fakat bizim aleyhimize onların duası kabul edilmez. O halde hiç telaşlanmaya, hiç farklı bir biçimde başka şeyler söylemeye gerek yok. Daha uç bir örnek vereyim size. Böyle yürek parçalayan bir örnek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda bize ve o gün sahabeye söylediği sözü anlayacağımız bir örnek. Uhud'a geliyorlar 1000 kişi. Uhud'a geçerken münafıklardan birisi Mirba İbni Kayzi isimli adam, zaten tescilli bir münafık ama adamın amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bahçesinden bir avuç toprak alıyor, İslam ordusunun önüne çıkıyor, ordu yürüyor yürüyor yürüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın karşısına geldiğinde şöyle elini kaldırıp duruyor. Ve binlerce insanın içerisinde, yüzlerce insanın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söylediği söz şu oluyor. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim bahçemden geçme noktasında yaptığın işten dolayı sana hakkımı helal etmiyorum. Eğer bilsem ki şu avcumdaki toprağı senin yüzüne doğru attığımda başka birine isabet etmeyecek de bütün toprak senin yüzüne isabet edecek, bir dakika düşünmeden bu toprağı senin yüzüne atardım. Dayanamıyor Said İbni Zeyd, Efendimiz'e de bakmıyor. Diyor ki baksam müsaade etmeyecek. Bir yolunu buluyor, arka taraftan gelip yayla bu adamın kafasına vuruyor ve adamı yere seriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüyor Said'e, yapmasaydın diyor. Ve orada şu sözü söylüyor. Diyor ki onun kalbi de kör, gözü de. Böyle adamlarla konuşmaya değer mi? Yürüyün işinize. Yürüyün, işiniz var. Sizin ne işiniz var onlarla böyle zaman geçirmeye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın orada o tablo içerisinde bize yol gösteriyor, bize yön gösteriyor, bu manada işaretler veriyor. Bugün Müslümanları bu tarz şeyler içerisine mahkum etmiyor.

ederek asli işlerinden aslında vazgeçirmeye çalışıyorlar. Peki tepki göstermeyelim mi? Karşılık vermeyelim mi? Hayır, elbette ki verelim. Ama ne yapacaksak düşmanın namertliğine karşılık biz de çizgileri zorlayarak yapmayalım. Ne yapacaksak yine kitabımıza ve peygamberin sünnetine uygun bir biçimde yapalım ki yaptığımız işten hem Allah hem de peygamberi razı olsun. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Peki Kab bin Eşref niye öldürüldü? Adamın yaptığı iş bir tane değil ki, yüzlerce. Adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın kurduğu Medine çarşısını yanına adamlarını alarak yaktırdı. Fiili anlamda Müslümanlara zarar verdi. Bedir'in arkasından gitti. Mekke müşriklerini kışkırtarak Uhud'a gelmeleri için teşvik etti ve o manada onları tahrik ederek bazı sözlerde bulundu. Geldi, Efendimiz aleyhissalatü vesselama suikast düzenlemek için bir yemek tertipledi ve peygamberimiz o suikasttan Cebrail'in haber vermesiyle kurtuldu. Yetmedi, gitti Gatafanlıları Müslümanların aleyhine kışkırttı. Kendisi Medine vesikasında anlaşmanın tarafı olarak imza atan ailelerden biri Benu Nadir'den dedim zaten. Ona olmasına rağmen anlaşmaya her seferinde aykırı davrandı. Yetmedi, Medine'de dolaşan Müslüman kadınları tahkir edecek şiirler söyledi. O da yetmedi, sallallahu aleyhi ve sellemi tahkir edecek şiirler söyledi. Efendimiz bu kadar şeyi sinesinde sakladı sakladı. En son dedi ki, kim beni Kab bin Eşref'in eziyetlerinden kurtaracak? Bir yiğit çıktı, adı peygamberin adıyla aynı, Muhammed İbni Mesleme. Gerçek bir Müslümandı. Gerçek manada da bir stratejiyle Kab bin Eşref'in kalesinin önüne gitti. Büyük bir planla, hiçbir Müslümana zarar dokunmadan, hiçbir Yahudiye de zarar dokunmadan, hedefte kim var sadece? Kab bin Eşref ve evinin önünde büyük bir stratejiyle o Allah düşmanını yere serdi. Ve o cürümler o kadar ileri düzeydeydi ki, dikkat buyurun, Yahudiler Kab bin Eşref'in kanının hesabını Müslümanlardan soramadılar. Çünkü onlar da kabul ettiler yapılan işin büyüklüğünü. Bunların hepsi meselelerin anlaşılması adına bizim için önemli şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, yaptıkları, örnek olarak ortaya koydukları meselenin nebevi örnekliği çerçevesinden bize çok şey söyler. Allah bizi duyanlardan etsin inşallah. Fazla yormayayım sizi. 3 haftalık aradan sonra yüklenmeyeyim ki trafolar sarmasın. Bugünlük bu kadar olsun, ama son bir şey var ki o sözü söyleyip aslında bugünkü meseleleri de anlayacağımıza bir örnek olsun diye sözlerimi toparlayacağım bu anlatacağım şeyle. Buhari'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadis ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize buradan önemli mesajlar verecek. Hadisi bize aktaran Abdurrahman bin Ebi Evfa. Bu zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebine biraz geç katılan birisi. Ama geç gelmiş, geç kalmamış. Öyle ilerlemiş ki o mesafeleri 4-5 yıllık süreç içerisinde bazı sahabi efendilerimizi de geride bırakacak kadar mesafe kaydetmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize 95 tane hadis rivayet etmiş. Rivayet ettiği hadisleri şöyle bir toparlayın, ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bize fıkıhtan bahseder. Ama fıkıh deyince ne anlarsınız? Abdest, oruç, zekat, talak, nikah, bunlar mı sadece? Hayır. Bize neden bahseder biliyor musunuz? Davet fıkhından, mücadele fıkhından, cihat fıkhından, kıtal fıkhından, barış fıkhından bahseder. Yani fıkhın o alanlarına ait de bize bir şeyler söyler. Zaten Müslüman adam fıkıhlı yaşamak zorundadır. Bir Müslüman bir iş yapacağı zaman önce o işe karar verip sonra o işin fetvasını aramaz. Böyle yapıyoruz biz. Ben de biliyorum böyle yaptığımız, ama böyle değil işte. Ya nasıl? Önce işi öğrenir, sonra fetvasını alır, sonra ona göre amel eder.
İşte o zatın bize Allah Resulü aleyhissalatü

Vesselam'ın dünyasından aktardığı her bir hadis bu adını andığım alanların fıkhını tanzim adına Efendimizin beyanlarını bize duyurur. Ve biz eğer Müslümanlar olarak fıkıhlı yaşamayı öğrenmediğimiz sürece bu konuda bazı şeyleri yaparken yaptıktan sonra fetva bulma değil, yapmadan fetvaları öğrenme adına adımlar atmadıktan sonra inanın başımız dertten kurtulmayacak. Yapacağımız işi aslında bu manada ashab-ı kiram efendilerimiz yaşadıkları hayatlarıyla ortaya koydular. O meselenin ayrı boyutu. Abdurrahman İbni Ebi Effa 95 tane hadisle bize bunları söyler. O zat en son vefat eden sahabilerden bir tanesidir. Hicri 87'de Kufe'de vefat eder. Özellikle de özelliğini zaten oradan daha iyi anlayacağız. Umretül Kaza'da Efendimizin hep yanındadır. Onu Mekke müşriklerine karşı savunma adına adeta bir zırh oluşturmuştur etrafında. Oradan da duyduklarını zaten bize naklederek birçok meseleyi anlamamıza katkı sağlamıştır. O zatın aktardığı hadis şu. Bir sefer sırasındaydık diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayağa kalktı ve bize hitaben şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Ancak düşmanla karşılaştığınız vakit sabrediniz. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Bir bütün olarak değerlendirin meseleyi. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Düşmanla karşılamayı temenni etmeyin. Ya ne isteyin? Afiyet isteyin. Bela istemeyin, imtihan istemeyin. Allah'ım selamet ver, afiyet ver deyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer sırasında bunu söylüyor. Ama olur ki kaderiniz, olur ki karşılaşacağınız şey düşman olur. O zaman ne yapın? Sabredin. Unutmayın, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra diyor sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dua etti. Biz de amin dedik. Ey kitabı indiren, ey bulutları yürüten, ey toplanmış orduları bozguna uğratan Allah'ım. Düşmanları bozguna uğrat, onlara karşı bize yardım et ve bize zafer ver. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bize söylediği. Benim aziz kardeşlerim, Cevamiül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem her sözünde birçok şeyi bir arada söylediği gibi bunu da böyle söyledi. Ben üzerinde düşünmeniz için size bunları emanet ediyorum. Son bir noktaya dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitiriyorum. Bugün ne yazık ki İslam dünyasında bazı kardeşlerimiz, bazı gençlerimiz, bazı can ciğer olduklarımız, ben hepsini çok seviyorum ve hepsinin yüreğimde farklı bir yeri var. Onu özellikle söyleyerek söylüyorum. Sorsanız deseniz ki yaşadığımız toplum Mekke mi Medine mi, hiç çekinmeden Mekke diyecekler. Mekke toplumuna benzetecekler şu anda İslam toplumunun yaşadığı ve içinde bulunduğu hali. Peki yaşadığımız toplum Mekke'de niçin sen meselenin ahkam boyutu gündeme geldiği zaman Mekke zeminini göz ardı ederek Medine'nin ahkamını işletmek istiyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kamil bir örneklik ortaya koydu. Sen zeminini zeminine eşitlemek durumundasın ki o zeminde söylenen şeyi doğru bir biçimde bugünün dünyasına aktarabilesin. Sen onu göz ardı edersen, kalkıp sonda yapılanı başa alırsan, değerler sıralamasını alt üst edersen, kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Unutma, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın attığı her adımda bu manada mesajlar var. Bak sana söyledim. 5 yıl, nübüvvetin ilk 5 yılı Mekke döneminde Müslümanlar azınlık halde, Mekke müşrikleri çoğunluk halde. Buradaki İslami tavır nasıl? Siyerin içerisinde bu örneklik var.
5. 6. yıl Müslümanlar Habeşistan'da. Habeşistan o gün için Hristiyan ve Müslümanlar bir avuç. Gidenlerin sayısı 100. Ondan sonra geri dönenler var. Bir avuç insanlar kalıyor. Ama orada

0: Müslümanlar yaklaşık 14-15 yıl boyunca kalıyorlar. Hristiyanların çoğunlukta ve hakimiyette olduğu bir ülkede Müslüman tavrının nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan Habeşistan örnekliğine bakmak zorundasın. Sen orayı göz ardı edersen oradaki Müslüman tavrı anlamazsın. Bugün bakın Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, şurada burada bir sürü kardeşimiz var. Örnekliklerini alacakları yerdir Habeşistan. Habeşistan bu manada azınlığın Müslümanlar olduğu bir zeminde Müslümanca yaşamanın imkanını veriyor. Nasıl yaşıyorlar? Birkaç şey söyleyelim, hatırlansın. Sadece kendilerine yaşamıyorlar. Başkalarıyla münasebet kuruyorlar. Yaşadıkları topluma ihanet etmiyorlar. Haksızlık etmiyorlar. Kendilerine mallarını, mülklerini, vatanlarını, memleketlerini açan insanlara karşı vefasızlık yapmıyorlar. Oradaki yönetimle iyi geçiniyorlar. O yönetimle aralarındaki münasebeti güçlü tutarak Müslümanları temsil etme adına gayret içerisinde oluyorlar. Teşkilatlanmalarını bu manada yapıyorlar. Yaşadıkları zeminde Müslümanları temsil edebilecek bir temsiliyet makamı elde ediyorlar. Habeşistan örnekliği bizim için bundan dolayı önemlidir. Düşünebiliyor musunuz, Bedir'in arkasından sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor Cafer bin Ebi Talip. Ya Resulallah geleyim diyor. Ne diyor Efendimiz? Hayır diyor. Uhud hayır diyor. Hendek hayır diyor. Ne zaman Hayber fethediliyor? Çiban başının başı eziliyor. Tehlike ortadan kalkınca Habeşistan'ın kapıları açılıyor ve bütün Müslümanlar Medine'ye hicret ediyor. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o zamana kadar Habeşistan için bir planı var ve bu plan o zamana kadar bekletilerek aslında ortaya çıkmış oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret ediyor, Medine'ye geliyor. İlk günlerde 10 bin nüfuslu Medine, yaklaşık 4 bini Yahudi, 6 bini Arap. Bu 10 binin içerisinde birinci yılın sonuna doğru yaklaşık 3 bini Müslüman, 3 bin kişilik Müslüman cemaatin, dikkat buyurun, 3'te biri Müslüman. Böyle bir toplumda nasıl yaşanabilir noktasında Medine örnekliliği önümüzde duruyor ilk yıllara dair. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın orada attığı adımlar bugünün dünyasında bazı meseleleri anlamamız açısından da önemli. Bedir'in sonrasındaki adım farklı, Hendek'in sonrasındaki adım farklı, Hudeybiye'nin sonrasındaki adım farklıdır. Eğer biz bunları göz ardı eder de kitap ve sünnetin bu manadaki rehberliğini öğrenmez de hissiyatımıza kurban olursak, zaten düşman bizi öyle seviyor, hissiyatımızın kurban etmesinden o kar elde ediyor ve bizi o noktaya çekme adına gayret içerisine giriyor. Öyleyse eğer feraset ve basiretle inşallah biz örnekliğimizi düşmanın kışkırtmasından değil Kur'an'dan ve sünnetten alarak hareket edeceğiz. Benim Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu güzel duanın arkasına bir dua eklemeye yüzüm yok ama şunu da söylemeden dersi kapatmak istemiyorum. Allah bizi İslam'ın yüz akı etsin. Bizi İslam'ın yüz karası etmesin. Biz eğer İslam'ın yüz karası olacaksak Allah canımızı alsın. Bize bu manada güzel temsiliyet adına inşallah imkan versin. Eğer biz temsiliyetlerimize gölge düşürürsek Allah korusun. İslam'a bir şey olmaz. İslam Allah'ın kudretindedir, onu kıyamete kadar koruyacaktır da biz ondan kayıp adına birçok şey alacağız. Allah korusun, sonumuzda hüsran olacak. Mevla bundan muhafaza buyursun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz?
3: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
4: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
5: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesin.
6: Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse, senden daha şerefli bir kimse yok demektir. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah.

0: Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
1: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
0: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağarmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
2: Yesribli Müslümanlar adına peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.
3: 24. Bölüm.
2: Yesriblilere İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmiş olan Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum şehre ulaşmıştı. Aralarında büyük bir düşmanlık olan Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı Araplar İslam'ı kabul etmiş ancak aralarındaki husumet bitmemişti. Bir Evsli Hazreçliği, bir Hazreçli de Evsliği lider olarak kabul etmiyor, hatta birbirlerinin imamlığında namaz dahi kılmıyorlardı. Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare'nin evine misafir olmuştu. İslam'a davet faaliyetlerini birlikte yürütüyorlardı. Bir gün Abdüleşel oğullarının mahallesine gittiler. Bu kabilenin reisi olan Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Onlara ait bir bahçeye girerek bahçe içinde bulunan bir kuyunun etrafına oturdular.
0: Bak Musab, şimdi iki kişiyle görüşeceksin. Bunları ikna edebilirsek kavimleri kolayca Müslüman olur. Çünkü ikisi de kavimleri arasında sevilen sayılan adamlardır.
2: Esad bin Zürare ile Musab bin Ümeyr'in geldiğini gören Sa'd bin Muaz, kuzeni Esad'ın din değiştirdiğini duymuştu. Bu yüzden ona öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi.
4: Şu adamları görüyor musun?
5: Kuyu başında oturanlar mı?
4: Evet. Biri Esad bin Zürare, diğeri de Mekke'den gelen genç. Dinimizi terk edip onların dinine uymamızı istiyorlar. Şimdi sen git ve onların mahallemize girmesini yasakla. Eğer Esad halamın oğlu olmasaydı bunu ben yapardım.
5: Peki, gidip ne yapmaya çalıştıklarını öğrenirim.
4: Ben seni burada bekliyorum. Gerekirse onların bu mahalleye girişlerini yasakla.
5: Tamam, merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam.
4: Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar.
5: Ver onu bana.
0: İşte ilki geliyor. Üseyd bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır.
6: Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmadı.
0: Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin, merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir.
6: Oturursa onunla konuşurum.
5: Esad, neler olduğunu anlatacak mısın?
0: Elbette. Hele otur şöyle.
5: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
6: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
5: Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum.
2: Hazreti Musab, İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti.
5: Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun?
2: Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu.
5: Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor?
6: Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin.
5: O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
0: Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordum Useyd.
5: Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı?
6: Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın.
5: Bunları bana öğretir misin?
2: Musab Useyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu.
5: Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saad sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum.
0: Saad bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim.
5: Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım.
0: Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin.
2: Saad bin Muaz, Useyd'in gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu.
4: Vallahi Useyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Useyd? Neden bu kadar geciktin?
5: O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim.
3: Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler?
4: Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esad ve yanındaki genç gayet sakinler. Useyd, bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esad, neler oluyor anlat bakalım.
0: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
0: Saad, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum.
2: Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu.
6: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
2: Saad bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Musab bin Umeyr okudukça Saad bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü.
4: Ama bu dediklerin çok farklı.
0: Saad, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu?
4: Hayır, doğrusunu istersen benzemiyor.
0: O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu?
4: Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
2: Müslüman olan Saad bin Muaz da aynı Useyd bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi.
4: Kalkın, kavmimin yanına gidelim.
7: Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim.
2: Saad bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Sa'd bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamıştı.

0: olmalarını emretti.
1: Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa?
2: Belki de.
3: O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize.
1: Hadi vakit kaybetmeden insanları toplayalım.
4: Dağılın, en kısa sürede meydanda toplanalım.
0: Abdüleşel oğulları Sa'd bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Sa'd sözü aldı.
5: Ey Abdüleşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz?
6: Bu nasıl soru?
1: Sen bizim liderimizsin.
5: Senin görüşün hepimizinkinden üstündü.
7: Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz.
8: Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur.
5: Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum.
6: Din mi değiştirmiş?
1: Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı?
5: Evet, yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esad'dır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'ab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
4: Ama bu nasıl olur?
1: Ne yapacağız şimdi?
6: Önce ne olduğunu anlayalım.
5: Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne âlâ. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim.
6: Nasıl yapacağımıza karar veremedik.
0: Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan

aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Abdullah bin Huzafe'nin Rum kralından çektiği eza ve Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in onun başını öpmesi. Hazreti Ömer bir orduyu Rum diyarına gönderdi. İçlerinde Abdullah bin Huzafe de vardı. Rumlara esir düşmüştü. Krallarına götürdüler ve bu adam Muhammed'in arkadaşlarındandır dediler. O Rum tağutu Hazreti Abdullah'a sen Hristiyan olursan mülk ve saltanatıma seni ortak yapacağım dedi. Abdullah, eğer bütün mülkünü ve Arapların elinde bulunan bütün memleketleri bana bağışlasan, karşılığında Hazreti Muhammed'in dininden bir göz açıp kapayıncaya kadar ayrıl desen bunu yine yapmam dedi. Bunları işittikten sonra kral onun ağaca bağlanmasını emretti ve okçulara, ona okları isabet ettirmeyin ve her atışta ona Hristiyanlığı teklif edin dedi. Onlar da öyle yaptılar. Fakat Abdullah yine reddetti. Sonra kral emretti, onu indirdiler. Daha sonra bir kazana su koyup kaynattılar. Başka bir Hristiyan esir getirip ona da Hristiyan olması teklif edildi. O da reddetti. Bunun üzerine kaynamakta olan kazanın içine attılar. Sonra kral kazanın içine Abdullah'ın atılmasını emrettiğinde Abdullah ağladı. Bunun üzerine krala, bu adam suya atılmaktan korktuğu için ağlıyor dediler. Kral onun geri getirilmesini emretti. Abdullah'a tekrar Hristiyan olmasını teklif etti. Fakat o yine kabul etmedi. Kral, o halde kabul etmediğine göre seni ağlatan nedir diye sordu. Abdullah, ben kendi kendime dedim ki, şimdi seni bu kazanın içine atarlar da biraz sonra ölüp gidersin. Halbuki ben cesedimdeki her kıl adedince canım olsun ve Allah için bu suya atılsın isterdim, dedi. Bunun üzerine kral ona, benim başımı öpmen karşılığında seni serbest bırakmama ne dersin, diye sordu. Abdullah, beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakırsan başını öperim, dedi. O da bu şartı kabul etti. Abdullah kalbinden, bu Allah'ın düşmanlarından birisidir dedi ve başını öptü. Kendisiyle beraber bütün Müslüman esirleri bıraktırdı. Onları Hazreti Ömer'in huzuruna getirdi ve hadiseyi ona anlattı. Hazreti Ömer, her Müslümana Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek görevdir dedi ve işte ben başlıyorum diyerek kalktı, Abdullah'ın başını öptü. Ashabın müşriklerden çektiği eziyetler. Said bin Cübeyr şöyle anlatıyor. Abdullah bin Abbas'a, sahabe dinini bırakmak için mazur sayılacak derecede müşriklerden eza görürler miydi diye sordum. Bana, evet, andolsun onlar bir sahabeyi o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakırlardı ki, başına gelenin dehşetinden onun ayakta durmaya gücü kalmazdı, dedi. Böylece onların istediği sözü söylemek zorunda kalıyordu. Ona, Lat ve Uzza, Allah'tan başka iki ilah değil mi derlerdi. O da, evet derdi. Hatta onların elinden kurtulmak için yanlarından geçen bir böceği gösterip, bu böcek senin ilahın değil mi dediklerinde, o da, evet demek zorunda kalırdı. Hazreti Peygamberle ashabının hicretten sonraki durumları. Hazreti Peygamber ve ashabı Medine'ye hicret ettiğinde Ensar onları bağırlarına bastı. Arapların hepsi onlara düşman oldu. Bu yüzden onlar da gece gündüz silahlarını yanlarında taşımaya başladılar. Bundan dolayı ruhları sıkılmaya başladı ve ne zaman korkusuz ve güvenli bir hayata kavuşacağı

olmaz, dediler. Bunun üzerine Allah Teala, Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat etti ki, onları yeryüzünde halife kılacaktır, ayetini indirdi. Zatürrika Savaşı ve Hazreti Peygamberle ashabının çektiği eziyetler. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Peygamberle beraber savaşa çıktık. 6 kişiydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sırayla biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Benim her iki ayağım hem şişti hem de tırnaklarım düştü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar bağlıyorduk. İşte o gazveye bundan sonra Zatürrika denilmiştir. Hazreti Peygamber'in açlığa tahammül etmesi. Hazreti Ömer, halkın eline geçen dünya malından söz ederken, ben Resulullah'ı gördüm. Bütün gün ızdırap çekiyor ve karnını doyuracak kadar da olsa hurmanın en düşüklerini bile bulamıyordu, dedi. Ahiret azabının şiddeti, Allah yolunda açlık çekenlere isabet etmez. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Peygamber oturarak namaz kılarken ben huzuruna girerek, ey Allah'ın Resulü, bakıyorum oturarak namaz kılıyorsun. Sana isabet eden nedir, dedim. Hazreti Peygamber, ey Ebu Hureyre, açlıktır, dedi. Bunun üzerine ben ağladım. Bana, ey Ebu Hureyre, ağlama. Kesinlikle kıyamet gününde hesabın şiddeti dünyada Allah rızası için açlık çekene isabet etmez, buyurdu. Hazreti Peygamber'in evinde ne geceleri ışık ne de gündüzleri ateş yanmazdı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Babam bize geceleyin kesilmiş bir davar bacağı gönderdi. Evimizde ışığımız yoktu. Karanlıkta ben tuttum, Hazreti Peygamber de doğradı. Zaman olurdu ki Hazreti Peygamber'in hanımlarına ait hücrelerin hiçbirinde aylarca ne ışık yanar ne de ateş yakılırdı. Zeytinyağını buldukları zaman onu merhem yerine kullanır ve iç yağını bulurlarsa da onu yerlerdi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün ailesine ait hiçbir evde ne ekmek ne de yemek pişirmek için ateş diye bir şey yakılmazdı. Bu hal bazen bir ay, bazen de iki ay böyle devam ederdi. Dinleyenler, peki neyle yaşıyorlardı ey Ebu Hureyre diye sordular. Ebu Hureyre, hurma ve suyla geçinirlerdi. Bir de Ensardan birkaç komşuları vardı. Allah onları mükafatlandırsın. Ara sıra Hazreti Peygamber'e süt gönderirlerdi, dedi. Urve şöyle anlatıyor. Teyzem Ayşe bana, yeğenim, and ediyorum ki biz iki ay bekliyorduk, yine de Resulullah'ın hanelerinde ateş yanmıyordu. Teyzeciğim, o halde siz nasıl yaşıyordunuz diye sordum. Bana, hurma ve suyla, ayrıca Hazreti Peygamber'in Ensardan komşuları vardı. Onların sağmalları vardı. Onlar Resulullah'a hayvanların sütlerinden gönderirler, biz de o sütü içerdik, dedi. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bazen 40 gün geçerdi de Resulullah'ın hiçbir evinde ateş yakılmazdı. Peki siz nasıl yaşıyordunuz diye sorulduğunda Hazreti Ayşe, hurma ve suyla yaşıyorduk. Onu da bulabilirsek diye cevap verdi. Mesruk şöyle anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin hanesine gittim. Bana yemek verilmesini söyledi ve ben doyuncaya kadar yemek yediğim zaman ağlarım dedi. Niçin ağladığını sorduğum zaman da Resulullah'ın dünyayı terk ettiği halini hatırlıyorum. Andolsun Resulullah hiçbir zaman bir günde doyasıya ekmekle et yemedi dedi. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Resulullah Medine'ye geldiği günden itibaren arka arkaya 3 gün buğday ekmeğini doyasıya yememiştir. Hazreti Peygamber'in çektiği geçim sıkıntısı. Hazreti Peygamber halkın hepsine tercih ederdi. Hatta mübarek izarını deriyle yamalardı. Ölünceye kadar herhangi bir sofranın üzerinde yemedi ve incelmiş ekmeği yemedi. Allah Resulü ailesiyle beraber aç oldukları halde
peş peşe çok gece yemedi.

0: gecelemişlerdir. Onlar akşam yemeği bulamazdı. Ekmeklerinin çoğuysa arpaydı. Hazreti Peygamber, önlerinde pişirilmiş bir koyun gövdesi bulunan bir topluluğun yanından geçti. Resulullah'ı sofraya davet ettiler. Fakat kabul etmedi. Resulullah, dünyadan göçtüğü zamana kadar hiçbir şekilde arpa ekmeğini doyasıya yememiştir. Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e bir parça arpa ekmeği takdim etti. Hazreti Peygamber, "Bu nedir ya Fatıma?" deyince, Fatıma, "Bu pişirdiğim bir ekmektir. Nefsim sana bu parçayı getirmeyince rahat etmedi." dedi. İşte o zaman Hazreti Peygamber, "Babanın 3 günden beri yediği ilk yemek budur." buyurdu. Seyl şöyle dedi. Hazreti Peygamber, peygamber olduğu andan vefat edinceye kadar elenmiş undan yapılan bir ekmek yemedi. Seyl'den soruldu. Resulullah zamanında sizin eleğiniz var mıydı? Seyl, Hazreti Peygamber, peygamber olduğundan ölünceye kadar elek görmedi dedi. Dediler ki, elenmemiş arpa ekmeğini nasıl yiyordunuz? Cevap olarak, biz onu öğütüyor, üflüyor, uçan uçuyor, gerisini suyla ıslatıyorduk, dedi. Hazreti Peygamberle ashabının açlıktan karınlarına taş bağlamaları. Biz Resulullah'a aç olduğumuzu söyledik ve elbiselerimizi kaldırıp karınlarımızın üzerine bağladığımız taşı gösterdik. Hazreti Peygamber de elbisesini kaldırdı, karnına bağladığı 2 taşı bize gösterdi. Hazreti Peygamber bir gün çok acıktı. Karnına bir taş bağladıktan sonra, "Dikkat edin, çok nefis vardır ki toktur, yumuşak yatakta yatar. Fakat kıyamet günü aç ve çıplaktır. Dikkat edin, çok kişi vardır ki görünüşte nefsine önem verir. Gerçekte ise nefsini rezil etmektedir. Yine dikkat edilsin ki bazı kimseler görünüşte nefsini rezil ediyor. Gerçekte ise onu ikrama boğmuştur." Hazreti Ayşe'nin tokluk hakkındaki sözü. Peygamberinden sonra bu ümmetin başına ilk gelen bela doyasıya yemektir. Çünkü insanlar karınlarını doldurduklarında bedenleri semizleşiyor, böylece kalpleri zayıf oluyor, şehvetleri serkeşlik ediyor.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eriş.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Ayet-i Kerime bir kanun maddesi. Ümmetin Allah Teala'nın talimatına olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın da hükmüne uyması gerektiğini ümmete tembih ediyor. Yani iman varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne, talimatına da mutlaka uyacaklar. Ayet-i Kerime'nin inişiyle alakalı hususi sebepler var ama mana umumi, bütün zamanlara, bütün Müslümanlara Ayet-i Kerime'nin anlamı şamil. Hususi sebeple alakalı Zeyd ile Zeynep radıyallahu anhuma, onların evlenmesi o rivayet ediliyor. Ki siyak sibaka bu daha uygun. Aynı şekilde Cüleybib radıyallahu anh, onunla da alakalı. Cüleybib boyu kısa, Ashab-ı Suffe'den biraz erkek...

güzellikler içerisinde kadınların evlenmek istemediği güzelliğin onları tatmin etmediğinden dolayı uzak duruyorlar Cüleybip'ten. Efendimiz Ensar'dan bir aileyi gönderiyor, git diyor falanın kızını onunla nişanlan veya aracı, başka rivayette aracı da gönderiyor veya kendisi gidiyor. Gidiyor, kapı açılıyor, anne ile baba çıkıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenmek için kendisini gönderdiğini söyleyince diyorlar ki yani senden başkası yok mu? Kızımıza kimler talip oldu? Şimdi sen geldin onu eş olarak istiyorsun. Ama o evde Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiye ettiği bir kız var. Öne çıkmıyor. Perdenin arkasından bu ayeti okuyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Eğer Allah ve Resul buyruğu varsa, Efendimiz Aleyhisselam gönderdiyse ben onunla evleneceğim diyor annesine babasına. Evleniyorlar. Efendimiz ona dua ediyor. Müslim'de var bu rivayet. اللّٰهُمَّ اسْبُبْ عَلَيْهَا مَالًا كَثِيرًا buyuruyor. Fakir diye, sevimsiz diye Cüleybibe kızını vermek istemiyorlardı. Ona çok mal ver ya Rabbi diye dua ediyor. Medine'nin en zengin kadınlarından oluyor. Cüleybib sonra malumunuz şehit oluyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize Allah Resulü soruyor. Ne kadar şehidimiz var? Onlar liste getiriyorlar ama Cüleybib yok. İkinci defa istiyor. Yine listede Cüleybib yok. Üçüncüde sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, onu yedi kişinin arasında buluyor. Yedi tane müşriğin arasında Cüleybib orada şehit oldu. Allah Resulü kollarını alıyor, o halde kabre kendisi götürüyor, kendisi defnediyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onlar alıp onlar taşımak istiyorlar. Ama Efendimiz artık bundan sonra insanların rengine soyuna bakılmayacak. Toplumda bir yapılanma var. Bu ayet-i kerime o yapılanmayı yıkıyor. Hem Cüleybib örneğinde yıkıyor, hem Hazreti Zeyd örneğinde yıkıyor. Yıktı artık. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz ırkçılık hastalığından bir anda kurtulamıyorlar. Onlar da Cüleybib'i rengine bakıyorlar, adam yerine koymuyorlar. Sonra kurtuluyorlar bu hastalıkta ama o an itibariyle şehitler listesine Cüleybib'i yazmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kollarında ala sa'ideyhi böyle taşıyarak onlara artık bundan sonra siyah kadının beyaz kadının oğlu olması insanlar için bir aşağılanma ya da itibar vesilesi olmayacak. Bütün bunlara paydos diyor. Bunu gösteriyor. Veya Zeyd Zeynep evlenmesiyle bakarsanız radıyallahu anhuma şu Zeyd öncesi köle. Onu Kelp kabilesinden almışlardı, kaçırmışlardı, annesiyle beraberdi. Kaçırdılar onu, sonra sattılar. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a aldı, Efendimiz aleyhisselama hediye etti. Allah Resulü aleyhisselam da onu azat etmişti. Babası amcasıyla beraber onu almaya geldiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zeyd'e sorun, eğer sizinle gelirse ben insanı satamam. İnsanın karşılığında para alamam. Onlar parayı toplamışlar, verecekler. Zeyd bin Harise'yi alacaklar, götürecekler. Allah Resulü böyle deyince dönüyor amcasıyla babası, Zeyd'e soruyorlar. Zeyd radıyallahu anh'a nasıl Resulullah'ı bırakırım diyor. Ben Efendimiz aleyhisselam bırakıp gelemem. Amcası, babası derin bir hayretin içerisinde dönüyorlar. Diyorlar ki اَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّ alel hurriye, sen köleliği hürriyete, köleliği amcana babana, seni bekleyen annene mi tercih ediyorsun? Ya Allah Resulü aleyhisselam bir inkılap, bir dönüşüm. Ya inkılap, İslam'da devrim yok kardeşim. Şimdi sevre diyorlar ama eğer o kelimeyi tam tahlil ederseniz sevre değildir. Nedir o? Es-sevretul İslamiye değil, el-inkılabul İslami. İslam inkılabı. İnkılap ne diyor üstad? Ne diyor? Semadan gelen bir
yağmur gibidir. Toprak, onun içerisinde tohum var, hayat bekliyor. Yeryüzüne çıkabilmek için, toprağa yarabilmek için inkılap, semadan gelen bir yağmur gibidir. Toprağa, tohuma değince ona hayat verir. Ama ihtilal bir sel gibidir. Ne varsa alır önüne yok eder. Devrim, komünizmaya bakın, başka devrimlere bakın. Sel gibi. Hep dar ağaçları görürsünüz, sokaklarda kan görürsünüz. Ama Medine'deki İslam inkılabı Mao'nun ya da diğerlerinkine benzemez kardeşim. Resulullah Aleyhisselam Medine sokaklarını kan gölüne çevirerek İslam inkılabını yapmamıştır. Yeryüzünde böyle başka da inkılap yok. Evet, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kan var. Ama o kan dışarıdakiler Medine'yi ortadan kaldırmak için gelmişlerdi. Medine kendisini müdafaa etmek zorunda kaldı. Resulullah Aleyhisselam savaşmak zorunda kaldı. Onun için savaştılar. Peki böyle bir inkılap var yeryüzünde. Yapan Resulullah Aleyhisselam. Mimarı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendiliğinden hayatın tabii akışı içerisinde bir dönüşüm var. Fıtrata uygun bir dönüşüm var. Allah Resulü Aleyhisselam işte onu yapıyor. Görenler diyorlar ki bunlar gökten mi geldiler, yerden mi bittiler? Nebati Rahmani oluyor sahabi. Nebati Rahmani oluyorlar. Burada da Kureyş kendini asil kabul ediyor. Zeyd bin Harise öncesi köle. Sonra Efendimiz Aleyhisselam onu azat ediyor. Hürriyetine kavuşuyor. Ama öncesi köle diye oradan bakıyorlar. Zeynep radıyallahu anha Efendimizin halasının kızı. Evlenmek istemiyor. Ağabeyi, kardeşi, erkek kardeşi Abdullah, o da istemiyor. Diretiyorlar ama Allah Resulü Aleyhisselam evlenecek buyuruyor. Ayet-i kerime nazil olunca da artık kabul ediyorlar. Bir yıllık bir evlilik devam ediyor. Bizzat nikahı kıyan, evlendiren, Zeyd'in mehrini veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neden böyle bir evlilik yaptırıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Halasının kızıyla azatlı köle Zeyd bin Harise'yi evlendiriyor. Yani şunu gösteriyor. Artık bundan sonra Kureyş, mevaliden olan, önceden köle olan Kureyş'in kızı, önceden köle olan Zeyd'den üstün değil. İnsanların rengine, atasına, soyuna bakılmayacak. Türk olmasına, Arap olmasına, Kürt olmasına bakılmayacak. Yani burada Efendimiz Aleyhisselam tarihte ilk defa bu şekildeki kas sistemine müdahale ediyor. Müdahale ediyor. O değiştiriyor. Yani bu Zeyd ile Zeynep hadisesi, daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Zeynep validemizle evlenmesinin temelinde bütün bunlar var. Allah Resulü aracı oluyor. Allah Resulü evlendiriyor. Peki neden bu sistemi bizzat kendi elleriyle çökertecek? Yani yapabilir misiniz? Şimdi Romen diyorlar. Eğer bu kardeşlerimizi cahiliye aklından dolayı birileri aşağılıyorsa, yani bu İslam'a, sünnet-i seneye ittiba etti, İmam oldu, namaz kıldırıyor. Kıldırmasına bir beis var mı? Olur mu? İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Yani Müslüman olduktan sonra, öncesinde bu Romendi, öncesinde şuraya aitti, buraya aitti diye bakabilir miyiz? Ama siz cahiliye aklıyla baktığınız zaman toplumda bunları yıkamazsınız kardeşim, yıkamazsınız. Dünya Resulullah gelene kadar böyle devam ediyordu. Kralın oğlu kral oluyordu. Üst ailede doğan orada kalıyor, orada hayatına devam ediyordu. Kölenin oğlu ne kadar zeki olursa olsun düşünemiyordu ki ben buradan daha ileriye gideyim, insanlığın maslahatı için çalışmalar yapayım, düşünemezdi. Çünkü babası köleydi, o aile hizmet ediyordu, o da o aile hizmet edecek. Sonra onun çocukları ve sonsuza kadar böyle gidecekti. Ta Resulullah Aleyhisselam bu hayata müdahale edene kadar. Köle Zeyd bin Harise'yi Zeynep'le evlendirene kadar. İlk önemlidir. Hayata ilk müdahil olabilmek. Bunları yapabilmek. Bunlar çok esaslı inkılaplar. Peki
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

müminin ve la mümine, hiçbir Müslümanın, müminin yani kalbiyle de dil olduğu gibi kalbiyle de teslim olanın ve la müminetin, kadının idâ kalallahu ve rasuluhu, Allah ve Resulü hüküm verdiğinde emran, bir konuda Allah ve Resulü hüküm veriyorsa eyyekûne lehumul hıyara, onların Allah ve Resulünün hükmüne aykırı olarak bir ihtiyar hakları yok. Yani eyyekûne lehumul hıyaratu min emrihim hilâfe emrillâhi ve Resulî, Allah ve Resulünün emrine muhalif tercihte bulunamaz. Ne Müslüman erkek ne Müslüman kadın. Resulullah Aleyhisselam Zeyd'le Zeynep evlenecek. Bu sistem, bu yapı yıkılacak diye böyle bir tasarruf varsa olacak. Şimdi evlendirmeyle alakalı Resulullah Efendimizin bu tasarrufu böyleyse, ya sünnet-i seniyyesi bizim hayatımızı tayinle alakalı Allah Resulü'nün buyruklarına Müslüman isyan edebilir mi? E bakın şimdi buraya ne buyuruyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُب۪ينًا وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, Allah'a ve Resulüne kim isyan ederse. Atıf harfi muayyaret ifade ediyordu. Allah'ı zikrediyor, Resulullah'ı zikrediyor. Demek ki Resulullah Aleyhisselam da hüküm koyuyordu. Yani o ayet-i kerimeleri artık biliyorsunuz değil mi? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. يُحِلُّنُ faili kim? Allah Resulü Aleyhisselam. Araf suresinde. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam helal kılıyor tayyibatı, habaisi haram kılıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın da helal kılma, haram kılma yetkisi var. Şimdi burada da kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, isyan iki türlü olur. Bir, reddediyor, tanımıyorum diyor, böyle bir hükmü tanımıyorum derse o zaman ne olur? Küfür olur. Tanımıyorsa, Allah ve Resulünün buyruğunu tanımıyorsa, eğer mütevatir ise Efendimiz Aleyhisselam'ın talimatı ya da bizzat ondan çıkıyor, artık görüyor, duyuyorsa, tanımıyor, reddediyorsa, risaletiyle alakalıysa, o zaman böyle bir isyan küfür olur. Veya Kur'an-ı Kerim'in bir buyruğunu reddediyorsa, isyan red düzenindeyse küfür olur. Ama eğer bu isyan fiili bir isyan, yani şöyleyse yapmıyor, yapamıyor, yerine getirmiyor, getirmek istemiyor ama reddetmiyor, inkar etmiyorsa, o zaman bu dalalet olur. Yani fakat zalle zalalen mubina, açık böyle herkesin görebildiği bir dalalettedir. Yani kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse bu apaçık bir dalaletin içindedir. Hakikatten, hak yoldan uzaklaşmış, sapmıştır. Efendim bu hangisi? Yapmıyor, uygulamıyor ama reddetmiş olsa o zaman kafir olur. Allah Teala'nın bir hükmünü inkar ederse ya da mütevatir bir hadis, biliyor ki bu bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, yani orada nasıl inkar etmiş oluyor? O hadisi inkarla Resulullah'ı inkar ediyorsa, onun yalan konuştuğunu haşa söylüyorsa, o zaman küfre girer. Ama tabi haberi meşhurla alakalı bu söylenmez. Haberi meşhur böyle bir rivayeti inkar ediyorsa, ondan dolayı kişi kafir olmaz. Ve izekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekillâh وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْس۪يك مَا اللّٰهُ مُبْت۪يهِ وَتَخْشَ النَّاسِ. Şimdi وَاِذْ تَكُولُ الَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Yani şunu da hatırla, Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor. Hani sen diyordun ki اِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, Allah ona İslam'la, imanla, Peygamber Aleyhisselam'ın Mevlası olmakla nimet vermişti. Ve sen de ona nimette bulunmuştun, ona azat etmiştin. Ona diyordun ki emsik aleyke zevcek, yani hanımını tut, hanımını boşama. Alusi'de şuna yakın bir ifade var. Allame Alusi'miz Ruhul Maani'de diyor ki rahmetullahi aleyh, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde Allah Azze ve Celle
bu yapıyı yıkmak için.

Hangi yapıyı? Evlatlık müessesesini. Dün de bahsetmiştik. Peki orada ne vardı? Evlatlık müessesesinde. Şimdi burada bir çocuk var. Onu evlatlık olarak aldı. Kendi evladı gibi kabul ediyor. Siz belki yaşamayanlar bunu bilmezler. Var, ben öyle bir aile biliyorum. Şimdi bir kadın bir çocuğu almış, onu büyütmüş onunla beraber, sonra eşi vefat ediyor. O kadın, diyordum ki ona, haram, bununla beraber evde kalamazsın, ağlamaya başlardı. Nasıl kalamam? Ben bunu büyüttüm, ben bunu işte hayata hazırladım, evladım olarak, o beni annesi olarak biliyor. Nasıl şimdi ben ona evimden git diyebilirim? Hayata buradan bakın. Yani evlat edinmenin bu kadar ileri düzeyde olduğu bir toplum var. Bir çocuk, o evde bir kadın var, onu kendi evladım gibi biliyor. Bir yaşından beri o çocuğu büyütmüş. Ya bir adam, bir kız var, onu evladı olarak biliyor. Ya da o evde bir delikanlı var, işte kadına, o namahrem. Şimdi bu yapıyı yıkacaksınız. Bundan sonra yok diyeceksiniz, haram diyeceksiniz. Bu şekilde bir evlatlık müessesesi olmaz diyeceksiniz. Ama ancak çocuklar küçük olurlarsa, işte demin, dün de dediğimiz gibi, o çocuğu kadının kız kardeşi süt emzirebiliyorsa, süt kardeşi 2 yaşından küçük onu emzirir, o zaman alabilirler, süt teyzesi olur. Bu şekilde mahremiyet yollarıyla süt akrabalığı oluşturarak alabilirler. Dün bir kardeşimiz dedi ki, o kadın emzirse hocam niye kız kardeşi emziriyor? Kendi çocuğu olmadığından sütü olmaz. Emzirebilse tabii ki o zaman süt çocuğu olarak alır. Evinde de o çocuk büyürse o zaman haram olmaz, o evde durabilir. Peki Efendimiz Aleyhisselam bunu biliyor. Onun için Hazreti Zeyd'e diyor ki, emsik aleyke zevcek vettakillah. Allah'tan kork, takvayı kuşan, hanımını tut, boşama. Yani boşadığı zaman Allah Teala onunla, Zeynep validemizle, Allah Resulü Aleyhisselam'ı evlendirecek. Sonra o toplumda münafıklar bunu istismar vesilesi yapacaklar. Onun üzerinden Allah Resulüne İslam'a saldıracaklar, taan edecekler. Efendimiz Aleyhisselam, emsik aleyke zevceke vettakillah. Yapma, boşama hanımını. Çünkü geliyor Zeyd Efendimiz Aleyhisselam'a. Yani o cahiliyeden kalan anlayış bütünüyle temizlenememiş. Ya Resulallah, beni beğenmiyor Zeynep. Yani önceden köle olmamdan dolayı bana hakaret ediyor. Evde huzurumuz yok ya Resulallah diye Efendimiz'e gelince Allah Resulü bunu söylüyor. Başta evlendiren kim? Resulullah Aleyhisselam. Zeynep istemiyor. Erkek kardeşi Abdullah bin Caş, o istemiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendisi aracı oluyorlar. Kendileri baskı yapıyorlar. Çünkü onun üzerinden iki tane sistem yıkılacak. Bir, yani köle idi bu önceden. Kureyş'ten birisi onunla evlenemez. Toplumda üst sınıf, alt sınıf vardı. Bir, bu anlayış yıkılacak. İki, yani onun üzerinden evlatlık müessesesi yıkılacak. وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪يهِ. Allah Azze ve Celle'nin önceden ortaya çıkaracağı o şeyi sen kendi içinde gizliyordun. Yani diyordu ki Zeyd'e, aman boşama diyordu, hanım yanında dursun. Efendimiz Aleyhisselam, daha sonra Allah Teala bunu ortaya çıkaracak, sen gizliyordun. وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ. Yani insanlardan çekiniyordun, ne derler diyordu. Halbuki İslam'ın esasında aynı zamanda şu var. Yani ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minine e'izzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yekhafune levmete laim. Yani eğer bir toplumda fikri manada bir irtidad olursa, Allah Teala onların yerine yeni bir nesil getirir. O neslin vasıflarını sayar. Onların arasında hangisini zikreder?
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ Onlar İslam'ın değerlerini hayata taşırken, tatbik ederken etraftakiler ne diyorlar diye böyle bir derdi olmaz. Yani İslam kıyafeti var o kızın, başında takkesi var, küçük çocuğu var, İslam'ı yaşıyorlar. Etraftakiler bakıyorlar onlara, farklı bir şekil ve surette bakıyorlar. O da ya şimdi böyle onlar bakacaklar, buradan gidilir mi diye öyle bir derdi olmaz. Peki, فَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا Yani vatar, işte farklı manalar var ama biz burada şöyle bir mana verelim. فَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا مِنْ زَيْنَبْ وَطَرًا Yani onunla evliliği bitirdiği zaman, evlilik sona erdiğinde artık o hayat, işte ihtiyacı kalmadı birbirine, hayat sona erdi, yani evlilik hayatı onların sona erince فَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا Zeyd onu boşayınca زَوَّجْنَاكَهَا Seni onunla evlendirdik. Değil mi? İlahi bir talimat var. Efendimiz Aleyhisselam onunla evlendiriyor Cenab-ı Hak. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Neden böyle? Müslümanlar bundan sonra eğer evlatlıkları var, evlatlıkları ölür, evlatlıklarının eşleri varsa, onlarla evlenmek istiyorlarsa, eğer evlatlıkları onu boşadıysa o kadını ya da öldüyse, o hani kim evlatlık aldıysa o çocuğu, onun babalığı onunla evlenebilir. Evlenenler kendi içinde böyle bir daralma hali bulmasınlar, zorlanmasınlar. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yapıyı yıkıyor. Efendim, şunu söylemiştik biz bu surenin başında bunu anlatırken, bakın 4. ayet-i kerimeye, مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي وَمَا جَعَلَ اَزْوَادَكُمُ اللّٰئِ diye devam ediyordu. Sonra وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَّاهِكُمْ Allah Teala onları sizin evlatlarınız yapmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Onun babası var. Ya babasına onu nispet edeceksiniz. Dolayısıyla bunun üzerinden aslında şeriat o toplumda insanların alışmış olduğu, kabul ettiği hukuk sistemini nasıl yıkıyor, nasıl parçalıyor, nasıl ayaklar altına alıyor? Sadece bir tane örnek zikretmişti bize. Belki en zorunu zikrediyor. Eğer Müslümansanız o toplumda Allah'a, Resulüne uymayan hukuk sistemini yıkacaksınız. Peygamberin yıktığı gibi, sahabenin yıktığı gibi bir tane örnek ama en zor örnek. Eğer Allah'tan korkuyorsanız o zaman وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ Allah her konuda kendisine teslim olmaya daha layıktır buyuruyor. Peki اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَتَرَى işte evlatlıklar o hanımları boşadığı zaman onlardan ayrıldıklarında, o hayatı bitirdiklerinde babalıkları o gelinlerle evlensinler, bir zorlama olmasın diye Peygamber Aleyhisselam'la cahilden kalan bu anlayış Allah Teala yıktı. Ve kâne emrullâhi mef'ûlâ zevvecnâkehâ seni evlendirdik. Dolayısıyla Allah'ın emri, Allah'ın talimatı mutlaka yerine getirilir. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ فِي مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın helal kıldığı bir meselede Nebi'ye o meseleyi yerine getirmek zor olmaz. Yerine getirecek. Allah'ın talimatıdır. Yapılacaksa mutlaka o ifa edilecek. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Sünnetullahi fillezine halav min kabl. Yani bu sadece Resulullah'ta böyle değil ki, önceki peygamberlerde de böyleydi. Hazreti Süleyman'ın eşleri noktasında, Davud Aleyhisselam'ın eşleri noktasında Allah'ın bir sünnetidir. Sünnetullahi fillezine halav min kabli. Resulullah'tan önceki peygamberlerde de
bu böyleydi. Ve kâne emrullâh.

Bune risalatillah, Allah'ın risaletini, onun talimatını tebliğ ederler. Dolayısıyla zor bir hadise var. Nedir o? Evlatlık müessesesi yıkılacak. Ya da o toplumda çarpık, cahili hukuk sistemi var. O yıkılacak. Ama en yakınınızdakiler bile bunu anlamakta zorlanacaklar. İşte peygamberlerin farkı nerede? اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ Allah'ın risaletini tebliğ ediyorlar. Yani gelen bir emri olduğu gibi muhataplarına anlatıyorlar, izah ediyorlar, tefsir ediyorlar. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Ondan, ona karşı bir haşyetleri var. Ona karşı bir korku halleri var. وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kimseyi bu hükümleri yerine getirirken hesabı almazlar. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Yani Allah Azze ve Celle hasiba muhasiben ala sagirati vel kebira. Allah Azze ve Celle onların küçük büyük bütün günahlarını, bütün hallerini muhasebe eder noktada kafidir, yeterlidir. Ne demek? Allah bütün halleri muhasebe ediyorsa, küçük günahını, büyük günahını da görüyorsa bunun cezasını soracak. Ya da mükafatını eğer ameli salihlerin varsa verecek demek, lazımı anlamı budur. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadin min ricâlikum velâkir rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin. Yani eğer bir yerde necaset fazlaysa, derinse bir defa su dökerek yıkayamazsınız. Birkaç defa su döküyorsunuz ki ancak yıkayabilirsiniz. Toplumda bir kalıntı var. O kalıntıyı siz temizleyeceksiniz. Ama insanların zihninden bunu bir anlamda çıkaramazsınız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın evlatlığının boşanan, o eşiyle iddeti biten eşiyle evlenmesine bir mana veremiyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim de farklı açılardan önceki peygamberlerden örnek veriyor. Allah Teala bununla bir yapıyı yıkıyor. Ondan bahsediyor. Sonra nereye getiriyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sizden, adamların babası değil. Rical derken burada buluğa erenleri kastediyor. Efendimizin çocukları küçükken vefat etmişlerdi, erkek çocukları. Onun için büyüklerin, adamların babası değil derken şuraya işaret ediyor. Zeynep leyset halilete ibnihi. Zeynep Allah Resulü'nün oğlunun hanımı değildi diyor. Yani peygamber kimsenin, yani içinizden yetişkin kimsenin babası olmadığına göre bununla neyi söylüyor? Dolayısıyla Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu değildi, Allah Resulü'nün oğlu değildi. O halde Zeynep'le evlenince de Allah Resulü oğlunun boşamış olduğu iddeti biten hanımıyla evlenmiş olmadı yani. Zeynep'u leyset halilete ibnihi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın oğlunun hanımı değildi. Çünkü peygamber مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Sizden kimsenin babası değildir. Dolayısıyla Zeyd'in de babası değildir. O halde Zeynep Allah Resulü'nün gelini değildir. وَلَاكِرْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Allah'ın Resulüdür, Nebilerin sonudur. Mühürüdür yani. Artık mühür vurulmuştur. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Ve kânallâhu bikulli şeyin alîmâ. Allah Azze ve Celle her şeyi en ayrıntısıyla biliyor. Kimin amacı, niyeti nedir? Kim, neden bu inkılaba, cahiliyeden kalan bu anlayışlara peygamberin, Kur'an-ı Kerim'in müdahale etmesine neden direniyor? Bütün bunlar Allah Azze ve Celle ayrıntısıyla biliyor. Ve kâne Allahu bikulli şeyin alîmâ. Yani bunları kim için söylüyor? Müslümanlar için söylüyor. Siz anlayın diyor Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü Aleyhisselam eviyle alakalı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim bu ayrıntıya neden giriyor? Eğer peygamberin evinde problem olursa, eğer peygamberin evi sorunları çözemezse, o zaman bu sorunlar
bir çığ gibi yayılır, bütün Müslümanların evlerini istila eder. O ev, madem ki o ev örnek, madem ki o

0: evden hareketle irfan ve hikmet bütün evlere dağılacak, yayılacak. O ev en büyük inkılaplar yapacak. O halde o ev bütün ayrıntısıyla bilinmeli, görülmeli, anlaşılmalı. Evet, o ev. Peki, ya eyyühellezine amenu zikrullâhe zikran kesira. Müslümanlara dönüyor. Bütün bunları anlattıktan sonra buralara takılmayın. Siz asıl burada şunu görün. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabıyla beraber cahiliyenin en yıkılmaz görülen o adetleri nasıl yıktıysa, siz Allah'ı zikredin, Kur'an-ı Kerim'i okuyun, hayatınızdaki cahiliyenin putlarını olmaz demeyin, yıkmanın yollarını arayın. Allah Resulü aleyhisselam nasıl yıktıysa, eğer siz rabıtanızı Allah'la kurabildiyseniz siz de yıkacaksınız. Dolayısıyla Rabbinizi zikrederek, çokça zikrederek sabah akşam hayatın bütün anlarında Allahu Ekber diyerek hayatınızdaki cahiliyenin kalıntılarını, kurallarını, putlarını yıkın, yönünüzü oradan buraya çevirin diyor Kur'an-ı Kerim. Buraya çevirin. Ya eyyühellezine amenu zikrullâhe zikran kesîrâ. Yani zikri kesir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunu söyleyin, eşyaya bakın, Allah Teala'nın kudretini kainatta onu tefekkür edin. وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَاَصِيلًا. Günün ilk saatlerinde وَاَصِيلًا اَخِرًا نَهَارِ. Günün son tarafında Rabbinizi tesbih edin. Namazlarınızı eda edin. Namazı eda ederken, Allahu Ekber derken neyi düşüneceksiniz? Ya Rabbi diyeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu inkılapları yaparken nasıl yapabildiyse aynısını, aynı metaneti de işte namazımla, ibadetimle, zikrimle, evradımla Allahu Ekber diyerek o zikir, Allahu Ekber hece hece benim hücrelerime sinsin ya Rabbi. Kanımda dolaşsın, canım olsun benim. Artık bu şehirde, bu meydanda yaşarken bu inkılabı yapma noktasında zerre kadar benim zihin dünyamda bir tereddüt hali olmasın ya Rabbi. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ. Salla kelimesinin anlamı, kelime olarak alaka gösteriyorsunuz, merhamet gösteriyorsunuz. Doktor, sallat tabibu diyorsunuz. Doktor hastaya eğildi, yani merhametini gösterir. Anne süt vermek için yavrusuna eğilirse sallet fiiliyle ifade edilir. O halde burada vellezî yusallî aleykum, Allah size merhamet ediyor. Bu kuralları kaldırarak, peygambere kaldırtarak, ondan hareketle cahiliyenin o değişmez kabul ettiğiniz puta dayanan hukuk sistemini değiştirerek Allah yolunuzu açıyor. Allah cennete giden yolları, oradaki putları kaldırıyor. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ. Allah size merhamet ediyor. وَمَلَائِكَتُهُ. Melekleri size merhamet ediyor. Allah nasıl merhamet ediyor? İşte bu emirleri, bu talimatları, namazı, orucu, haccı, bunları emrederek, bunları bildirerek, cahiliyenin hukuk sistemini kaldırarak o merhamet ediyor Said kardeşim, değil mi? Merhamet ediyor. Onun merhameti, onun merhametiyle sen o Allame'yi tanıdın. Allah sana merhamet etti, Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıdın. وَالَّذ۪ي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Peki neden merhamet ediyor? Sizi ideolojilerin karanlıklarından nura taşıyabilmek için. Allah Teala bu ümmeti sahipsiz bırakmıyor. Eğer siz Allah yoluna bir adım atarsanız Cenab-ı Hak sonuna kadar sizin yolunuzu açacak. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. Neden Allah size salat eder? Neden? Çünkü o وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. Bütün rahmetini sanki Müslümanlara teksif etti, Müslümanlara tahsis etti Allah Azze ve Celle. Peki burada da bir ara verelim. Estağfurullah ve tûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
9: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
8: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hedef Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, her birinizi canla başla selamlıyorum. Yepyeni bir Salihler Sofrası programıyla sizlerle beraberiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baldan tatlı edep ile alakalı hadislerini aktarmaya devam ediyoruz. Bugün 299 numaralı hadisimizdeyiz. Salih kimse için

0: hayırlı mal ne de güzeldir başlığı altında Peygamberimizin hadislerini nakledeceğiz. Ama ondan önce size yine kendimin 2022 yılında Avusturya Perk'te bir taziyede okumuş olduğum bir Kur'an tilaveti takdim edeceğim inşallah. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kur'an'ımız konuşsun. Mu'minun suresinin sondan bir sayfa öncesini arz ediyorum.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

قالوا ربنا

Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı öncelikle hane sahibi Ahmet ağabeyimizin, sonra benim sebebi vücudum babamın ruhuna, bizim Kur'an'ı güzel okumamızda, İslam'ı öğrenmemizde emekleri bulunmuş bütün hocalarımızın ruhlarına, yine el açıp amin diyen sizlerin hanelerinden gelmiş geçmiş abayı ecdat, akrabayı mutallikat, bütün ehli İslam'ın ruhlarına Allah için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.

Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ımızı okuduktan sonra şimdi Peygamberimizin hadislerine geçebiliriz. Tekrar ediyorum, edebul müfret yani mümin kimsenin edebiyle alakalı hadislerin yer aldığı kitabımızın 299 numaralı hadisinden devam ediyoruz. An Amr ibnil Asi kale. Amr ibnil As Efendimiz'den şöyle anlatıyor. Ba'se ileyye ennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana haber gönderdi. Fe emarani en ahuza aleyye thiyabi ve silahi, üzerime silahımı ve elbisemi almamı ve bununla beraber thumme atihi, sonra ona gitmemi emretti. Fe fealtu, ben de diyor onun dediğini yaptım. Kim bu? Amr İbnil As Efendimiz. Peygamberimiz ona birisini gönderiyor ve diyor ki söyleyin Amr İbnil As'a, silahını, zırhını, elbisesini, her neyse onları alsın ve bana gelsin diyor. Ben de diyor Efendimizin bu çağrısı üzerine ona gittim. Fefaltu feeteytuhu, dediğini yaptım ve ona geldim. Ve huve yetevadda, bir de ne göreyim, Peygamberimiz geldiğim esnada abdest alıyor idi. Fesa'ade ileyyel basara, ve gözleriyle bana doğru kaldırdı ve baktı. Sümme ta'e, sonra o mübarek başlarını indirdi. Sümme kale, sonra da şöyle dedi. Ya Amr, ey Amr İbnil As, kendisi Mısır Fatihi, muhteşem bir komutan biliyorsunuz. İnni uridu en eb'atheke ala ceyşin, ben seni bir ordunun başında komutan olarak göndermek istiyorum diyor Peygamberimiz abdest alırken. Fe yugnimukallah, Allah da sana ganimet ihsan eder. Yani savaşı kazandıktan sonra sen ganimet elde edersin. Ve ez'abu leke za'beten minel mali salihaten, ben de sana bolca salih mal, hayırlı mal veririm. O elde ettiğin ganimetlerden ben de sana ganimet veririm buyurdu Peygamberimiz. Kultu, ben de Efendimizin bu sözü üzerine şöyle dedim. İnni, ey Allah'ın Resulü, ben lem uslim ragbeten fil mal, ben, bağışlayın beni ey Allah'ın Resulü, mala sahip olma düşüncesiyle Müslüman olmadım. Herhalde ilk Müslüman olduğu zamanlar Efendimiz onu çağırmış ve böyle demiş. İnnemâ eslemtu ragbeten fil İslam. Ey Allah'ın Resulü, ben İslam'a olan sevgimden, muhabbetimden, rağbetimden, iştiyakımdan, arzumdan dolayı Müslüman oldum. Bir de فَاَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ey Allah'ın Resulü, ben seninle beraber olmak için Müslüman oldum deyince فَقَالَ, Efendimiz buyurdu ki يَا عَمْرُ, ey Amr, نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحِ, hayırlı bir mal ne güzeldir. Kim için ama? لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ, salih bir kimse için hayırlı mal ne de güzeldir. Bir insan mümin ise, Müslümansa, zaten Allah'ın emirlerini bilen bir insansa, o insan ister ganimet ile bu malı elde etmiş olsun, ister ticaret yapsın, zengin olsun, ister kendisine miras kalsın, böyle güzel bir müminin elinde mal zaten hayra dönüşecektir. Güzel ahlak bunu gerektirir. Mümin insanın elindeki mal Allah davasına harcanacaktır. Fakire, fukaraya yönelecektir. Elhamdülillah, Efendimiz bunu ne de güzel izah ettiler. Dün beni birisi telefondan aradı. Hocam dedi, camide misin? Buyur güzel kardeş. Hocam dedi, bir kardeşimin zekatı vardı. Biz de sana güveniyoruz. Dedi, o zekatımı sana getirmek istiyorum. Allah kardeşlerimden ebeden razı olsun. Bak, mümini görüyor musun? Camiye gittiğimde bir torba para, ya tam bir torba para, yanlış duymadınız.
Dedim ki güzel kardeşim, üç tane yol gösterebilirim. Güvendiğimiz İslami kuruluşlarımız var. İster ona verelim veya ben irtibatlarını vereyim, seni direkt onlara gönder o kardeşlerimize. Senin namına onlar ayeti kerimede belirtilen o 8 yere harcamak üzere aracı olurlar. İster direkt fakirleri gösterelim, kendini oraya götürüver. İster bize ver. Biz de ne yapıyoruz? Bize öyle insanlar geliyorlar ki camide sürekli Türkiye'nin her tarafından insanın geldiği bir cami. Bizim Gülhane Camii'miz. Yolda kalan oluyor. Çok acil paraya ihtiyacı olan oluyor. Tabii güvenirsek, biz de emin olursak sizler adına onları ne yapabiliriz? Peyderpey hayır olarak dağıtabiliriz. Hocam dedi, biz size güveniyoruz. Siz nereye nasıl sarf etmek isterseniz buyurun. Görüyor musun? Mümin insanlı, hem de bir torba paradan bahsediyorum, haberiniz olsun. Elhamdülillah. Dün de yollarda yatan birisi geldi camiye. Bunu birisi tanıyormuş. Yollarda yatıyormuş bu adam. Yollarda kalıyormuş. Tabii onun haberi yok ondan. Bunu tanıyan kimseyi aradım. Dedim ki böyle bir insanımız geldi. Bunun bu hali doğru mudur? Hocam dedi doğrudur. 2 yıldan beri bu arkadaşımız sokaklarda yatar. Allah Allah. Babaları vefat etmiş. Bir evleri varmış. Onun da babalar vefat edince. Bu da babalarıyla kalıyormuş. Evi satmışlar. Nasıl bir işse artık. Bu arkadaşımız evsiz, parksız dışarıda kalmış. Dokunsam ağlayacak. Kardeşimin hali güvenilir olduğu için o paradan bir miktar hiç söylemedim bile. Götürdüm, o insanımıza teslim ettim. Elhamdülillah. Bu ve buna benzer haller. Bak, eğer para bir hayırlı bir müminde olursa, zekatını veren bir müminde olursa, biliyorum ki bu gibi insanlarımız sadece zekat vermiyorlar. Kazanan insanlarımız, burs verenlerimiz var, cami yaptıranlarımız var, Kur'an kursu yaptıranlarımız var, fakire fukaraya el uzatan kardeşlerimiz var. Elhamdülillah. Allah'ımız sayılarını artırsın ve kazançlarımızı Rabbimizin yoluna harcayabilme hassasiyetini cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hadisimizden sonra şimdi sizlere güzel bir eser takdim edeyim. Benim çok sevdiğim Men enzelel emtara ve feccerel enhara eserim var. Tabi bunun ortasında bir yerde de bir rap var. Ciflo diye çok meşhur Almanya'da yaşayan benim de yakinen tanıdığım bir delikanlımız var. Bu eserin güzel bir noktasında kendisi anında yazdı ha. Biz buna Urfa'da klip çekiyor idik Harran'da. O da sağ olsun klip çekiminde bulundu. Hocam dedi, ben dedi buraya bir rap girsem çok şık durabilir. Delikanlı anında okudu. Anında böyle doğaçlama söylüyor, hem de Almanca. Şöyle 30-40 saniyelik bir rap bölümü. Orada da çektik, hemen stüdyoya gönderdik kardeşimiz. O bölümünü kendisi süslemişti. Buradan da kendisine selam ediyorum, teşekkür ediyorum. Asıl adı Musab, takma ismi Ciflo. İnternette girerseniz bu kardeşimi tanımış, görmüş olursunuz. Şimdi Ciflo Bey kardeşimle ortaklaşa yapmış olduğumuz Men enzelel emtara ve feccerel enhara isimli nihavend ve rast keşkili eserimizi arz ediyorum. Bütün dinleyenlerimize gelsin.

Evet kıymetli kardeşlerim, men enzelel emtara eserini dinlemiş olduk. Şimdi 300 numaralı hadisimizi arz edeceğim. Bakın neyle alakalı? An Selemete bini Ubeydillah bini Mihsanil Ensari'yi an Ebi Seleme bin Ubeydullah bin, hep bin oğlu demek biliyorsunuz. Mihsan el Ensari, Ensarlı, yani ne demek oluyor bu? Medine'li demek oluyor değil mi? Mekke-i Mükerreme'den bütün her şeylerini bırakıp sırf Allah için oraya hicret eden kardeşlerine kol kanat geren, canlarını ortaya koyan o kutlu insanlar, Medine'li Müslümanlar. Onların o kardeşlik örneği daha dünyada ikincisi yok. Böyle insanlar. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Evet, Seleme bin Ubeydillah bin Mihsan el Ensari Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, o da babasından bize aktarıyor. O da anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da peygamberimizden ezberlemiş. O da oğluna söylemiş. Men asbaha aminen fi sirbihi. Efendimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki güven içerisinde sabahlarsa, güven ne büyük nimet değil mi? Düşünün, başıma taş yağacak diye bir endişe.

sabah ettim. Hayrola hocam? Ya diyor, dizimde bir sancı, uyuyamadım diyor ya. Sadece diz sancısı mı? Dişimiz ağrısa farklı mı olacak? Gözümüz sancısa farklı mı olacak? Ben diş sancısı çektim. Çekmeyen mi var? Hepimiz bunu biliriz. Bir ara gözlerim ağrıyordu benim. Aman yarabbim. Gece kalkıyordum, sabah sabah ediyordum. Göz ağrısı, diş ağrısı, diz ağrısı. Şu anda benim sağ kolum, yumruğumu zor sıkıyorum. Öyle acıyor ki. Buna tenis bilmem ne sancısı diyorlarmış. Haydi buyurun. İnanın gece uyanıyorum ağrısına. Tabii ağrısı sancısı olmayanlar neyin ne olduğunu bilmezler. Yaş ilerledikçe bunlar ortaya çıkıyor ki insanlar Allah'ımızın bize verdiği afiyetin ne anlama geldiğini bilsinler. Muafen fi cesedihi. Vücut sağlığı yerinde, güven içerisinde kim sabahlarsa. Devamına bak. Sadece vücut sağlığı, güven yeterli değil. İndehu ta'amu yevmihi. O günün yiyeceği de yanında varken sabahlarsa. Yani günlük yiyeceği yanında. Yarın ne yiyeceğim? Kalesi yok. Fekennemâ hîzet lehu dunya. Böyle bir kimse sanki bütün dünya nimetlerini elde etmiş gibidir. Allah Allah. İşin var, aşın var, vücut sağlığın yerinde ve emniyet içerisinde. Oh, emin bir ülkede yaşıyorsun. O ülkenin emniyetini koruyan, teröriste göz açtırmayan bir İçişleri Bakanınız var. Bir Dışişleri Bakanınız var. Bu yönetimde başarılı bir hükümetiniz var. Bu konuda siz rahat uyuyasınız diye yüz binlerce gencimizin teyakkuzda olduğu şanlı bir ordunuz var. Bu nasıl bir nimet be? Bak, sırf biz rahat uyuyalım diye canını siper edenler, bu konuda sabahlara kadar nöbet tutan, o ne desek az kalacak o kahramanlarımız var be. Allah onlardan ebeden razı olsun. O yeri gelmişken onların yaptığı bu fedakarlığın da Allah katındaki kıymeti bilinsin diye söylüyorum. Peygamberimiz bir ülkede insanlar emniyet içerisinde yaşasınlar diye bir an nöbet tutarsa bir asker diyor. Bir an, bir saniye yani. O ülkede ne kadar namaz kılan, oruç tutan, Allah diyen, zikir çeken, hatim indiren, sevap kazanılacak ne kadar hayır yapan var ise o sevap alan kimselerin sevaplarından zerre miktar eksiltilmeksizin bir saniyede olsa o ordu içerisinde, o ülkede nöbet tutan kimseye de aynı sevap yazılır. Neden? İşte o canlarımız, o bahadırlarımız, o kahramanlarımız bu ülkenin insanı rahat uyusun diye, terörizm ülkemizin başına bela olmasın diye geceyi uykusuz geçirdiği için Allah ona da o sevabı veriyor. Onun için buradan tekrar şanlı ordumuza ve mensuplarımıza, emniyet güçlerimize, onlara bu alanda ne kadar minnet etsek azdır. Allah onları muhafaza eylesin. Allah onlardan ebeden razı olsun. Mümin insan vatanını, milletini, ordusunu bu konuda emeği olan herkese teşekkür etmeli, teşekkür etmesini de bilmeli, Allah'a bu konuda hamd etmeli. Kıymetli kardeşlerim, ne kadar güzel değil mi? Bak, men asbaha aminen fi sirbihi, kim güven içerisinde sabahlarsa, muafen fi cesedihi, vücut sağlığı yerinde olursa, indehu ta'amu yevmihi, bak sanki şiir gibi, Resulullah böyle ifade etmiş. Onun günlük yiyeceği de yanında sabahlarsa fekennemâ hîzet lehu dunya. Sanki o kimse bütün dünya nimetlerini elde etmiş kadar büyük bir güzellikle karşı karşıyadır. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bundan dolayı Rabbimiz ne der? وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Size lazım olan

0: Her şeyi size verdik diyor Rabbimiz. Ne lazımsa, ne lüzumluysa, ne ihtiyacınız varsa. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size lütfettiği nimetlerini sayacak olsanız buna ömrünüz yetmez. Ufacık bir örnek olsun diye söyleyivereyim. Yine bir kardeşimi tanıyorum. Bağışlayın lütfen. Yüzünün bir tarafında büyük bir ur çıkmış. Alamıyorlar. Çare de bulamıyorlar. Allah'ımız öyle bir yaratıyor ki bak yüzümüzün sağ tarafıyla sol tarafı bir. Cildimizde en ufak bir pürüz yok. Rabbimiz bazı kullarına bu hastalıklarını gösteriyor ki diğer geri kalanlar nankör olmasınlar. Sahip oldukları o pürüzsüz o güzelliğin Allah tarafından kendilerine ikram edildiğini bilsinler de Allah'a secde etsinler, hamd etsinler, şükretsinler. Nerede kaldı? Adam Allah'ı sorguluyor. Adam Allah'ı reddediyor. Adamın secde aklının ucundan bile geçmiyor. Allah'a inanmayı haşa sanki bir lütuf kabul ediyor beyefendi, hanımefendi. Onun için Rabbimize olan hamdimizi, şükrümüzü, imanımızı muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim, burada da size tatlı bir eser sunmak istiyorum. Aslında bir zamanlar bütün öğretmenlerimize ithafen okumuş olduğum bir eserimiz var. Hicaz makamında Hocam isimli eser. Hocam, benim muhterem hocam. Ben normalde bunu kendi hafızlık hocama atfen okumuş idim. Ama kim dinlediyse bunu Erbakan hocamıza mı okudun dediler. Biz de duramadık Erbakan hocamızın da hem bu ülke üzerinde hem ümmeti Muhammed üzerinde özellikle benim üzerimde çok çok ama çok büyük emekleri olduğunu düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? İslam'ı düzgün anlamamıza, İslam'ın evrensel boyutunu anlamamıza vesile olmuş hocamızdır. Eğer Erbakan hocamızın o milli görüş şuuru olmasaydı, o anlatısı, o tespitleri olmasaydı biz bugün İslam'ı sadece namazdan, abdestten, zikirden, fikirden ibaret olduğunu zannedecektik. İslam'ın dünyanın tek kurtuluşu, İslam nizamının olduğunu öğrendik onun vesilesiyle ve arkadaşlarının vesilesiyle. Ben de hocama da bir vefamız olsun arzusuyla hocamın da bu eserin başına küçük bir konuşmasını koyarak tekrar düzenlemiş oldum. Erbakan hocam başta olmak üzere ülkemizin insanının yetişmesinde büyük emekleri bulunan bütün eli öpülesi hocalarımıza, bütün öğretmenlerimize bu niyetle okumuştum. Özellikle onlara armağan etmek istiyorum ve benim muhterem hocam diyorum.
1: Şu söyleyeceğim söze kulak veriniz. Sizi selameti bilmek için, bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihinizi yakinen tanımak mecburiyetidir. İşte bu sebepten dolayıdır ki, milli selametin temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki, söyleyeceklerime dikkat edin. Aziz delegeler, muhterem misafirlerim, herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da Niğbolu'da bir kılıç olup parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup atını denize sürmeden Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman takimatının arasından geçmeden milli selametin ne olduğunu anlayamaz.

insan Beyit Çavuş olup 200-250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya türmeden milli selametinde olduğunu anlayamaz.

Evet kıymetli kardeşlerim, Edeb-ül Müfret eserimizin 301 numaralı son hadisini okuyarak bugünkü dersimizi toparlamış olalım inşallah. An Hubeybil Cüheniyyi yuhaddisu an ebihi an ammihi. Evet. An Abdillah ibni Hubeybinil Cüheniyyi yuhaddisu an ebihi an ammihi. Abdullah bin Hubeyb. Hubeyb aslında. Buradaki tam doğrusu o. Abdullah ibn Hubeyb el-Cuhani. Cuhani'li Abdullah bin Hubeyb anlatıyor. Diyor ki o da babasından almış. Babası da amcasından almış. Amcası şöyle anlatmış babasına. Yani bu anlatan delikanlımız kendisi tabi'inden değil mi? Ne demek tabi'i? Ashab-ı kiram efendilerimizi gören kimseye tabi'i deniliyor. Yani Resulullah'ı göreni gören kimse. Veya tebe-i tabi'inden. Yani sahabeyi göreni gören kimse. Evet amcası şöyle anlatmış. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kharaca aleyhim ve aleyhi etheru guslin. Bir gün diyor amcası. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize çıka geldi diyor. Kharaca aleyhim ve aleyhi etheru guslin. Efendimiz yanımıza geldiğinde guslettiği eseri vardı üzerinde. Yani guslettiğini düşündük. Ve huve tayyibun nefsi. Efendimiz çok neşeliydi. Yani yeni gusül boy abdesti aldığı emmareleri vardı ve çok neşeliydi. Fazanenne ennehu elemme bi ehli. Biz Efendimizin bu neşeli olması halinden ve gusletmiş olması halinden annelerimizden birisiyle beraber olduğunu düşündük. Fekulna dedik ki ya Resulallah, en Allah'ın Resulü, nerake tayyiben nefs. Ey Allah'ın Resulü, seni çok neşeli görüyoruz. Kale ecel. Efendimiz tabii ki tabii ki buyurdu. Velhamdülillah. Allah'a hamd etti. Elhamdülillah dedi. Thumme zukiral gina. Sonra söz döndü dolaştı, zenginliğe geldi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdular. İnnehu la be'se bil gina limenitteka. Allah'tan korkan kimsenin zengin olmasında bir sakınca yoktur. Bura çok önemli kardeşler. Herkes zengin olmak ister. Ama imanı yarım kimse, parayı gördükten sonra kuduracaksa, azacaksa, zıvanadan çıkacaksa, çok özür diliyorum, bağışlayın lütfen. Lütfen beni bağışlayın. Önce arabayı, sonra evini, sonra da hanımını değiştirecekse veya o zenginliği karşısında hanımı kuduracak, azacaksa. Bugün tam da Müslümanların hali budur. Kocası bakan olmuş, makam mevki sahibi olmuş, para görmüş, makam görmüş ama zıvanadan çıkmış. Abdurrahman Dilipak ağabeyimizin konuyla alakalı bugün ilginç bir yazısını okudum. Yani bizim İslami kesimin parayı, makamı, mevkiyi, iktidarı gördükten sonra azgın kesimin düştüğü o zavallı hali yazmış. Baby shower merasimleri, ne saçmalık ya. Çocuğun cinsiyet belirleme merasimi. Bu ne edepsizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Bu ne pervasızlıktır. Oysa ki Yahudilerin bir ibadet geleneğiymiş bu. Biz Müslümanlara ne oluyor? Tabii bu iş ilk önce benim hep karşı olduğum doğum günü partileriyle başladı. Sonra o yetmedi, bilmem ne partiler ne partiler. Aman ya Rab, aman ya Rab. Parayı gördükçe kuduran, zıvanadan çıkan, azan Müslümanlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için Efendimiz zenginlik Allah'tan korkan için diyor güzeldir.
Ama pamuk ipliğiyle bağlı, parayı gördükten sonra her şeyini unutan, azan tipler için değil. Efendimiz devam ediyor. وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. Şu güzelliğe bir bak. Sıhhat.

Vallahi Allah'tan korkan kimse için zenginlikten daha hayırlıdır. Sebep? Haydi buyurun. Milyarlarını harca bakayım. Ağrıyan diz kapağını düzeltebilecek misin? Bütün servetini ver bakayım. Tutmayan belin yerine gelecek mi? Evet, görmeyen gözlerin bütün servetini harca bakayım. Tekrar görecek mi? Ya Vehbi Koç'un bir tas çorbaya mahkum olduktan sonra söylediği söz hep aklıma gelir. Dünya senin olsa ne olur ki ya? Ancak çorba içebiliyorsun. Çorbanın dışına geçemiyorsun. Doktor demiş ki ancak çorba içebilirsin. Onun için param yok diye her gün ağlayanlar bir gün de Allah'a şükredin, hamd edin be. Zannetmeyin ki parası olanlar sizden zengin. Sıhhatiniz var ise, hele hele bir de imanınız varsa, vallahi dünyanın gelmiş geçmiş en zengini sizsiniz. Vatibun nefsi minen ni'am. Şüphesiz neşeli olmak, evet, gönül huzurunun olması Allah'ın nimetlerindendir. Evet kardeşlerim, tekrar edelim. En büyük iki nimeti söyleyerek bitirelim. Vallahi imandan ve sıhhatten daha büyük zenginlik yoktur. Peygamberimizde şüphesiz en büyük zenginlik gönül zenginliği, yani kanaattir buyurmuşlar. Allah'ımız sahip olduğu helalleriyle, helal olanla iktifa eden kullarından eylesin. Bundan dolayı az helal mal çok haram maldan daha büyüktür. Gelin de Erbakan hocamın şu sözünü hatırlamayın. Helal olan bir, dokuz olan haramdan çok daha büyüktür. İşte bugün milli eğitimde yavrularımıza bunu öğretebilsek, öyle zannediyorum çok şey başarmış olacağız. Günümüz hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 480

0: 385 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar.
8: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir bahar akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. İyilik Öncüleri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Evin Yankısı programında bu akşam toplumumuzun sessiz ama güçlü kahramanlarını konuşacağız. Bugün büyük annelerimizden bahsedeceğiz. Tabii çoğumuzun hayatında bir anneannemiz, babaannemiz var, bir büyük annemiz var. Kimi zaman ilk oyun arkadaşımız oldular, kimi zaman ilk öğretmenimiz oldular. Kimi zaman da anne ve babamızın yetişemediği yerde bize yetişen görünmez bir el oldular. Fakat son yıllarda aile yapısındaki değişimle birlikte özellikle çalışma hayatının yoğunlaşması ve çocukların bakım ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte büyük annelerin rolü de değişmeye başladı. Artık birçok büyük anne torununu sevmekle birlikte aynı zamanda düzenli bir bakım veren rolü üstlenmeye başladı. Hatta zaman zaman ebeveynlik görevlerini de üstlenen kişiler haline geldiler. Peki bu süreç büyük anneler için ne anlam taşıyor? Torun bakımına katkı sunmak nasıl bir anlam ifade ediyor? Bugün biraz bunu konuşacağız. Bu değerli sohbeti özellikle bu alanda çalışmaları bulunan kıymetli konuğumuz Doktor Kamil Ateş ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle programımıza şeref verdiniz.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Evet, dilerseniz başlayalım. Tabii bakım verme süreci aile ilişkilerini etkiliyor. Büyük annelerin hem fiziksel hem duygusal birçok deneyimi oluyor. Bu konuları ele almaya çalışacağız inşallah. Hocam öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Kamil Ateş, Doktor Kamil Ateş kimdir? Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Evet. Hocam üniversite lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladım. Ardından da aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladım. Hı hı. İş hayatıma Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. Ardından Bursa Büyükşehir ve Iğdır Üniversitelerinde çalıştım. Hı hı. Şu an Türkiye Şeker Fabrikaları İdari ve Teknik İşler Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda çok önemsediğim sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütüyorum. Bununla beraber Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'na sosyal hizmet, bütçe harcama dersleri, madde bağımlı sosyal hizmet gibi dersler veriyorum. Çalışma alanlarım arasında daha çok endüstriyel sosyal hizmet, bir diğer adıyla iş yerinde sosyal hizmet, çalışma hayatı, bağımlılık, kısmen yerel yönetimler ve sosyal politika konuları arasında yer alıyor. Evliyim, 3 erkek ve 1 kız olmak üzere 4 çocuk babasıyım.
0: Maşallah hocam, Allah bağışlasın.
1: Allah razı olsun.
0: Bir taraftan hem akademik hem de idari anlamda çalışırken evlatlarınızla birlikte inşallah sağlıklı, huzurlu günler geçirirsiniz. Hocam şimdi aslında bakım verenlerden bahsettik ama bakım veren büyük anne dediğimizde aslında nasıl bir profil bizi bekliyor? Nasıl bir profille karşılaşıyoruz?
1: Kıymetli hocam, bakım veren büyük anne dediğimizde aslında torunun bakım sorumluluğunu günlük yaşamın önemli bir parçası olarak üstlenen büyük annelerden söz ediyoruz. Yani bu anneanne olabilir ve babaanne olabilir. Her ikisi bizim için aynı ortak paydada buluşturuyoruz. Büyük anneler yalnızca çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayan kişiler olmadığını, aynı zamanda sevgi, güven, belki deneyim, aynı zamanda aile bağlarında torunlarını ve diğer aile üyelerine aktaran önemli bir destek kaynağı olarak görüyoruz. Aslında burada ben şuradan bu konuyu ele alırken şuradan yola çıktım. Bizim 4 çocuğumuz olması hasebiyle, eşim de 2 yıldır çalışıyor. Kayınvalidem Bursa'dan her hafta gelip geliş gidiş yapıyor. Cuma günleri gidiyor, pazar günü geliyor. Bu hakikaten bu süreçte bizim en önemli destek kaynaklarımızdan biri oldu. Bu noktada kendisine teşekkür ediyorum. Özellikle anne ve babanın çalıştığı, sağlık sorunlarını yaşadığı ya da çeşitli nedenle çocuk bakımında desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda büyük anneler aktif bir rol üstlenebiliyor. Kimi zaman birkaç saatlik destek sağlayanlar olabiliyor. Kimi zaman ise çocuğun birincil bakım vereni haline gelen büyük annelerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla burada bakım veren büyük anne profili yaşam deneyimiyle torununa rehberlik ediyor. Bakım sorumluluğunu üstleniyor. Çoğu zaman fedakarlık gösteren ve aile içindeki kuşaklar arası bağın güçlenmesine katkı sağlayan bir bireyi ifade ediyorum ben burada. Bu rol hem büyük anneler hem de torunlar açısından önemli duygusal ve sosyal, aynı zamanda psikolojik etkiler bulundurduğunu söylemek ve barındırdığını söylemek mümkündür.
0: Aslında hani çocukluğumuzu düşündüğümüzde böyle Çocukken bizler büyük annelerimizle birlikte belki oyunlar oynardık. Bize hikayeler anlatırlardı. Hem değerlerin aktarılmasında hem kültürün aktarılmasında önemli bir yeri var. Ama Türkiye'de özellikle son yıllarda çocuk bakımının merkezinde yer alıyorlar. Yani bunun sebebini nasıl algılıyoruz hocam?
1: Kıymetli hocam, Türkiye'de büyük annelerin çocuk bakımının merkezinde yer almasının temelinde hem kültürel değerler hem toplumsal hem de ekonomik koşullar aslında yer alıyor. Türk aile yapısına baktığımız zaman aile üyeleri arasında dayanışma oldukça güçlü olduğunu ve çocuk bakımının yalnızca anne babanın değil geniş ailenin de sorumluluğu olarak görülmesi yaygın bir anlayış olarak ortaya çıkıyor. Özellikle kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla birlikte çalışan ebeveynler çocuklarına bakacak güvenilir ve erişilebilir bakım desteğine ihtiyaç duyduğu apaçık ortada. Bu noktada büyük anneler hem aile içinden gelen güven duygusu hem de çocuk yetiştirme konusundaki

0: deneyimleri nedeniyle bizlerin ilk başvurduğu kişiler olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca bu konuda profesyonel olarak çocuk bakım hizmetlerinin gerçekten maliyetli olduğunu görebiliyoruz. Ve ya da erişilebilirlik sorunu var. Aile büyük bu noktada aileler büyük annelerden de destek almaya genelde yönelebiliyor. Bizim de asıl yönelmiş şeklimiz bu şekilde. Bunun yanında büyük anneler torun bakımını çoğu zaman bir görevden ziyade aynı zamanda torununun sevgi ve aile bağlılığını bir göstergesi olarak da değerlendirebiliyor. Torunları vakit geçirmekten mutluluk duyabiliyor. Çocukların aile değerleriyle yetişmesine katkı sağlamak istemeler de bu sürece bir destek mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür. Özetle şunu söylemek lazım. Türkiye'de büyük anneler kültürel dayanışma geleneğinin ortada olduğu, çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ekonomik koşullar ve kuşaklar arası güçlü aile bağlarının çocuk bakımında önemli ve çoğu zaman merkezi bir rol üstlendiğini, bu yüzden büyük annelere destek duyuyoruz. Türkiye'de aile odaklı toplumsal yapının da önemli bir yansıması olduğunu görmek burada mümkündür.
1: Evet, aslında çalışma yaşamı yoğunlaşıyor ve bir taraftan da çocukların bakım sorumluluğu var. Dediğiniz gibi profesyonel bir destek almak istediğinizde hem güven inşa etmek, güvenebileceğiniz bir bakım hizmeti almak hem de maliyet açısından bunu karşılamak oldukça zor.
0: Evet.
1: Bu açıdan anladığım kadarıyla Türkiye biraz daha kültürel kodlarını temel alıp büyük annelerle bu süreci yönetiyor. Tabii burada o zaman şey de karşımıza çıkıyor. Şimdi eskiden az önce dedim büyük annelerimiz bize hikayeler anlatırdı, oyunlar oynardı. Geçmiş kuşakların büyük anneliğiyle aslında bugünün büyük anneliği de farklılaşmaya başlıyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Aslında hocam evet, farklılıklar var. Çünkü geçmiş kuşakların büyük anneliğiyle bugünkü büyük annelik arasında hem yaşam koşulları hem de toplumsal roller açısından oldukça önemli farklar barındırıyor. Şimdi eskiden baktığımız zaman büyük anneler genellikle aynı evde ve aynı mahallede yaşayan, torunlarının günlük yaşamına doğal olarak dahil olan kişilerdi. Şu an ise baktığımız zaman çocuk bakımına katkıları çoğu zaman aile yaşamının olağan bir parçası halinde görülürdü. Aynı zamanda kadınların çalışma hayatının katılımının daha sınırlı olması nedeniyle büyük annelik rolü daha çok aile içindeki geleneksel sorumluluklarla şekilleniyordu. Şimdi günümüze baktığımız zaman büyük anneler artık çok daha aktif, daha eğitimli ve sosyal yaşamın içinde yer alan bir profil çizdiğini görebiliyoruz. Birçok büyük anne özellikle emeklilik sonrasında sosyal hayatını sürdürmekte, seyahat etmekte, çeşitli etkinliklere katılıyor ve kişisel ilgi alanlarına zaman ayırabiliyor. Bununla birlikte çalışan ebeveynlerin artması nedeniyle ister istemez kadınların istihdam oranını arttırılmasıyla beraber çocuk bakımında daha planlı ve yoğun bir destek rolü üstlenebiliyorlar büyük annelerimiz. Bir diğer önemli fark ise burada aslında bizim karşımıza çıkan teknoloji ve iletişim araçlarının etkisi de olabiliyor. Bugünün büyük annelerin torunları yalnızca yüz yüze aslında ilgilenmiyorlar. Telefon ve görüntü görüşme aracıyla da iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca çocuk yetiştirme konusunda geçmişten gelen deneyimlerini çok güncel bilgilerle ve yaklaşımlarla harmanlayarak bunu ele alabiliyorlar. Dolayısıyla geçmişin büyük anneliği daha çok geleneksel aile yapısında doğal olarak gelişen bir rol iken günümüzde bu büyük annelik, aile desteği, kişisel yaşam, sosyal katılım, değişen ebeveynlik anlayışları arasında denge kurmayı gerektiriyor ve bu bir dinamik yapıya dönüşüyor. Bu değişime rağmen büyük annelerin aile içindeki sevgi, güven ve dayanışma kaynağı olma özellikleri çok büyük bir ölçüde devam ediyor diyebiliriz.
1: Aslında evet, bu değişiyor, dönüşüyor özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte. Ama burada şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bakım verme, eskiden aynı evde ya da aynı sokakta bulunmak, bakım vermek için bir gönüllülük olabiliyordu ama evet. Şu an bu bir tercih mi? Yoksa aile içinde hissettiğimiz bir zorunluluktan mı ortaya çıkıyor? Bunu tartışmak gerekir belki.
0: Aslında Serdar Hocam, bu kıymetli bir soru. Ancak bu sorunun tek bir cevabı olmadığını söylemek mümkün. Çünkü bakım verme kararı çoğu zaman gönüllülük ve sorumluluk duygusunun iç içe geçtiği karmaşık bir süreçten geçiyor. Yani gönüllülük mü, sorumluluk duygusu? Birçok büyük anne torun bakımını sevgiyle ve isteyerek üstlendiğini ifade edebiliyoruz. Ben bunu annemden de defaten veya kayınvalidemden defaten duyabiliyorum. Torunlarıyla vakit geçirmekten mutluluk duyabiliyorlar. Çocuklarının yükünü hafifletmek isteyebiliyor. Ya da aileye katkı sağlama arzuları da bu kararda çok önemli roller alabiliyor. Bu açıdan bakıldığında bakım verme büyük anneler için genel manada gönüllü ve anlamlı bir tercih olarak görülebiliyor. Ancak diğer taraftan da aile içindeki beklentiler, bazen kültürel değerler ve ekonomik koşullar da bu kararı

0: diyebiliyor. Özellikle çalışan ebeveynlerin bakım desteğine ihtiyaç duyması. Daha doğrusu güvenli bir ihtiyaç desteğine ihtiyaç duyması. Alternatif bakım hizmetlerinin az önce söylediğim gibi maliyetli olması. Aile içinde büyük anne zaten bakar anlayışı var. Bizde de hakikaten var yani kendi kendimize bak büyük anne zaten bakar şeklindeki yaygın bir kabul var. Bazı büyük annelerin kendilerini bu sorumluluğu üstlenmek zorunda hissetmeleri aslında bu tercihe yol açabildiğini söylemek mümkün. Bu nedenle bakım verme sürecinde sadece gönüllülük ya da zorunluluk olarak değerlendirmek eksik kalacak. Çoğu zaman büyük anneler torunlarla duydukları sevgi ve görevi isteyerek üstlenirken aynı zamanda da ailelerine karşı sorumluluk ve toplumsal beklentiler de bu kararı şekillendirdiğini söylemek mümkündür. Bakım verme kararı gönüllü bir tercih olabilirken aynı zamanda kişiden kişiye de göre de değişen çok boyutlu bir deneyim olarak karşımıza çıktığını söylemek de mümkündür yani.
1: Hocam şimdi düşününce ailenin yaşam döngüsü de böylelikle değişmiş oluyor. Şimdi biz klasik bir usulde baktığımızda önce işte genç çiftler evleniyorlar. Çocuksuz bir dönem oluyor. Sonra çocuk dünyaya geliyor. İşte çocuk okul öncesi döneme geliyor. Okul çağı, işte ergenlik dönemi büyüyor. En sonunda işte bir üniversite ya da iş hayatına atılıyor. En son yine çift işte karı koca aynı evde boş yuva dönemine dönüyorlar. Aslında bu belki de bakım verme rolüyle birlikte tekrar işte büyük anne, büyük baba olduğunda çiftler şeyi de deneyimliyor. Tekrardan bir çocuk yetiştirme ya da çocuk büyütme şeyini bir başa dönmek, bir sıfırlama gibi de bir dönüşümü görebiliyoruz. Peki burada anne babalar çalışma hayatına daha fazla katılıyorlar. Özellikle kadın istihdamının artmasıyla birlikte dedik. Burada bir taraftan düşündüğümüzde iş yaşamı da yoğunlaştı. Yani uzun süreli çalışmalar var. İşte haftanın 6 günü çalışıyor insanlar. Ve dolayısıyla bu büyük anne bakımında nasıl bir etkiye yol açıyor?
0: Hocam aslında anne ve babaların çalışma hayatına daha yoğun katılım göstermesi büyük anne bakımının öneminin ve yaygınlığını önemli ölçüde de aslında arttırdığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda belki bu son 20 yıl olabilir. Çift gelirli ailelerin sayısında ciddi manada bir artış var. Ve bununla beraber çocuk bakımına yönelik destek ihtiyacını da belirgin bir şekilde yükseltiyor. Tabii bir takım politikalar var. Bu süreçte bizim en çok destek aldığımız büyük anneler. Ailelerin en güvenilir. Biz de öyle baktık. Çocuğumuza en güvenli kim bakabilir diye düşündük. Ulaşılabilir destek kaynaklarını büyük anneler olduğunu söyleyebiliriz. Çalışan ebeveynlere baktığımız zaman çocuklarını hem güvendikleri hem de diğer aile değerlerini aslında paylaşan ve bunları emanet edecek birini istediklerinden çoğu zaman ilk olarak büyük anne desteğine biz yöneliyoruz. Ayrıca profesyonel bakım hizmetlerinin her defasında karşımıza çıktığı maliyeti erişilebilir olmaması büyük annelerin bakım sürecindeki rolünü çok güçlendirdiğini söylemek mümkün. Bununla beraber ebeveynlerin çalışma hayatına katılımı büyük annelerin üstlendiği sorumlulukların kapsamını da genişletiyor. Yani sadece büyük anneler onu yapmıyor. Günümüzde çoğu zaman bazı büyük anneler yalnızca ara sıra destek veren kişiler olmaktan çıkıyor. Bir günlük bakıma dönüşüyor bu. Çocuğun torunu veya günlük bakımına, beslenmesine dönüşüyor. Okul öncesi veya okul sonrası eğitim faaliyetlerine dönüşebiliyor. Hatta okul sonrası süreçlerini takip eden aynı zamanda aktif bir süreç aslında pasif bir süreç de değil. Ancak bu durumun her zaman olumsuz yönü değil, bazı olumlu yönleri de var. Yani şöyle, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bu olumlu yönleri, olumsuz yönlerine de baktığımız zaman bu yoğun bakım bazı sorumlulukları var. Büyük anneler için çok fiziksel bir yorgunluk oluşturabiliyor. Sosyal yaşamını kısıtlayabiliyor. Zaman zaman duygusal yük anlamına gelebiliyor. Ve bunu serzenişlerle bunu bazen ebeveynlere iletebiliyor. Bu normal bir şey. Bu nedenle de büyük anne bakımını çalışan ebeveynlerin iş yaşamını destekleyen çok değerli bir dayanışmayı örneği olarak biz bunu görebiliriz. Bakım veren büyük annelerin ihtiyaçlarının iyi oluşlarının da gözünde bulundurulması gerekiyor. Yani özetle şurada şunu vurgulamak lazım. Anne baba çalışma hayatına katılım büyük annelerin çocuk bakımındaki rolünü daha görünür hale getirdiğini, daha merkeze hale getirdiğini ve onları aile içi dayanışmanın en önemli aktörlerinden birinin konumuna getirdiğini söylemek mümkün. Bir denge mekanizması adeta.
1: Peki hocam, çocuklara bakım verirken büyük anneler genelde hangi rolleri üstleniyorlar? Hani torun bakımını üstleniyor ama neler bekleniyor da
0: Ya
1: neler yapılıyor?
0: aslında kıymetli hocam büyük anne torun bakımında oldukça çok yönlü sadece bakım veren olmanın ötesine geçen bir roller üstleniyor. Bu roller hem çok hem çocuğun günlük yaşamını hem de duygusal gelişimini doğrudan etkileyebiliyor. Genel olarak bizim en temel olarak gördüğümüz, kime sorsak belki de günlük bakım rolüdür diyeceğiz. Yani çocuğun beslenmesidir, giydirilmesidir, güvenliğinin sağlanmasıdır, okula hazırlanması gibi temel ihtiyaçlar karşımıza aktif bir sorumluluk olarak çıkabiliyor. Birçok durumda da çocuğun günlük dürtüsünü düzenleyen kişi haline gelebiliyor. Bunun yanında büyük anneler önemli bir duygusal destek kaynağı olabiliyor. Çocuğa sevgi, şefkat, güven duygusu, onun kendini güvende hissetmesine katkı sağladığını görüyoruz. Torun ile kurulan bağ, çoğu zaman çocuğun duygusal gelişimde güçlü bir yer tuttuğunu her zaman söylemek mümkün. Bir diğer önemli rol ise aynı zamanda büyük annelerimiz bizlere ve torunlarına rehberlik ve değer aktarımı. Bu çok önemli bir aslında bir değer. Büyük anneler kendi yaşam deneyimlerini, aynı zamanda kültürel değerlerini, geleneklerini ve ahlaki normları da bizim çocuklarımıza aktararak kuşaklar arası bir köprü görevini gördüğünü söylemek mümkün. Bunun yanında bazen de işte kural koyma diyoruz ya, sınır koyma. Bu disiplin ve sınır koyma süreçlerinde de büyük annelerimiz çok aktif rol alabiliyor. Ebeveynlerle birlikte çocuğun davranışını yönlendirme, kurallar koyma, sorumluluk kazandırma gibi süreçlere katkı sağlıyorlar. Son olarak şunu söylemek lazım. Birçok büyük anne için bu süreç aynı zamanda bir eşlik etme ve oyun arkadaşı olma rolü olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü çocuğun oyunlara katılarak onu sosyal yönden desteklemek, yalnız hissetmesini engellemek güçlü bir bağ kurmasına neden olabiliyor. Torun bakımında söylediğimiz gibi hem öğretici hem duygusal hem aile içi dengeyi güçlendiren çok katmanlı bir rol üstlendiklerini söylemek mümkündür.
1: Peki hocam, mesela kendinizden örnek verirken il dışından geldiğini söylemiştiniz, büyük annenin. Şimdi düşündüğümüzde bazen aileler şey, aynı evde yaşayıp bakım vermek ayrı bir şey. Bir de farklı bir evde yaşayıp bakım vermek için gelmek farklı bir şey. Bu peki deneyimleri nasıl etkiliyor? Yani aynı sokakta yaşamak, aynı mahallede yaşamak. Tabii bizim böyle yakın akrabalık ilişkilerinde aynı mahallede yaşıyor olmak kıymetli tabii ki, ya da aynı sokakta ama şimdi tabii iş şartları ya da yaşam şartları farklı şehirler artık gündemde. Bu deneyimleri nasıl farklılaştırıyor sizce?
0: Hocam aslında bu deneyimler değişiyor mu? Evet, değişiyor. Aynı evde yaşamız, alıştık. Çünkü bizden birisi ve kabul ettik, o da bize alıştı, biz de ona alıştık. Bir rutine bindirdik bu süreci. Birbirimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Aynı evde yaşamak, belki farklı evlerde yaşayıp bakıvermek arasında aslında hem deneyim hem de ilişkinin niteliği açısından belirgin farklılık oluşturabiliyor. Aynı evde yaşadığında büyük anne çoğu zaman günlük yaşamın sürekli ve doğal bir şekilde olmasına dahil olabiliyor. Yani bunu biz görebiliyoruz. Bu durum bakımından büyük anneler bütüncül ve kesintisiz olmasını sağlıyor. Çocuğun rutinleri, beslenmesi, uyku düzeni, sosyal gelişimiyle daha yakından takip edilebiliyor. Ancak bu yakınlık zaman zaman gerçekten ebeveynlerle çocuklar arasında veya büyük anne arasında sınırların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Rol karmaşası olabiliyor. Özellikle anne ile baba arasında veya anne ile baba ile büyük anne arasında kim karar verici sorunu ortaya çıkıyor ve daha çok gündeme gelebiliyor. Yani hem çok güçlü bir bağ hem de zaman zaman daha yoğun bir gerilim potansiyel taşıyan bir yapı ortaya çıkabiliyor. Farklı evlerde yaşandığında ise bakım daha planlı, çoğu zaman yardımcı destek şeklinde yürütülebilir. Büyük anneler genellikle belirli saatlerde ve ihtiyaç oldukça bakım sürecine dahil olur. Bu durum ilişkide bizim için daha sınırlı, sağlıklı sınırlar kurulmasını kolaylaştırabilir. Lakin fiziksel mesafe nedeniyle bakım sürekliliğini azaltabilir. Çocuğun günlük yaşam etkisine daha sınırlı etki edebilir. Dolayısıyla aynı evde yaşamak daha yoğun, sürekli ve bütüncül bir bakım deneyimi sunarken farklı evlerde yaşamak, yani düşünün aynı evde yaşıyorsunuz ya da her gün size gelip gidiyor. Ayrı evlerde yaşarsanız daha dengeli ve parçalı bir bakım ilişkisi ortaya çıkıyor. Hangi düzenin daha sağlıklı olduğunun aile yapısına, iletişim biçimine ve tarafların beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Bu kişilerin tercihine kalmış bir şey.
1: Evet. Aslında burada güzel bir noktaya değindiniz, dikkat çeken. Bir arada bulunmak ya da bakım veren olarak farklı bir kişinin artık olaya dahil olması aile içinde ilişkileri ve rolleri etkiliyor ama bir taraftan da sınırları da etkiliyor.
0: Evet.
1: Evet, otorite kim olacak, kim kural koyacak, saat kaçta uyuyacak çocuk, telefona kaç saat bakacak, ödevlerini yapacak mı, kim takip edecek? Burada asıl hani evet kıymetli bakım veren bir büyük annenin olması Sanki böyle profesyonel bir hizmet aldığımızda sınırlar çok daha net. İşte evet, uyku saatine dikkat edildi, beslenmesini yaptı.

0: çocuk sağlıklı, tamam, bir sorun yok gibi. Ama büyük anne olaya dahil olunca bu sefer sanki evet, aile içi ilişkileri güçlendiriyor. Bu öyle tartışılamaz bir nokta. Ama bir taraftan da çatışmalara yol açıyor mu? Hani ne gibi bir denge var burada? Hani aile ilişkileri nasıl güçlendiriyor ya da nasıl, hangi durumlarda çatışmalar ortaya çıkıyor? Öyle
1: Hocam,
0: sorayım.
1: kıymetli hocam, aslında bu konu hem derin hem uzun ama şöyle ifade etmek lazım. Torun bakımı aile içindeki ilişkileri güçlendiriyor mu? Güçlendirdiği yönler oluyor mu? Evet, gerçekten güçlendiriyor. Çünkü torun bakımı birçok durumda aile içi ilişkileri güçlendiren çok önemli bağlayıcı bir unsur olabiliyor. Öncelikle torun bakımı aile bireyleri arasında ortak bir sorumluluk alanı oluşturuyor. Anne, baba, büyük anne aynı amaç etrafında bir araya geldiği için iletişim ve dayanışma artıyor. Bu durumda aile içinde birlikte başarma duygusu güçlenebiliyor. Ayrıca torun kuşaklar arasında doğal bir duygusal köprü işlevi de görebiliyor. Büyük anneler torunları aracılığıyla, çocuklarıyla, yani ebeveynlerle daha sık temas kurabiliyor. Daha fazla iletişim de geliştirebiliyorlar. Bu da kopuklukları azaltabiliyor ve aynı zamanda ilişkileri daha sıcak hale getirebilir. Bir diğer önemli nokta ise karşılıklı destek ve takdir duygusu ortaya çıkıyor. Çalışan ebeveynler büyük annenin katkısını gördükçe ona daha fazla değer verme eğiliminde oluyorlar. Biz de bunu bizzat yaşıyoruz. Büyük anneler de aileye fayda sağladıklarını hissettikçe, evet ben fayda sağlıyorum, değerli hissettikçe güçlü bir aidiyet duygusu yaşayabiliyorlar. Bununla beraber baktığımız zaman torun bakımı aynı zamanda ortak anıların oluşmasına da zemin hazırlıyor. Bununla birlikte geçirilen zaman, aile içinde hatırlanan ve paylaşılan güzel deneyimler dönüşerek aile ilişkilerinden derinliğini etki edebiliyor. Kısacası torun bakımı iletişim ve dengeli rol paylaşımı şeklinde yürütüldüğünde aile içi bağları zayıflatmak yerine güçlendiren, kuşaklar arası dayanışmayı arttıran çok önemli bir değer olarak görülebiliyor. Peki çatışmalar ortaya çıkmıyor mu? Kesinlikle çatışmalar ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir denge gerektiriyor. Serdar Hocam, torun bakımı birçok açıdan aileyi güçlendirse de aslında bazı durumlarda çatışmaların ortaya çıkması da çok yaygın olarak gördüğümüz ve karşılaştığımız hususlardan birisi. Bu çatışmalar genellikle, dedik ya az önce, rol sınırlarının net olmamasından, beklentilerin farklılaşmasından kaynaklanabiliyor. En sık görülen durumlardan biri ebeveynlik tarzı farklılıkları olabiliyor. Anne baba ile büyük çocuk yetiştirme konusunda farklı disiplin anlayışına sahip olabiliyorlar. Bu normal ve makul bir şey. Örneğin bir tarafta daha otoriter ya da daha serbest yaklaşım benimserken diğer taraftan bunun tam tersi uygulanabiliyor. Bu çocuğa nasıl davranılmalı sorusu üzerinde büyük anne ile ebeveynler arasında bazen bir tartışma konusu oluyor. Bir diğer husus rol karmaşası hususu. Burada da tartışma konusu. Bazen büyük anne bakım sürecine yoğun şekilde dahil olduğunda karar verici kim sorusuna karşımıza çıkıyor. Ebeveynlik otoritesini güçlendirmek isterken büyük anne deneyimine de dayanarak fazla söz hakkı isteyebiliyor. Bu da aslında ben doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu durum güç dengelerinde hassasiyet oluşturabiliyor. Eğer ki ebeveyn buna çok böyle tepki gösterirse bu sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Sınırların belirsiz olması da çok önemli bir etken aslında. Yani herkes sınırını çok net çizmesi lazım. Özellikle aynı evde yaşanan durumlarda özellikle alan, günlük düzen, temizlik olabilir. Basit bir mutfak temizliği olabilir. Süpürülme olabilir. Değişik çok temel varsayımlar. Çocukla ilgili kuralların kim tarafından belirleneceği. Net olmadığı durumlarda çatışma ortaya çıkabiliyor. Bu aslında günlük rutin olabilir yani bunlar. Ayrıca emek ve fedakarlığın farklı algılanması da zaman zaman sorun yaratabilir. Yani büyük annelere verdikleri emeğin yeterince takdir edilmediğini düşünebilir. Bu da bir makul bir gerekçe. Ebeveynler destek yerine müdahale algısı yaşayabilirler. Son olarak fiziksel ve duygusal orta ne yaşayabilirler? Çatışmayı tetikleyebilecek unsurlar yaşayabilirler. Özellikle uzun süreli ve yoğun bakım veren büyük annelerde zamanla tükenmişlik hissedebilir. Bu da aile içi iletişimi olumsuz etkileyebiliyor.
0: Evet, aslında ona da değineceğiz ama büyük annelerin bakım emeğinin görülmesinden bahsettiniz. Sizce toplum bakım veren büyük annelerin emeğini yeterince görüyor mu ya da takdir ediyor mu hocam?
1: Aslında az önceki konuyla bağlantılı da buna devam etmek istiyorum. Çatışmalar genellikle hiçbir zaman kötü niyetten değil aslında. Beklentiler, farklı beklentiler var. Net olmayan roller var. İletişim eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Açık iletişim ve karşılıklı sınırların belirlenmesi bu sürecin önemli bir ölçüde yumuşatabiliyor. Genel olarak bakıldığında toplumun bakım veren büyük annelerin emeğini duygusal düzeyde takdir ettiğini söyleyebiliyoruz. Ancak bu takdirin her zaman görünür, sistemli ve hak temeli bir karşılığı olduğunu söylemek zor. Ülkemizde bu daha da zor zaten. Bir yandan da büyük anneler aile içinde ve yakın çevrede çoğu zaman çok değerli bir destek olarak görülüyor.

0: vermiyoruz. Kurumsal olarak tanımlamıyoruz. Sosyal politika düzeni içerisinde desteklenmeyen bir emek türü. Bu nedenle büyük annelerin üstlendiği bakım türü aynı zamanda aslında bir emek olarak değil, bazen doğal bir aile görevi olarak algılanıyor. Bu durum da takdirin sınırını azaltabiliyor. Aha. Ayrıca bazı durumlarda büyük annelerin yaşadığı fiziksel yorgunluk var, sosyal hayat kısıtlılığı var. Duygusal yükü yeterince fark edilemeyebiliyor ve takdir düzeyi çok sözlü düzeyde kalıyor. Bu emeği destekleyecek yapısal mekanizmalar yok. Ne yok? Bakım desteği, sosyal hak, dinlenme imkanı sınırlı kalabiliyor. Hele aynı evde kalıyorsa, akşam da bir de hizmet var. Kısacası hocam bu toplumsal büyük annelerin emeğini duygusal olarak her ne kadar değerli bulsa da tam anlamıyla görünür. Aynı zamanda ölçülebilir belki de. Desteklenen bir emek haline geldiğini söylemek güç. Bu aslında koronun sosyal politikanın çok önemli bir boyutunu ve açığını ortaya çıkarıyor hocam.
1: Evet. Aslında sosyal politika boyutu da önemli bu konuda. Ama bir taraftan da az önce değindiğiniz yerden de devam etmek istiyorum. Buraya da geliriz ama büyük anneler birçok fedakarlık yapıyor dediniz. Hani sosyal hayattan vesaire. Peki bu kendi yaşamlarından genellikle hangi alanlarda fedakarlık yaptığını gözlemliyorsunuz hocam?
0: Hocam büyük anneler torun bakımında genellikle üstlendikleri bir süreç ciddi bir emek ve zaman gerektirdiği için kendi yaşam alanlarında çok çeşitli fedakarlıklar yapıyorlar. Tabii bizim en belirgin olarak gördüğümüz kişisel zaman ve sosyal yaşam alanı daralıyor. Büyük anneler arkadaşlarıyla görüşemiyor, sosyal etkinliklere katılamıyor. Hobi ve dinlenme zamanları çoğu zaman torun bakımına göre düzenliyor. Bu onların sosyal hayatını daraltabiliyor. Bir diğer önemli olan aslında sağlık ve fiziksel yorgunluk konusu. Gerçekten çocuklar hareketli. Yaşlarımızın hareket kısıtlığı azalıyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların bakımı oldukça zorlayıcı olabiliyor. Uzun süreli bakım, uyku düzeninin bozulması, sürekli hareket halinde durumlar bu sağlık şartlarını zor hale getirebiliyor. Bunun yanında kişisel özgürlük ve yaşam planları da bu alandan etkileniyor. Emeklilik dönemi genelde bu oluyor. Kendi hayatına rahat bir yaşam, aynı zamanda seyahat etmek ve dinlenmek isteyen büyük annelerimiz aslında bakım sorunu nedeniyle bu planları ertelemek zorunda kalabiliyor veya düzenlemek zorunda kalabiliyor. Ayrıca bazı büyük anneler için psikolojik ve stres de ortaya çıkarabiliyor. Çocuğun sorumluluğunu üstlenmek, ebeveynlerle uyum sağlamak, sürekli dikkat gerektiren bir süreç. Çocuğun tepesindesin. Aman bir şey olmasın, aman düşmesin, aman şu olmasın bu diye. Dikkat bu insanı doyuruyor. Zaman zaman da duygusal yorgunluğa sebep olabiliyor. Bir diğer şey ise aslında ekonomik ve güçlük günlük yaşamda düzende de bir sıkıntılar oluyor. Her ne kadar bir gelir kaybı olmasa da ihtiyaçlar artabiliyor, harcamalar artıyor. Bakım sürecine göre şekillenen rutin büyük anneler ne yapıyor? Yaşam tarzını değiştiriyor. Torun bakımı sevgi temelli yönü çok güçlü. Bunun farkındayız. Aynı zamanda bu süreç kendi kişisel zamanlarından, sağlıklarından, sosyal yaşantılarından ve yaşam özgürlüğünden önemli işte fedakarlık yapabildiklerini görebiliyoruz.
1: Aslında hocam burada şimdi bahsettiğiniz yaşlılar, daha doğrusu büyük anneler hem fiziksel açıdan hem sosyal ilişkiler bakımından hem psikolojik açıdan birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Bir taraftan düşündüğümüzde kendileri de yaşlanıyorlar. Hani bir yandan yaşlanma sürecini yaşıyorlar, diğer yandan da bir bakım sorumluluğu var. Bunu üstlenmek durumundalar. Bu ne gibi sonuçlara yol açıyor hocam?
0: Evet. Hocam torun bakımı genelde büyük annelerin sosyal yaşamını, arkadaki ilişkilerini ve kişisel alanlarını her zaman daraltan bir şey. Kısacası demek lazım. Torun bakımı süreci büyük annelerin sosyal yaşamını ve kişisel alanlarını çoğu zaman sınırlandırsa da bir sosyal rol ve duygusal bağ üzerinden yaşamlarına farklı bir anlam kazandırabiliyor. Bunu böyle görmek lazım. Arkadaşlık ilişkileri bu süreçte etkilenebiliyor. Sürekli bakım sorumluluğu büyük annelerin arkadaşları daha az görüşebiliyor. Planlarını sık erteleyebiliyorlar. Bu da ilişkilerini sıklığını azaltabiliyor. Ancak bazı durumlarda arkadaş çevresi bu süreci anlayışla karşılayarak destekleyici tutumla sergileyebiliyorlar. Bunu böyle görebiliyoruz. Ayrıca kişisel ilgi alanları, hobiler açısından da önemli şekilde etkinliklerde zaman kısıtlı olabiliyor. Kitap okuma, el işi, seyahat, yürüyüş gibi bireysel aktiviteler torun bakımında genelde azalıyor. Aktif bir yaşam biçimi olarak genelde torun bakma şeklinde gerçekleşiyor hocam.
1: Evet. Peki hocam burada şöyle bakım vermek büyük anneler için evet bir mutluluk ve anlam kaynağı ama zamanla da aslında programımızın giriş şeyi de oydu. Bir yük haline mi geliyor bu durum? Biraz bakım vermek, evet fiziksel açıdan yoruyor, sosyal açıdan ilişkiler azalıyor, etkinliklere daha az katılıyorlar, psikolojik bir yükü var. Bu bir gerçekten yük haline geliyor.

0: Ya da büyük anneler belki de bu konuda duygularını ifade etmekte zorlanıyorlar mı?
1: Kıymetli hocam, sürekli torun bakımı büyük annelerin fiziksel sağlığı üzerinde oldukça belirgin etkiler oluşturabilir. Bu bir süreç aynı zamanda. Özellikle yaşla birlikte gelen doğal fiziksel sınırlıklar olabiliyor. Yani tam tersi, çocuk hareketli ama yaşlı ve hareket sınırı azalabiliyor. Bunu düşündüğümüzde yoğun bakım sorumluluğu bedensel açıdan büyük annelerimiz için gerçekten yorucu bir hal alabiliyor. Ve bu bir yük haline gelebiliyor. En sık görülen aller arasında aslında fiziksel bir yorgunluk, enerji kaybı yer alıyor. Küçük çocukların sürekli hareketli yapısı, taşıması, kaldırması, bazen oyun oynatma, günlük rutinlerini takip etmek aktiviteler için fiziksel olarak zorlayıcı olabiliyor. Bu durum özellikle büyük annelerimizde bel, diz ve eklem ağrılarını arttırabiliyor. Kronik rahatsızlık olan bireylerde de mevcut sorunları daha görünür ve daha kalıcı hale getirebiliyor. Bunun yanında büyük annelerimizin uyku düzeninin bozulmasına da önemli bir etki olarak ortaya çıkıyor. Özellikle aynı evde de yaşıyorsa ve yoğun bakım verilen durumlarda çocuğun gece uyumamaları, düzensiz rutinleri, büyük annelerin dinlenme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu da genel sağlık durumunu zayıflatabiliyor. Aynı zamanda uzun süreli ve kesintisiz bir bakım da varsa büyük annelerimizi psikolojik olarak tükenmişliğe itebiliyor. Sorumluluk altında kalmak, kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak, dinlenme fırsatı bulamamak, duygusal yorgunluk, sabır azalması, motivasyon kaybı, bu bizim genelde karşılaştığımız hususların birkaçı. Genelde alan yazılan ve literatüre baktığımızda da bu bakım verme tükenmiş olarak değerlendirilebiliyor.
0: Psikolojik açıdan ne tür zorluklar yaşıyorlar peki hocam?
1: Hocam aslında bakım veren büyük annelerde en sık karşılaştığımız hususlardan birisi psikolojik zorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle hem yoğun bir sorumluluk var hem de rol beklenti birleşiminden kaynaklanan birçok sorumluluk var. En yaygın karşılaştığımız durumlardan birisi duygusal tükenmişlik. Sürekli bakım sorumluluğu altında olmak, dinlenmeye yeterince zaman ayıramamak, her an hazır olma. Bu çocuklar karşısında böyle çıkıyor. İster istemez bu onların motivasyon kaybını ve sabır azalmasına sebep olabiliyor. Bir diğer husus kaygı ve sorumluluk baskısı var. Çünkü sürekli bir çocuğu güvenliği söz konusu, sağlığı ve gelişimi söz konusu. Rol çatışması var. Bu ne oluyor? İkincil ebeveyn rolünü üstlenebiliyor. Nerede durmalıyım sorusu sürekli karşısına geliyor ve onda psikolojik gerilim yaratabiliyor. Onun yanında bazı büyük annelerde değer görmeme, görünmez emek hissi de ortaya çıkabiliyor. Verdikleri emeğin yeterince takdir edilmediği düşünmeleri, bu onlarda duygusal kırılganlığa sebep olabiliyor ve kırgınlık duygularını oluşturabiliyor. Biz bunu fark ettiğimizde muhakkak bir destek mekanizması olarak vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda büyük anne bazen sosyal izolasyon ve yalnızlık hissine de kapılabiliyor. Aynen. Bazen durumlarda da öfke, suçluluk ve içsel çatışmalara sebep olabiliyor diyebiliriz hocam.
0: Evet, bazen şey oluyor ya, böyle torunuma bakmazsam işte kötü bir anneanne olurum ya da kötü bir babaanne olurum gibi düşünceler ya da suçluluk, işte toplumun beklentileri var bir taraftan. Ama hocam az önce siz konuşurken şeyden bahsettik, hani Türkiye'de belki sosyal politika boyutuyla da değerlendirmek gerekiyor bu. Türkiye'de bakım veren büyük anneleri destekleyen sosyal politikalar sizce yeterli mi? Yani bununla ilgili İşte kreş destekleri verildi çocuklara ama büyük anneleri destekleyen politikalar çok da böyle gündemde değilmiş gibi karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hocam aslında konu genel olarak bakıldığı zaman Türkiye'de bakım veren büyük anneleri doğrudan hedef alan ve özel, bütüncül ve holistik ve çok kapsayıcı bir politika yok. Aslında yok hükmünde bir şey. Yeterli düzeyde değil. Ancak dolaylı yollardan aile ve çocuk bakımını destekleyen bazı uygulamalar gerçekleştirmek istediklerini görebiliyoruz. Öncelikle Türkiye'de sosyal politikalarda daha çok aile merkezi bir aile iş üzerine kurulu. Bu çerçevede çocuk bakımının büyük ölçüde aile içinde çözülmesi bekleniyor. Bu durum genelde büyük annelerin bakım sürecinde çok önemli bir rol üstlenmesine yol açtığını görüyoruz. Bu rol çoğu zaman resmi politikalar sistemli bir şekilde desteklenmiyor. Mevcut uygulamalara baktığımız zaman kreş destekleri oluyor, doğum izinleri oluyor, kısmi zamanlı çalışma düzenlemeleri gibi bazı politikalar ebeveynlere hedef alarak yapılıyor. Ancak bu politikalar dolaylı olarak genelde büyük annelerin yükünü bazen azaltıyor ama genel olarak büyük anneleri doğrudan bakım veren olarak tanımlayıp destekleyen bir mekanizma oldukça sınırlı ve yok hükmünde. Bu nedenle büyük annelerin üstlendiği bakım emeği büyük ölçüde görünmeyen ve aile içi dayanışmaya dayalı bir emek olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani özetle şunu söylemek lazım. Türkiye'de mevcut sosyal politikalar aileyi genel olarak desteklese de bakım veren büyük annelerin emeğini doğrudan tanıyan, destekleyen, yükünü azaltan özgün ve kapsamlı bir politika çerçevesini henüz yerine getirmediğini çok açık bir şekilde ortaya görebiliyoruz hocam.
0: Evet, bununla ilgili çalışmalara gerçekten ihtiyaç var. Peki bir taraftan da hani

0: bakım emeğinin görünür kılınmasından bahsettik. Bu aileler, büyük annelerin özellikle bakım emeğini görünür kılmak için neler yapabilirler ya da bununla ilgili neler yapılabilir toplumda?
1: Hocam, ailelerin aslında büyük annelerin bakım eğilimini görünür kılması aslında hem ilişkileri güçlendirir hem de bakım yükünü daha adil hale getiren çok önemli bir farkındalık oluşturabilir. Genelde bu görünürlük şöyle olmalı: sadece teşekkür etmekle sınırlı kalmamalı. Daha çok emeğin tanınması ve paylaşılması ile ilgili olabilir. Öncelikle en temel adım açık iletişim ve takdirin ifade edilmesi, bu temel husus. Büyük annelerin yaptığı bakım kendiliğinden olan bir görev değil. Diğer değerli bir emek olduğunu açıkça dile getirmek lazım. Küçük bir teşekkür bazen duygusal olarak çok büyük karşılık olarak karşımıza çıkabiliyor. İkinci olarak bakım yükünün paylaşılması çok önemli. Mümkün olduğunca anne baba ile büyük anne baba arasında net bir görev dağının yapılması, büyük annenin aslında tek sorumlu kişi olmaması bunu önüne geçer. Bu da emeğin görünür kılmanın en somut yollarından birisi. Üçüncü olarak büyük annenin kendi yaşam alanına saygı duyması oldukça önemli. Onun sosyal hayatı dinlenmesi, kişisel ihtiyaçlarını karşılaması, bakım emeğinin sınırını daha net görülür hale getirmesi, bu görünmez yük olan gördüğümüz şeyi azaltabilir. Ayrıca aile içinde karar süreçlerine dahil edilme önemli. Çocuğun bakımı ile ilgili önemli kararların büyük annenin görüşü alınarak da verilebilir. Yani sen sadece bak, günlük bakım rutini yerine getir demek değil, o kararları da onu vermesini sağlamak aslında onu güçlü kılar. Bu onun emeğini sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da görünürlüğe getirebiliyor. Son olarak bazen somut destek, küçük küçük jestler bu görünürlüğü arttırabiliyor. Örneğin dinlenme imkanı sağlamak, kısa molalar vermek, günlük yaşamını kolaylaştırarak düzenleme yapmak emeğin daha görünür olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkündür hocam.
0: Evet, büyük anneler için dinlenme alanları, belki işte kısa molalar için etkinliklere katılabileceği imkanlar tanımak ya da maddi anlamda iyi hissettirecek düzenlemeler yapmak yararlı olabilir. Burada aslında düşündüğümüzde meslek elemanları da çalışıyoruz. İşte psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, birçok refah alanından insanlar. Tabii biz böyle ruh sağlığı uzmanları, psikiyatristler, büyük anneleri bir hedef kitle olarak düşünüyoruz. İşte bir huzur evinde ya da bir işte sokakta, parkta karşılaşırken onların ihtiyaçlarını elbette gözetiyoruz, ama bakım veren büyük anne deyince hani roller de değişmiş oluyor. Bakım veren büyük annelerle çalışacağımız zaman çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Aslında ben bu konuyla ilgili çalışmalara baktığım zaman yeterli sayıda bir çalışma yok. Yani sınırlı. Hocam, genelde sosyal hizmet uzmanlarının bakım veren büyük annelerle çalışırken dikkat etmesi gereken en temel nokta şu olmalı bence. Bu grubun hem görünmeyen emek taşıyıcıları hem de çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atan bakım verenler olmasıdır. Bu nedenle yaklaşımın hem güçlendirici tarafını hem de koruyucu bir çerçevede olması bizim için oldukça önemli. Öncelikle bir uzman ve sosyal hizmet uzmanı büyük anneyi yalnızca yardımcı bakım veren olarak görmemeli. Başlı başına bir hizmet kullanıcısı olarak değerlendiriyoruz bunu. Yani onun ihtiyaçları, sınırları, sağlık durumu, yaşam kalitesi doğrudan müdahale odağına alınmalıdır. İkinci olarak baktığımız zaman bireysel değerlendirme çok önemli. Her büyük anneyi aynı koşullarda değerlendirmemek gerekiyor. Bazıları isteyerek ve sınırlı bir destek verirken bazıları da ne yapıyor? Yoğun ve baskı unsuru altında hizmet veriyor. Bu zorunluluk hissi altında kalabiliyor. Bu nedenle standart bir yaklaşım yerine kişiye göre bir değerlendirme yapmak lazım. Üçüncü önemli nokta, tükenmişlik ve bakım yükü riskinin erken tespiti burada oldukça önemli. Peki bunu kim tespit edecek aslında? Bu da aynı bir sorun. Fiziksel yorgunluk, sosyal geri çekilme, stres ve duygusal zorlama belirtileri bu düzenli olarak gözlenmeli. Gerekli destek mekanizmaları devreye sokulmalıdır. Ayrıca burada sosyal hizmet uzmanı aile içi rol ve sınırların netleşmesine aracılık etmelidir. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor. Sorunlu olan ailelerle daha çok çalışırken sorunu olmayan ailelerin acaba ebeveynlerin yükünü nasıl tartışacağız? Bu ayrı bir tartışma konusu. Anne baba ile büyük anne arasında görev paylaşımının açık sürdürülebilir olması önemli. Rol karmaşasını azaltırsak bu da bizim için önemli. Bu çatışmaların önlenmesine karşı kritik bir adımdır. En önemli boyut aslında sosyal hizmet uzmanlarını veya bizim sosyal hizmeti kullandığımız güçlendirme yaklaşımı. Büyük annelerin yalnızca yük taşıyan kişiler olmadığını, aynı zamanda deneyim sahibi olduklarını, değerli ve karar süreçlerine katkı sunan bireyler olduğunu bizim burada sık sıkla vurgulamamız lazım. Bu yaklaşım onların öz saygısını ve psikolojik dayanıklılığını arttırdığını söyleyebiliriz. Son olarak sosyal destek ağlarına erişim aslında asla hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Gerekirse sağlık hizmetleri, psikososyal destek grupları, yerel destek mekanizmalarına yönlendirme yapmak, bu önemli bir şey. Kısacası Serdar Hocam, sosyal hizmet uzmanı büyük annelerle çalışırken onları görünür kılan, sınırları koruyan, yüklerini azaltan ve güçlendiren bütüncü bir yaklaşım benimserse iyi olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet, aslında bakım veren bir büyük annenin hem duygusal, hem sosyal, hem bilgisayar, bilişsel, zihinsel anlamda birçok yönden etkilendiğini görmüş olduk hocam. Aslında bir bakıma düşündüğümüzde, Türkiye'deki sosyal refah sistemi içinde düşündüğümüzde, bu ücretsiz bakım emeği aslında birçok ailenin çalışma hayatında devam etmesi için önemli bir unsur. Yani aileler çalışma hayatına sürdürebilmek için aslında bu ücretsiz bakım emeğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu da aslında görünmeyen bir sosyal refah sistemini oluşturuyor. Yani ücretsiz bakım emeği,
1: evet,
0: görünmeyen bir refah sistemini de, sosyal refah sistemini de görünür kılıyor. Şimdi hocam, programımızın da sonuna geldik. Biraz toparlamak durumundayız. Son olarak hem büyük annelere hem de çocuk bakımında onların desteğine ihtiyaç duyan ailelere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? Bununla programımızın sonuna yaklaşalım.
1: Evet hocam, çok güzel bir cümle kullandınız. Görünmeyen bir sosyal refah sisteminin önemli bir parçası olarak görebiliriz, hı hı, biz bunu.
0: Hı
1: hı. Aslında ben burada ihtiyaç duyan ailelere ve çocuk bakımındaki ailelere şöyle bir mesaj vermek isterim. Aslında bu konuda belki de verilebilecek en önemli mesaj, aslında büyük anne ve ebeveynler arasında denge ve karşılıklı farkındalık üzerinde durmak bizim için önemli. Büyük anneler için şunu söyleyebiliriz. Torun bakımı çok değerli ve kıymetli bir emek olsa da, bu süreç kendi yaşamımızı tamamen geri plana atmak zorunda olduğunuz bir yük haline gelmemeli. Kendi sağlığınızı, dinlenme ihtiyacınızı ve sosyal yaşamımızı bizim korumak aslında bir bencillik değil. Aksine, hı hı, sürdürülebilir bir bakımın ön koşulu olabilir. Bir büyük anne ancak kendi iyi oluşunu koruyabildiği ölçüde sağlıklı, kaliteli bir bakım desteği sunabiliyor.
0: Evet. Peki, şey var ya hocam, mesela uçaklarda uyarı veriyorlar. Diyorlar ki önce maskeyi kendinize çekin, sonra, evet, işte yanınızdakileri diye. Belki bu iyi bir metafor. Hani
1: önce büyük can, sonra canan.
0: Canan demiş.
1: Evet.
0: Büyük anneler kendi sağlıklarını koruyarak ancak torunlarına da vakit ayırabilirler. Değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel bir tespit, kıymetli hocam. Aileler için şunu söyleyebiliriz. Büyük annelerin desteğinin kendiliğinden var olan bir kaynak olmadığını farkına varmamız lazım.
0: Hı hı.
1: Değerli ve sınırları olan bir emek olduğunun fark edilmesi. Bu desteğin görünür kırılması, yükün paylaşılması, büyük annelerin yaşam alanlarına saygı gösterilmesi hem aile içi ilişkileri güçlendirir hem de bakım sürecini daha da sağlıklı hale getirebilir. Genel olarak önemli vurgu şu: çocuk bakımı tek bir kişinin omuzuna bırakılmaması gereken bir husus.
0: Hı hı.
1: Paylaşılması gereken bir sorumluluk olarak görüyorum. Aile içi dayanışmayı çok kıymetlidir. Ancak bu dayanışma bir tarafın sürekli fedakarlık yaptığı değil, herkesin birbirini gözettiği bir denge üzerine kurulmalı. Kısacası hocam, hem büyük anneler hem de aileler için en temel mesaj, sevgi, saygı ve sınırların dengelendiği bir bakım ilişkisini kurmanın hem çocuğun gelişimi hem de aile içi huzur için en sağlıklı bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu vesileyle çocuklarımızın bakımında, aslında Serdar Hocam benim uzun süredir yaşadığım bir, hı hı, husus, çocuklarıma bakan, hı hı, çocuklarımızın bakımında ve aile hayatımızın her aşamasında bizlere büyük desteği olan kıymetli kayınvalidem, hı hı, aynı zamanda kayınpederim ve eşime gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü gösterdikleri fedakarlık, sevgi, emek sayesinde hayatımızı birçok açıdan aslında kolaylaştırdılar. Varlıklarıyla, hı, ailemize güç kattıkları için kendilerine minnettarım. İyi ki varlar diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel bir mesajla sonlandırmış oldunuz. Evet sevgili dinleyiciler, bu akşam Evin Yankısı'nda çok özel ve aslında çoğu zaman yeterince konuşulmayan bir konuyu ele aldık. Bakım veren büyük annelerimizin deneyimlerini konuştuk. Tabii torun bakımına katkı sunmak bir aile içi görev olmaktan ziyade hem sevginin, dayanışmanın, kuşaklar arasında kurulan bağın önemli bir parçası. Fakat burada da gerçekleri gözden kaçırmamak lazım. Büyük annelerimiz bakım veren kişiler, evet, ama sadece bakım veren rolleri yok. Onların da dinlenmeye, anlaşılmaya, sosyalleşmeye, kendi hayatlarını sürdürmeye ve yaşlılık dönemlerini kendi tercihleri doğrultusunda yaşamaya hakları var. Dolayısıyla biz toplum olarak çoğu zaman, evet, bunu kabul ediyoruz, doğal olarak kabul ediyoruz. Fakat bu fedakarlık bazen bir beklentiye dönüşebiliyor. Dolayısıyla zamanla görünmeyen bir yük haline de gelebiliyor. Burada bakım emeğini belki de görünür kılmak lazım. Bu programda inşallah buna vesile olmuştur. Ailelerimizi aslında ayakta tutan bu gizli görünmez elin farkında olmak kıymetli diye düşünüyorum. Evet, bize sevgisini, zamanını ve emeğini esirgemeyen, bize vakit ayıran bütün büyüklerimize, bütün büyük annelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, bu akşam bizlerle birlikte olan değerli konuğum Doktor Kamil Ateş'e kıymetli katkıları için çok teşekkür ediyorum.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam, davet ettiniz. Bizleri dinlediniz. Sağ olun.
0: Rica ederiz hocam. Evet, yayın yönetmenimiz yayın sürecindeki büyük katkılarından dolayı Sayın Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımıza katkı sağlayan İyilik Öncüleri Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli dinleyicilerimize bize eşlik ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda yeni bir gündemle buluşmak dileğiyle inşallah. Gelecek hafta yine aynı saatte evimizdeki yankıları daha derinden keşfetmek için yeni bir gündemle buluşacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından hepinize sağlık, huzur ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günler diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.

0: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu

0: Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşler, bir kafir 100 yaşında öldüğünde 100 yıllık günahıyla, küfrüyle, şirkiyle Allah'ın huzuruna çıkar. Allah kafirler hakkında hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin

hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin cehennem ibadetler kadar bu güzel yerde kaldın, hadi şimdi çık git denmesi lazımken, ne kafir ebediyen cehennemde kalmaktan kurtuluyor, ne de mümin şu kadar sene sonra ebedilik nimetini kaybedip cennetten çıkıyor. Neden? Neden? Çünkü Allah hem kafirleri hem müminleri yaptıklarına göre değil, yapmak istediklerine göre değerlendiriyor. Bir mümin var mı 250 sene sonra İslamiyet'i bırakarım desin? Bütün müminler ebedi 1 trilyon sene yaşasa arta arta imanı yükselir onun. Kafirler de 10 sene 20 sene sonra küfründe gevşemiyorlar. Onlar da 500 sene ömür verse Allah, 500 sene küfür üzere yaşayacak. 1 milyon sene ömrü olsa 1 milyon seneyi küfür üzere geçirecek. Nasıl mümin 1 milyon sene yaşasa hep imanla yaşıyor, artıyor imanı, sonra bırakayım bu İslamiyet'i eskidi demiyor. Bu nedenle Allah kıldığı namaza göre cennete koymuyor mümini. Kılmak istediği namaz kadar koyuyor. Kafiri de 3 defa 5 defa şarap içti diye cehenneme koymuyor. Biliyor ki salsa onu Allah, bir okyanus kadar şarap içer. Onu biliyor Allah. Demek ki bizim işlerimizden çok niyetlerimiz cennette ve cehennemde tutuyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor. Mümin buradan hacca gider. Evinden çıkarkenki niyetine göre hac sevabı kazansa o hac onu cennete koyar. Ama orada yaptığı ibadetlere göre, tavafına göre, sa'yine göre, Arafat'taki, Müzdelife'deki vakfelerine göre cevap verecek olsa Allah ona, belki o hac yüzünden cehenneme girmesi lazım. Şu kadar kabahat yapıyor mümin. Yaptığımız tavafa göre değil, o tavafın görüntüsüne göre değil, o tavaf esnasında hop hop eden kalbimize göre Allah sevap veriyor da cennete giriyoruz haçla. Mümin olarak biz niyetlerimizi, içimizdeki kararları, niyetle neyi kastediyoruz? İçimizdeki kararı kastediyoruz. İçimizdeki kararları yaptığımız tavaftan, okuduğumuz Kur'an'dan daha değerli görüyoruz. Arapça bilmeyen, ne dediğini anlamayan bir insan, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okuyan bir hafızın önünde oturuyor. Uykusu geldiği halde, uyumamak için bir o yana dönüyor, bir bu yana dönüyor. Ne okunanı anlıyor, ne de yarını anlayacak. Allah cenneti anlatıyor, anlamıyor. Cehennemi anlatıyor, anlamıyor. İsrailoğullarını anlatıyor, anlamıyor. Nuh'u anlatıyor. Yani ayette bir dinliyor. Lakin sahur vakti o mukabelenin önünde niçin oturuyorsun sorulduğunda ne cevap veriyor? Allah'ın kitabı Ramazan'da indi. O Kur'an okunuyor. Ben onu dinliyorum diyor. Yani o aslında anlamıyor. Ama Allah konuşuyor, ben dinliyorum diye oturuyor. Anlayandan daha fazla belki sevap kazanıp kalkıyor oradan. Çünkü o müminin Kur'an okunurken mesela niye ayaklarını uzatmıyorsun? Ayaklarını uzatma diye bir ayet okunmuyor ki burada. Allah'ın kitabı önünde ayak uzatılmaz deniyor. O okunurken ses çıkarılmaz deniyor. Demek ki içindeki tazim düşüncesi, Kur'an anlayışı

tam Allah'ın istediği bir anlayış. Bu Müslüman Kur'an, hatta Kur'an okumayı bilmemiş olsa bile, bırak anlamayı Kur'an'ı, Kur'an okumayı bilmemiş olsa bile o mümin kazanıyor. Bunun için kardeşler, bugün çok önemli bir kuralı anlayıp gideceğiz inşallah. Biz girersek cennete inşallah, niyetlerimizle gireceğiz. Kıldığımız namazı İmam-ı Azam bir incelese var ya, kıldığımız namazdan dolayı cehenneme girersin diyecek bize. Belki 20 defa sehiv secde yapsan kapanmayacak kadar hata var namazımızda. Orucumuzda var. Eğer Allah bu mekanik görüntüleri, şu orucun, namazın ve diğer ibadetlerin fiziki boyutunu inceleyecek olsa, yani namazdan dolayı suç işliyoruz biz zaten. Yanlış yapıyorsun. Allahu Ekber diyorsun, her şey aklına gelmeye başlıyor. Rükû yapıyorsun, rükûn tam değil. Secde yapıyorsun, secdede yapışıp kalıyorsun. Her yerde bir hata çıkabiliyor. Ama Allah, Rabbim senin için namaza niyet ettim derken başlıyor kaydetmeye. O niyeti tam puanla kaydetti mi Allah, eğrilik büğrülükleri görmüyor bir daha. Bunun için çocuğu hangi hafızlık kursuna verdiğin çok önemli değil. Çocuğu hangi okulda okuttuğun çok önemli değil. O çocuğa annesi hamile kaldığında Hazreti Meryem gibi onu adamaya hazır olup olmadığın çok önemli. Senin niyetinde bu çocuğu ne yapmayı arzu ettiğin çok önemli. Yıllardır bu ümmete içtihat edecek bir Ebu Hanife yetişmedi. Bir İmam Malik yok. Bari benim doğurduğum çocuk İmam Malik olsun. Resulullah'ın sünnetini ihya etsin. Bari benim çocuğum şehadet şerbeti içecek bir delikanlı olsun diye sen niyet edersin. Bu niyetin gereklerine uygun bir hazırlık yaparsın. O çocuk şarapçı birisi bile olsa seni Allah şehit babası, şehit anası olarak diriltir kıyamet günü. Çünkü Allah oğlu şehit olanların listesine bakmıyor. Şehit yapmak isteyen, alim yapmak isteyen, Kur'an ehli yapmak isteyen kararları görmek istiyor Allah. Pek çok müşrikin oğlu peygamber sahabisi olarak doğdular. Peygamber sahabisi olarak yaşadılar. Allah'ın sevdiği insan oldular. Babaları bunlardan istifade etti mi? Etti mi? Hayır. Oğlu cennetle müjdelenmiş, babası cehennem kütüğü. O babanın onu yetiştirme arzusu yoktu ki. Aynı şekilde nice sahabiler evlat yetiştirmek istediler. O yetiştirdikleri çocuklar Hazreti Osman'ın kafasını kopardı. Ali'nin kafasını kopardılar. O evlat yetiştirmek isteyenler, yani Ebu Bekirler, Ömerler, dava arkadaşlarının önüne kılıçla çıksın diye mi çocuk yetiştirdiler? Hayır. Onlar başka türlü niyet ettiler. Başka türlü hazırlık yaptılar. Çocukları başka yerlere kaydı. Ama onlar Allah'ın huzuruna kendileri gibi mümin, muvahhid, peygamber aşığı bir insan yetiştirme müjdesiyle çıkacaklar. Neyle bunu elde edecekler? İçlerindeki kararla, niyetle. Kardeşler bakınız, bir fıkıh örneği daha vereyim mesela. Şimdi bugün nedir? Ramazan-ı Şerif'in işte 25. 26. günüdür, şu günüdür. Bugün biz burada sabah vaktinde bulunduğumuzu düşünün, sabah namazı kılacağız. Ya da akşam teravihe geleceğiz. Birimiz niyet ediyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için bayram namazını kılmaya, Allahu Ekber. Bayram değil, seyran değil. Böyle bir niyet olur mu? Olmaz. Namaza bir zararı var mı? Yok. Gelen namaz, hangi namazı kılıyordun? Teravihtir o. Ne oldu? Niye terslik olmadı? Çünkü Allah dilimizin ne dediğine bakmıyor. Buraya niye gelmişsin sen? Yatsı namazını kılmaya. İster yatsı kılacağım da, ister bayram kılacağım da, ister cenaze kılacağım da. Dillerin dediği değil, yüreklerin düşündüğüne bakıyor Allah. Elin ne yaptığına değil,
Kafan o ele ne yapmak istetiyordu ona bakıyor. Bunun için kardeşler, bizim bir numaralı sorunumuz, büyük düşünen, Allah'ı düşünen ve niyetinde Allah'ın aradığı şeyler bulunan Müslümanlar olmaktır. Bu sağlam kafalılığı, büyük düşünmeyi, Kudüs'ü düşünmeyi, Kur'an'ı düşünmeyi, şehadeti düşünmeyi becerebilsek, içimizde bu sevda olsa, ben Ebu Hanife yetiştireceğim inşallah diye içimde bir aşk olsa, benim çocuklarım Allah'a kurbandır, adaydırlar şehadete diye bir samimiyet olsa, bu samimiyeti de Allah ciddi bir şekilde görse bizde, mesele bitti. O çocuğun filan yolda helak olması, filan yanlış işe bulaşması bir daha önemli değil artık. Çünkü Allah bedenlerimize bakmıyor. Elimizin kolumuzun sallanışına bakmıyor. Kılık kıyafetimize, sarığımıza, şalvarımıza, sakalımıza bakmıyor. Neye bakıyor? وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Allah sizin kalplerinizde ne tasarladığınıza bakıyor. Çok enteresan bir iki örnek vereceğim kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında sahabilerden bir tanesi bir çuval hurma ayarlamış. Bunu götüreyim Resulullah'ın mescidine bırakayım. Fakir biri alsın buradan düşünmüş. Getirmiş, bırakmış. Oğlu da fakir birisi mescide gideyim. Birisi sadaka verirse alır eve götürürüm düşünmüş. Gitmiş bakmış. Sadakaların bulunduğu bir direk vardı. O direğin dibinde bir çuval hurma. Almış, sırtlanmış, eve getirmiş. Babası bir bakmış ki sabahleyin, sen bunu nereden aldın demiş. Mescitten aldım demiş. Niye mescitten aldın demiş. Ben sadaka direğinin dibine gittim, bu oradaydı, aldım geldim. Onu ben koydum oraya demiş. Babası koyardı, oğlu alır mı? Tutmuş çuvalla beraber oğlunu Efendimiz'e getirmiş. Ya Resulullah demiş, ben Müslümanlara sadaka bıraktım. Tuttu bu adam, bu oğlum benim, aldı babasının sadakasını. Gitti benim sadakam. Oğlu yiyince sadaka sadaka olmaz ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, üzülmene gerek yok. Sen niyetinle o sadakadan kazandın. Sen de fakirdin, hakkın zaten. Alın gidin bunu buyurmuş. Ama baba oğluna verseydi ona o sadaka olmayacaktı. Babanın çuvalı yerine gitmediği halde sevabını kazandı. Çünkü Allah eğer ellerimize, bedenlerimize, ayaklarımıza, dillerimize baksaydı biz kazanamazdık arkadaşlar. Hangimizin okuduğu Kur'an Cebrail'in indirdiği Kur'an kadardır %100? Cebrail aleyhisselamın indirdiği Kur'an'ı okuyamazsın ki. Ama o sevda ile okursun, Allah yazar Cebrail'den sonra en iyi Kur'an'ı okuyor. Bu Rabbimizin nimetidir üzerimizde. Allah'ın büyüklüğünü gösteren, kulları üzerindeki rahmetini gösteren en büyük müjdelerinden birisidir. Bu müjde o kadar büyük ki arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah meleklerine emrediyor, işte kullarını izlettiriyor. Kim ne yapıyor? Sağında solunda her insanın görevli melekler var. Yazıyorlar. Bir gün melekler şöyle bir rapor verirler. Derler ki, ya Rabbi şu adam, işte birisini gösterirler. Bu adam sürekli bir günah işlemeye niyet ediyor. İşte şarap içecek diyelim, en bariz günah olsun. Sonra vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Allah Teala buyurur ki, o kulum günah işlemeye karar verdiğinde onu izleyin. İzleyene kadar bir şey yazmayın. Eğer o günahı işlerse işlediği günahı bir defa yazın. Bir şarap içti yazın. Ama işlemekten vazgeçerse kulumun defterine bir sevap yazın. Çünkü kulum benden korktuğu için içmekten vazgeçti. Allah'tan korkmayı düşünmek bile sevap. Korkmaya gerek yok daha. Ya bu günaha niye bulaşıyorum mübarek Ramazan günü diyorsun, sevap yazıyor sana Allah-u Teala. Öbür mümin Kur'an okuduğu için sevap yazıyor. Sen şarap içmekten vazgeçtiğin için sevap kazanıyorsun. Tam ağzına kadar gelmişti, gıybete başlayacaktın. Ya hem oruçlu hem gıybet yapacağım, vazgeçtim, anlatmıyorum diyorsun. Allah sevap yazıyor sana. Subhanallah demiş gibi sevap yazıyor. Bu Allah'ın rahmetinin bizi ne kadar derinden kuşattığını gösteriyor.
böyle büyük bir Allah'ımız var. Ya Rabbi

0: kulluğunla bizi şereflendir. Çok büyük nimetimiz. Kardeşler, Mekke fethedildi. 10 bin sahabi Mekke'nin fethine katıldılar. O şerefle şereflendiler. Geri kalanları tabi Mekke'nin fethedilmesi, İbrahim Aleyhisselam'dan beri büyük bir birikimi olan Kabe'nin puttan, şirkten kurtarılması gibi büyük bir şerefe nail olan 10 bin kişi oldu. Gerisi esef ettiler. Bir daha da Kabe'nin kurtarılacak diye bir derdi yok. Şirkten kurtuldu kıyamete kadar Allah'ın himayesinde. Biz ne yapacağız diye düşündüler. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurdu ki, fetih bitti, hicrete gerek kalmadı, her yer İslam oldu artık. Mekke'den Medine'ye gelmeye de gerek kalmadı, Mekke'nin fethine de gerek kalmadı. Dikkat ediniz kardeşler, sonra ne buyuruyor biliyor musunuz? Hicrete gerek yok artık buyuruyor. Hicrete gerek yok. Fetih de bitti. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Bitti. Allah'ın yardımı geldi. Fetih gerçekleşti. Mekke'nin fethine katılmış mücahit var. Öbür mümin ne kazanacak? Velâkin niyetun ve cihâdun buyurmuş. Mekke'nin fethi bitti. Fetih niyeti bakidir. Zihninizde tutun bunu buyurmuş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Samimi bir şekilde bir mümin olarak sen günün birinde Beytullah'ı kurtarmak için bir cihat ordusu gerekirse o orduya ben hazırım inşallah diye Allah'ın kanmayacağı şekilde samimi bir niyetle bekliyorsan Halid İbni Velid'in Kabe'yi şirkten temizlerken ki kazandığı cihadın aynısını Allah sana hazırlamış bulunuyor. Yatağında mümin Mekke'yi fetheden mücahit sahabi seviyesine gelir mi? Gelir. Nereden biliyoruz? Allah peygamberine söyletiyor da biliyoruz. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Mesela ben koltuğumda otururken şehit olabilir miyim? Olabilirsin tabi. Eğer şehadete hazır olduğuna inanıyorsan, Allah bir gün şehadet ordusunu hazırlarsa, şehit ararsa müminler, şehit adayı isterlerse, ben hazırım inşallah diye niyetin baki ise, ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yatağında bile ölse, ona şehit sevabı yazılır buyuruyor. Ne kazandırıyor arkadaşlar? Niyet kazandırıyor. Öbür taraftan bakıyoruz, sahabi 30 parçaya bölünmüş Peygamber aleyhisselamın önünde, 30 parçaya bölünmüş, cephede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komutan olduğu bir cihatta savaşırken parça parça olmuş. Kardeşleri diğer hayatta kalanlar da ne mutlu ne büyük şehadeti ulaştı demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yan yan bakıp o cenazeye arkadaşınız cehennemde şu anda buyurmuş. Sabah namazını Peygamber aleyhisselamla kılmış. Öğle vakti peygamberi korurken şehit düşmüş. Ama cehennemde. Çıt çıkarmamış ashab-ı kiram. Bir kelime daha söyletirsek adam hiç cehennemden çıkamaz diye sessizce gitmişler cihattan döndükten sonra hanımını bulmuşlar. Demişler ki senin eşin çıkarken ne oldu? Kavganız, gürültünüz, bir şeyiniz oldu mu? Yo demiş. Hani siz cihada gidiyordunuz ya. O da geldi kılıcımı getir hanım. Tam meyve zamanı bu düşman Medine'ye gelirse bizim meyveler gider perişan oluruz dedi. Aldı kılıcını gitti dedi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Eşhedü en la ilahe illa

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Düğüm nerede çözüldü arkadaşlar? Biri Resulullah'ı savunmak için gitti. O da meyvelerin hasat zamanı, müşrikler Medine'ye gelirse meyveler gider diye gitti. O toprak kavgasına gitti. Herkes dışarıdan onu şehit zannederken cehenneme gitti boşu boşuna. Tıpkı karpuz gibi arkadaşlar. Bir kamyon karpuza bakıyorsun, harika karpuz. Kesince kimi tatlı çıkıyor, kimi kabak çıkıyor. Dışarıdan karpuz. İftara kadar anlayamıyorsun ama tatlı olup olmadığını. Hepimiz kaliteli Müslüman görünüyoruz. Sakal var, kılık kıyafet var, çarşaf var, tesettür var, var var var. Ne arıyorsan var, hafız, hoca, hacı. Ne ararsan var. İftar vakti açıyor ki Allah, niyetler berbat. Öbür taraftan 2 saat Peygamber aleyhisselamla oturup Kur'an okumamış, namaz kılmamış insanlar, geldim ya Resulallah diyor, hoş geldin diyor Efendimiz aleyhisselam, ölüyor, cenazesini dünyada melekler yıkıyor. Hanzele, Hanzele arkadaşlar, genç evlenmiş, bildiğiniz sahabi evlenmiş, Gerdek gecesinde otururken Efendimiz aleyhisselamın nida eden adamı, yani davetçisi, Resulullah cihada çağırıyor herkesi demiş, bir kova suyla yıkanmaya vakit bulamadan orduya katılmış, cihada katılmış, cünüp cünüp Peygamber aleyhisselamla beraber savaşmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu Hanzele'nin saçları ıslak cihattan sonra. Saçları niye ıslak biliyor musunuz? Ya Resulullah, nereden bilelim diyor. Şimdi melekler cenazesini yıkadılar diyor, onun için. Gidin hanımına sorun diyor. Soruyorlar ki, ya biz banyo yapmaya vakit kalmadan kalktı gitti diyor. Kimi cünüpken Allah'ın davetini kazandı, kimileri abdestliyken, oruçluyken cehenneme gittiler. Kazandıran ne? Niyet. Ne düşünüyorsun? Oğlun hafız mı olsun? Olsun. Alim mi olsun? Olsun. Mücahit mi olsun? Olsun. İstiyor musun? İstiyorum. Bu çocuk 16 yaşına geldi. Hala sen buna Kur'an öğretmedin. Hani hafız olacaktı. Önce bir diplomalarını alsın. İstemekle hayal etmek başka şeyler. Hayallere sevap yazmıyor Allah. Herkes cenneti istiyor. Ama o istemeyi tahakkuk ettirmemizi istiyor Allah. Arzu etmek başka şey, karar vermek başka şey. Eğer biz samimi bir şekilde büyük işlere karar verirsek, işte Allah'ın müjdecisi budur arkadaşlar. Allah söz veriyor, niyetlerimize cennet veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız ne kadar enteresan ve hepimizin ne kadar zihninde yer etmesi gereken önemli bir örnek veriyor. Buyuruyor ki, yaptığınız ibadetler ne tür olursa olsun cennete girmeniz için yetmez buyuruyor. Kaç sene namaz kıldın, kaç kere hac ettin, kaç kere hatmettin Kur'an'ı, say, 100 olsun, 200 olsun, 300 olsun. 100 sene yaşadıysan en fazla 100 defa hac edebilirsin. 100 sene kal cennette, git der Allah Teala. Madem bir hac bir sene ediyor, öyle yapmıyor Allah. Ya neyimize göre? Fazlı keremiyle, lütfuyla, içimizdeki sevdaya bakacak Allah. Yüreğinde tutuşan nedir senin? Bütün insanlığa Allah'ın kitabını ulaştırmak. Bir kişiye Kur'an okutmadan o sevabı yakalayabilirsin. Allah görür ki seni, bir salsa önündeki engelleri senin, bülbül gibi Kur'an şakırtısıyla yeryüzünü dolduracaksın. O sevdana cevap verir Allah. Çocuğun arzu ettiğin gibi olmadı mı? Bir dakika, esef etme. Dur, dur. Sen ne arzu ediyordun? Mücahit olmasını. Peki, mücahit çikolatayla yetişmez. Bunu hesap etmiş mi? Etmiştim. Yeterli eğitimi göstermiştin. Kuş tüyü yataklarından mücahit çıkmaz. Süngerden mücahit olmaz. Saman yataklardaydı ashab-ı kiram. Saman üstünde yatıyorlardı. Mücahit oldular. Süngerden mücahit çıkmaz. Süngerden kılıç olmaz. Sünger ata yem bile olmaz. Ha, sen hazırlıkları yaptın mı? Yaptın. Güzel örnek oldun mu? Oldun. Güzel hedefler çizdin mi? Çizdin. Madde perest, diploma perest insanlar evine misafir gelip çocuğu berbat etmesinler diye misafirlere bile sansür koydun mu? Koydun. Mobilya fuarından vazgeçip normal bir eve çevirdin mi? Evi çevirdin. Çok güzel. Yemeklerde bile helale, temize dikkat ettin mi? Ettin. Çok güzel. Allah'ın koyduğu şeriata göre bir eksiklik var mı senin programında? Yok. Sen ne arzu ediyordun? Bu Selahaddin gibi olsun. Sultan Fatih olsun. Ne oldu şimdi? At erici, serseri bir şey oldu. Hayır. Onun öyle göründüğü iskeletine bakma. Sen Selahaddin sevabıyla gidersin ahirete. Arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin veda hutbesini 120 bin kişi dinledi. En az o kadar da insan o vedaya haccına gelememişlerdi. 23 senede. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 23 senede bir ülke nüfusu kadar insanın Müslüman olmasını gördü, Rabbine öyle gitti. 23 sene. Nuh Aleyhisselam 950 tane sene uğraştı, 82 kişi iman etti ona. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i aynı listeden Ulul Azm 5 peygamberden 2 kişi gösteriyor. İnsan sayısına göre eğer peygamberler derece kazanıp Allah'ın memnuniyetini elde edecek olsalardı Nuh Aleyhisselam'ın cennete bile girmemesi lazımdı. Efendimiz Aleyhisselam kadar ümmeti kalabalık olan yok. 200 sene uğraşıp 2 kişinin iman etmediği peygamberler var.

Allah-u Teala onlara, sen iki kişiyi bile iman ettiremedin, bir de geldin burada peygamberim diyorsun, çık bu listeden demedi. Onlar da büyük peygamberler olarak geldiler. Üstelik çektikleri eziyetten dolayı Allah ecir üstüne ecir verdi onlara. Sevap deryasına yüzdürdü onları. Kazandıkları adama göre değil, dağlar gibi himmet ve aşklarına göre puan verdi Allah Teala. Nuh Aleyhisselam kazandığı adama göre, ona iman edenlere göre olsaydı, hiçbir şey kazanamaması lazımdı Allah'tan. Ama Allah onun beynine, kalbine baktı ki, dağlar, taşlar, otlar bile iman etsin istiyor o. Ama bunu Allah nasıl gördü? 950 sene bir gün yoruldum, bugün davetten vazgeçeyim demeyen sevdasıyla gördü. O samimiyeti eylemlerinde gördü Allah. Daha ona sormadı, Nuh, niye bu kadar az insan iman etti sana diye sormadı bir daha. İsa Aleyhisselam'a sormayacak, 10 kişi mi iman etti sana bu kadar uğraştın sen? Sormayacak. Niye? Çünkü İsa Aleyhisselam'ı gördü. Nuh Aleyhisselam'ı gördü Allah ki çıldıracaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü ki patlayacak, çatlayacak kalbi. لَعَلَّكَ بَاقِعُنْ nefsek. Çıldıracaksın ey peygamber, çıldıracaksın iman etmeyecekler diye diyor. O sevdayı gördü ya Allah, o gayreti gördü ya, Ebu Cehil iman etse ne olur, etmese ne olur? Bütün insanlık iman etmiş gibi sevap verdi. Çünkü yürekçiğine sevgili peygamberimiz Aleyhisselam ve diğer peygamberler, o mini yüreklerine milyarlarca insan sığdırdılar. O insanlar gelmek istemediler ama o sığdırdığı için Allah'tan ecrini kazandı. Evlat yetiştirirken niyetin seni Ebu Hanife babası yapabilir. Niyetin seni Selahaddin anası yapabilir. Meryem gibi çıkıp sen annen, Rabbim bu karnımdaki çocuğu sana adadım diyebiliyor musun? Ben dükkan açıyorum, bugün siftah ettim. İnşallah çoluk çocuğumun rızkından artanını Allah yolunda infak edeceğim diye samimi karar veriyor musun? Veriyorsun. Allah bana emeklilik nasip ederse emekli ikramiyemle ilk işim hacca gitmek olacak inşallah diyor musun? Diyorsun. Samimi misin bu konuda? Samimiyim. Tamam. Emeklilik nasip olmadı, ne yapacağız? Sen hacısın, karıştırma işi. Gitmeden kazandın. Gitsen bir sürü kabahat edecektin, haccın da olmayacaktı belki. Gitmeden kazandın. Doğurmadan kazandın. Kazan

Ya biz ashab-ı kiram gibi yapamayız. Ne demek ashab-ı kiram gibi yapamazsın? Ne farkı vardı sahabilerin? 70 sene içki içtiler, şarap içtiler, 40 kişi 50 kişi öldürdüler, diz çöktüler, 15 günde derya oldular. Hayatta içmedin, kimseyi öldürmedin, bir tertemiz, niye olmayasın? 10 defa sahabi olursun, 40 defa, 50 defa olursun. 50 defa olursun. Efendimiz aleyhisselam bunu haber veriyor. Benim ümmetimin beni görmediği zamanlarda, fitne fesat zamanında, sizin 50 taneniz onların bir tanesi yapacak buyuruyor. Bugün bir mümin bu internet fesadı çağında, Allah'tan korktuğu için televizyon ekranına bakmayan, Allah'tan korktuğu için gidip bankadaki hesabını kapatan, faizli hesabını kapatan bir mümin 50 diyor Allah katında. Sahabi şaşırmışlar, ya Resulullah demişler, yani ters anlamadık değil mi? Yani onların 50 tanesi bizim bir tanemiz ediyor değil mi? Yok yok, ters anladınız buyurmuş. Sizin 50 taneniz o zamanın bir mümini yapacak. Siz benim dizimin dibindesiniz. Yapacak bir şeyiniz yok. Onlar her şeyin fitne olduğu bir zamanda gelecekler. Resulullah'ın sünnetidir diye bunu ihmal etmeyecekler. Onların 50 tanesi kadar siz bir tanesi kadar 50 taneniz değer yapacaksınız diye müjde etmiş. Neye veriyor Allah? Görüyor ki mümini önünde engeller kalksa Ömer olacak bu çoktan. Ömer olmaya hazır, Ömerlik imkanı yok. Önemli olan demek ki Ömer olmak değil, Ömer'e aday olmak önemli. İçimizdeki sevda önemli kardeşler. Bu sevdayı yakalayamadıktan sonra hacca kimse aldanmasın, hatimlere kimse aldanmasın. Namaza aldanmayınız. Namaz cennet için o görüntü itibariyle yetmiyor. Kabe'nin etrafında gidip hac mevsiminde tavaf etmek yetmiyor. Buradan dönen bir beden sahibi olman lazım. Burada ben neredesin sorduğumda Kabe'nin etrafında fırıldak gibi dönüyorum 40 senedir diyor musun? Hah, hac bu işte. Hac bu. Daha Kur'an'ın sayfalarını açmadan ellerin titriyor mu? Rabbimin kitabına tutuyorum diye. Bu. Daha henüz hanımın hamile kalmadan, daha nişanlıyken doğurduğumuzu Kur'an'a adayacağız, tamam mı? Tamam mı? IQ'sunu ölçtürürüz. İyi zekası yoksa onu mühendis yaparız. Çok süper zeki ise çocuğumuz, onu Kur'an'a adadık, tamam mı? Tamam. Tamam. Bak kazandık mı? Evi züccaciye dükkanı yapmak yok. Mobilya fuarı açmak yok. Kazandığımızdan Allah için infak edeceğiz, tamam? Tamam. Sen bir kuruşsuz girdin cennete. Bir kuruşsuz girdin. Öbür taraftan milyarlar veren, belki camiler yaptıran, kıyamet günü helak olacak arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Bunu gözümüzün önünde hep tutalım arkadaşlar. Elinizdeki broşürün de son sayfasında o. Böyle geniş yazdım ki onu böyle vitrine koyalım. Ne buyuruyor? Bir dirhem 100.000 dirhemi geçer Allah katında buyuruyor. Dirhem ne arkadaşlar? Bozuk para demek. Yani 1 lira diyeyim ben. 1 lira 100.000 lirayı geçer. Nasıl olur ya Resulallah? 100.000 nerede? 1 nerede? Buyurmuş ki bir adam düşünün. Hesabı kitabı yok malının. 1 milyonu var mesela. Çıkarmış 100.000'ini vermiş. Allah için sadaka vermiş. 1 milyonu olan birisi 100.000 verince kaçta kaçı vermiş oluyor? %10'unu vermiş oluyor. 2 dirhemi olan bir insan 2 lirası var. O da çıkarıp 1 lirasını Allah için vermiş. Yüzde kaçını vermiş oluyor? Biz rakamları ölçtüğümüzde 100.000'in 1/100'ünde biri o. Allah öyle ölçmüyor ama. Bakıyor ki bu kulumun 1 milyonu olsaydı demek 500.000'ini verecekti bu kul hazır vermeye. 2'nin 1'ini verdiğine göre 1 milyonun 500.000'ini verir. Ona o sevabı yazıyor Allah. Servetinin kaçta kaçını vermeye aday bu? %50'sini vermeye aday. %50'sini vermeye aday. O zaman büyük bir servet. Dağlar kadar altın vermiş kabul ediyor onu. Öbür mümin, o da mümin, o da sadaka veriyor. 1 milyondan 100.000 çıkarıp vermiş. Onun verme kapasitesi ne kadar? %10. Neyi ölçüyor Allah?

o sevdayı ölçüyor. Onun için ne kadar fedakarlık yapacaksın onu ölçüyor. Bakıyor ki Allah bu kuluma dünyanın tamamını versem yarısını Allah için verecek. Kul kazandı. 1 lirayla kazandı. Öbür kuluna da bütün dünyayı verse yarısını kendinde bırakacak gene. Kapasite müsait değil. İstihab haddi düşük. Ne kazandırdı? Niyet kazandırdı. Kur'an Mekke'deki Tebuk'taki cihada katılamayan birilerinden bahsediyor. Gelmiş ya Resulallah demiş. Şu sıcakta Ağustos ayında 1000 kilometre Tebuk'a gidecekler. Bizans'la savaşacaklar. Ashab-ı kiramın katıldığı en çetin 40 bin kişilik büyük bir ordu. Fakat Ağustos'ta bastığın yer ayağındaki deriyi yakıyor. Fırın gibi her yer. Ya Resulallah demişler. Şöyle ayağımıza bir çarık gibi bir şey bulabilsen de biz de gelsek seninle. Ya da ya Resulallah bir binek deve bir şey bul bize. Eşek olsun bir şey olsun onunla gelelim. Çünkü yürünmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola dönmüş. Yok. Zaten kıtlık var. Size verecek bir şeyim yok. Siz burada oturun demiş. Oturuyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki onlar mescide çekilmişler ağlıyorlar. Niye ağlıyorlar? Ölümüne gidilecek cihada gidecek bir şey bulamadıkları için. Geldi Kur'an bu dosyayı açtı. Ve la alellezine izâ mâ etevke litehmilehum. Kulte la ecidu mâ ehmilukum aleyh. Tevellev ve a'yunum tefîlu mined-dem'i hazenen ellâ ecidu mâ enfikûn. Şu adamlar var ya, geldiler sana, bize ya Resulallah bir şey ver, onunla cihada gidelim dediler. Bir şey bulamıyorum dedin. Çekildiler, mescidin kenarında hüngür hüngür ağlıyorlar. Oturdukları yerde cihad ettiler. Ashab-ı kiram 1000 kilometre gittiler. 1000 kilometre geri geldiler. Medine uzaktan görüldü. Geri dönüyorlar cihattan. 50 gün sürdü. 50 gün o kurakta gitti geldiler. Efendimiz mola verilen bir yerde Medine'ye yaklaşmışlar. Buyurdu ki biz dağ tepeye gittik geldik yani. Şu Medine'de giyecek ayakkabı bulamadığı için bizimle gelemeyenler var ya. Gezdiğimiz her vadide bizimle beraberdiler. Biz dağları tırmandık, onlar oradaydı. Biz kılıç kuşandık, onlar kılıç kuşandılar. Ya Resulallah, bu kadar 50 gündür güneşin altındayız. Bu Medine'de madem oluyordu, niye biz geldik seninle? Diye sordular, buyurdu ki, onlar giyecek ayakkabı bulsa geleceklerdi bizimle. Niyetleri vardı, ayakkabı bulamadılar. Ama Resulullah'la 50 gün aleyhissalatü vesselam cihat edenler ne kazandıysa çocuklarıyla oturup hurma yerken o sevabı kazandılar. Ne kazandırdı? Niyet. Ne kaybettiriyor? Niyet. Kardeşler, bugün hiçbirimiz yemek yemiyoruz. Allah bize sevap yazıyor sahurda niyet ettiğimiz için. Başka bir kulu Allah'ın sahurda niyet etmeden, zaten evde bizim yemek yok, ben de yemeyeyim bugün dese, o da sevap kazanıyor mu? Kazanmıyor. Aç, biz de açız. Allah açlığa sevap yazmıyor ki. Sahurdaki, Rabbim bugün senin için aç kalacağım, deyişine sevap yazıyor. Bir örnek daha vereyim, çok iyi anlaşılması için. Şimdi mesela, bir kiracımız var bizim. Bu kiracımız, fakir, sefil birisi, bize de 3 aylık kira borcu var. Ramazan geldi, zekat vereceğim. Tam benim vereceğim zekat da 3 aylık kiraya tekabül ediyor. Yani onun bana 1,5 milyar kira borcu var. Ben de 1,5 milyar zekat vereceğim. 3 aylık kira. Veyahut da benden daha önce borç almıştı. Kira olmasın, borç almıştı. Peki ben nasıl olsa 1,5 milyar lira vereceğim. Onun bana olan borcunu silebilir miyim böylece? Kardeşim, senin bana 1,5 milyar borcun var, zekatıma saydım. Hadi Allah kabul etsin, helal et. Olmaz. Niye? Nedir zekat denen şey? Cepten çıkarırken Allah'ın hakkı olarak çıkarmaktır. Sen bunu daha önce ne diye çıkardın? Borç diye çıkarmıştın.
ya da mal vermiştin. Önce onun eline geçerken o para mal olarak, borç olarak, ticari bir maksatla geçmişti ya, o bir daha zekata dönüşmez. Olmaz böyle. Zaten 1,5 milyar vermeyecek. Verecektin. Ama Allah 1,5 milyar çıkarın cepten demiyor. 1,5 milyara niyet edin demişti sana. O parayı normal paralardan farklı hale getiren niyettir. Yoksa aynı para bu. Aynı para. Bu nedenle kardeşler, niyetlerimizin kıymetini bilelim. Bana sorulsa ki Müslümanlar olarak en büyük afetimiz nedir bizim? Küçük düşünme hastalığımızdır. Çocuğunu okutacak, bunu iyi bir hafız yapayım inşallah diyor. Böyle bir şey olmaz. Ne demek iyi bir hafız olacak? Ne olacak hafız olunca? Hafızlık bir şey değil arkadaşlar. Her Müslümanın hafız olması lazım zaten. Abdesti öğretmek bir iş midir? Herkesin abdest alması lazım. İş nedir? Selahaddin olmaktır. İş Ebu Hanife olmaktır. Malik olmaktır. Şafii olmaktır. Ahmet olmaktır. Akşemseddin olmaktır. Ulubatlı olmaktır. Niye çocuklarımızı küçük şeylerle çürüttük ya? Hafızlık %5'i bunun, o %5'e kilitliyorsun çocuğu. Kendisi de öyle düşünüyor. Nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Niye gidiyorsun camiye? Öğle ezanı okunacak. Ya gitme kardeşim böyle camiye ya. Bak nasıl git biliyor musun? Ezan yakın. Allah davet etti. O davete icabet edeyim. Karar bir. Karar iki. İnşallah orada hoca efendi ayet okuyordur. Onu dinlerim. İlim kararı. Al karar iki. Üç. İnşallah yabancı bir mümin gelir de selamlaşır. Bir mümin kardeşim daha olur. Allah. Üçüncü karar. O kuvvet kararı. Dört. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kindiye kadar da otururum. Camide bekleme sevabı kazanırım. Dört. Beş. İnşallah orada bir dilenci gelir. 5-10 kuruş sadaka veririm. 5. Hiçbiri olmadı. Gittin ki imam mı gelmemiş. Cami kapalı. Döndün evde kılıyorsun. Benim sevabımda bir eksiklik var mı arkadaşlar? Hayır. Sadece camiye gitseydim öğle namazını kılmaya bir sevap kazanacaktım. Bir camiye giderken bir taşla 10 kuş vurabilirim. 10 kuş vurabilirim. Çocuğunu Kur'an mı öğretiyorsun? Güzel. Kur'an öğretmek bir sevap. İnşallah burada cihadı öğrenir, cihad eder çocuğum diye niyet et. 2. 3. İnşallah çocuğum öğrenir, başkalarını öğretir de Kur'an muallimi yetiştirme taktiği öğren. 3. Et niyet. Hiçbiri tutmadı. Allah diyor mu bu hamurun mayasını illa tutturacaksınız? Hayır. Samimi misin ona bakıyor Allah Teala. Sen sevdanda ciddi misin? Hakikaten yüreğinde bir kor var mı? Ya karışma Allah Teala'nın işine ya. Karışma kardeşim. Niceleri yataklarında öldü. Allah şehit sevabı verdi onlara. Niceleri iki harf üst üste koyamayacak cehaletle öldüler. Alimler onlara gıpta edecek kıyamet günü. Nice cahiller var. Dev alimlerin babası olmuşlar. Kendisi cahil. Alimlerle beraber dirilecek kıyamet gününden. Çocuğunu alim yapmak için uğraşmış. Peygamber aleyhisselam efendimizin şu sözünü unutmayınız kardeşler. Ne buyuruyor? Sizden biriniz eğer bir güvercinin gireceği kadar, bir güvercinin gireceği kadar bile olsa cami yapabiliyorsa muhakkak cami yapsın buyuruyor. Subhanallah. Bir güvercinin gireceği yer demek bir tuğla demek. Bir tuğladan cami olur mu? Olur olur. Bir tuğla koca bir kubbeyi geçer merak etme. Allah görür ki sen 3 tuğla alsan çocukların ekmeğinden kısman gerekecek. Ancak bir tuğla alabiliyorsun. O bir tuğlaya ne veriyor demek ki Allah? Koca bir cami sevabı veriyor. Yüreğindeki caminin hacmine bakıyor Allah. Tuğlaları ölçmüyor. Tuğla fani, çürüyor. Gelir günün birinde başka bir usta yıkar senin koyduğun tuğlalar. O cami yıkar başka yaparlar. Lakin senin niyetin kıyamete kadar baki kalır. Kardeşler bir niyet hastalığı yaşıyoruz. Küçük şeyler düşünüyoruz. İşte camiye giderken küçük düşünüyoruz. Çocuğumuza Kur'an okuturken küçük. Mini niyetler yapıyoruz. Mini niyetler.

Sonuçları da zaten olmuyor. O niyette bir sıkıntı oluyor. Hayır. Büyük şeylere niyet edelim. Büyük kafalı olalım. Önümüzde hiçbir engeli yok Allah'ın. Adem Aleyhisselam'dan beri ne kadar salih kulu varsa Allah'ın, peygamberler hariç, hepsini geçme hakkımız var bizim. Peygamberler hariç. Ashab-ı kiramın sahabiliğini geçemezsin. Ömer'den daha takva olmak mümkündür. Ebu Bekir'den daha sıddık olmak mümkündür. Hiç kimsenin önünde bu kapalı değil. Engel nedir biliyor musun? Sen cücesin, cücesin, cücesin dedirte dedirte cüceliğe iman ettirdiler bize. Senden adam olmaz. Tabii olmaz abi, dedirttirdiler bize sonunda. Hayır, bizden de mücahit olur, bizden de alim olur, bizden de sıddık olur, bizden de adil olur, biz de infak ederiz, biz de veririz Allah'ın izniyle. Hem ashab-ı kiram gibi hurma bahçesi değil, ceviz bahçesi veririz. Onların hurmasını da geçeriz Allah'ın izniyle. Bir örnek daha iyi anlamamız için kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazı ashab-ı kiramın birbirleriyle olan bir takım tartışmaları oldu. O tartışmalardan sonra işte mesele Efendimiz Aleyhisselam'a intikal etti. Bakınız ne buyuruyor. Bakınız ne buyuruyor. Yani Abdurrahman İbni Avf'la Halid İbni Velid tartışmışlar. İnsan bunlar. Sahabi derken insanlıkları ölmedi. İnsan, tartışmışlar. Tartışma Efendimiz Aleyhisselam'a intikal etmiş. Abdurrahman İbni Avf 4. Müslüman. Yani Efendimiz'e peygamberlik geldiğinden bir gün sonra iman etmiş. Halid İbni Velid de 21 sene sonra iman etmiş. 100.000. Müslüman belki de. Efendimiz'e mesele intikal etmiş. Kim haklı, kim haksız gibi bir tartışmaya bile müsaade etmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş ki, sizden biriniz, yeni Müslüman olanlar, sizden biriniz, Uhud Dağı gibi büyük bir altını Allah için verseniz, bu adamın bir avuç arpası kadar sevap kazanamazsınız Allah katında buyurmuş. Neden? Neden? İki şeyden dolayı. Bir, çünkü Abdurrahman zor günlerde verdi. Siz herkesin verdiği günlerde veriyorsunuz zaten. İki, Abdurrahman'ın ihlası 23 yıllık deneyimle sabit. Hiç kaypalamamış. Nerede adam aranıyor? Buradayım ya Resulallah demiş. Can lazım, buradayım ya Resulallah demiş. Mal lazım, buradayım. Buradayım ya Resulallah, buradayım. Sonra buyuruyor ki, siz kadınlarınızın kucağındayken onlar bana can siperi olmuşlardı buyuruyor. Burada aynı zamanda vefayı da görüyoruz tabii. Demek ki kardeşler, bir avuç arpayla Uhud Dağı kadar büyük bir altın stoğunu geçmek mümkün. Biz bundan bu dersi çıkarıyoruz. Ne ölçüyoruz? Arpada ne var? İhlas var, niyet, samimiyet var. Uhud Dağı kadar veriyorsun, ne zaman veriyorsun? Herkeste 5-10 tane Uhud Dağı kadar altın var zaten. Sen bir tanesini veriyorsun. Ama kimsenin 5 tane arpa bulamadığı bir zamanda sen bir avuç arpa vermiştin. Allah'ın terazisi kardeşler bizim terazi türünden değil. Niyet ölçer o. O niyet ölçer. İhlas ölçer. Nice müminler 20 rekat teravih kılacak. Belki bir rekatını Allah katında bulamayacak. Ama pek çok mümin yatağında ne teravih kılabiliyor ne ezan duyabiliyor. Teravih sevabı alacak. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir mümin bir işi düzenli olarak yaptığı halde Allah'tan gelen bir engelden dolayı yapamazsa Allah meleklerine buyurur ki, yapıyor gibi yazmaya devam ediniz. Sen perşembe orucu mu tutuyordun? Tutuyorsun. Şimdi niye tutmuyorsun? Şeker çıktı. O tuttuklarında bir sürü kusur vardı. Bunları kusursuz tutuyorsun şimdi. Her akşam oruç, her perşembe oruç yazılıyor. Sen maaşın varken 5 kuruşunu götürüp infak ediyordun. Bir camiye bir vakfa veriyordun. Şimdi emekli oldun, zor yetiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ne devam ediyor? Yaptığın infak, hayır devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Allah ettiriyor. Çünkü görüyor ki Allah, bu kulumu ben yatağa düşürmesem, o şimdi hatimle teravih kılıyordu. Kazandın. Belki gitseydin camide dedikodu gıybet ettiğin için o teravih bile kaybolacaktı. Tam bir teravih yazıyor Allah. Kardeşler, her şeyle

0: yarışılır da Allah'ın rahmetiyle yarışamayız. Öyle bir koşuştur ki o rahmet gazabını bile geçti Allah'ın. Allah'ın rahmetiyle yarışamayız. Bizim kusurumuz küçük düşünme hastalığıdır. Basit düşünüyoruz. Küçük düşündüğümüz için sonuçlar da hep küçük oluyor. Allah cesetlerimize, elbiselerimize, yaptığımız işlerin şovuna, görüntülerine bakmıyor. Yüreğimizdeki tutuşmuş kora bakıyor. Ne arzu ediyorsun sen? Şöyle dağlar gibi servetim olsa da Allah için her mahalleye bir cami yaptırsam mı düşünüyorsun? Bunun samimiyet ölçüm aleti var Allah'ta. Onu ölçer o. Seni ciddi bulur. Parazit de görmezse o arada kazandın. Her mahalleye bir cami yaptırdın bilsen. Şöyle 100 çocuktan 10 tanesini hafız yapsam ne iyi olur diye mi düşünüyorsun? Hiç merak etme. Samimi misin? Samimiyim. İyi de bunun için gayret ediyor musun? Uyuyamıyorum sabahlara kadar. Proje üstüne proje çiziyorum. Ehliyle tanıştın mı? Tanıştım. O hafızlar senin Kur'an'ını okuyor. Merak etme sen. Kardeşler, peygamberler bile başlattıkları projeleri tamamlayamadan gittiler. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene üzerine projesini tamamladı. Allah tamam bugün din tamam oldu buyurdu. Bir peygamber gitti. On binlerce peygamber başlattığını bitiremeden gitti. Ama onları Allah eksiksiz kabul etti. Gayretlerinden dolayı. Ashabı da böyle kabul etti. Aynı kadroda biz de varız inşallah. Niyetlerimiz büyük olacak, samimi olacak. Parazit tutmayacağız niyetin kenarında. Parazit tutmayacağız. Çocuğu hafız yapmak istiyor, karate kursuna göndermiş. Önce karate kursuna gönderiyor, hafız yapacak. Çocuk orada 1000 tane arkadaş edinecek. Havası başka tarafa kayacak, hafız yapacak. Ne yapıyorsun sen? Hafız yapacak, evde çocuğun ders çalışacağı gün misafir kokteyli var. Yok, parazit de yapmayacaksın. Niyetin samimi, boyun kadar da, standardın kadar da o niyete uyuyorsun. Allah'ın rahmetiyle yarışamazsın, boşuna uğraşma kazandın. İnşallah. Hepimize Allah büyük niyetlerin adamı olmayı nasip eylesin. Yani kardeşler, Allah'ın rahmetiyle yarışmıyoruz. Yani o rahmet geçecek inşallah. Sadece biz şeytanın bir takım propagandalarına, vesvesesine kandık. Şeytanlaşmış insanların aldatışına kandık. Yol bu değil, yol Allah'ın yoludur. İnşallah kazananlardan olacağız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Daha dokunmadan kurudu İrem. Köllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında. Biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnalar yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asureyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uykusuzmuyor karanlıkları. Gitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyor seyyaylılar. Siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor. Ben gidiyorum. Bütün yelkenleri, deniz fenerlerini, kaplanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufana yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizar çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu. Sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar bir düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Nurullah Genç şiiriydi, paylaştık sizinle. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Çok güzel ya, bayılıyorum ifadelerine vallahi. Hani diyor ya, güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat vurabiliyor mu, vurabilecek mi? Cellat ayrılığın boynunu vursun. Ayrılık diye bir şey olmasa, bir şey kalmasa. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Efendim herkese merhabalar diliyorum. Saygımızla, yüreğimizle. Koskocaman bir özlemle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu geceler diliyorum. Güzel geceler.

bazen böyle işte ne bileyim ben arabayla bile artık radyo dinleme alışkanlığı maalesef çok fazla kalmadı. Belki hanımlar mutfakta yemek yaparken falan açıp dinleyebiliyorlar. Ama akşam bu saatlerinde işte kuvvetle muhtemel kanalların birinde bir dizi vardır ve onu seyrediyorlardır falan. Çok dediğim gibi aman aman radyo dinleme alışkanlığını kaybettik maalesef. Ancak arabaya bindiğiniz zaman açıyorsunuz radyoyu. İşte onu da işte bir yere gidinceye kadar filan böyle. Bazen gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Böyle biri çıkıyor şiir okuyor. Ya da şiir okuyacak böyle. Vallahi bekliyorum arabada. Yani okusun bitirsin ondan sonra ineyim. Ne bileyim hani şiire mi saygısızlık olmasın diye düşünüyorum. Yoksa okuyana mı saygısızlık olmasın diye düşünüyorum bilmiyorum. Ama şiiri dinliyorum ondan sonra iniyorum. Böyle gelmişseniz kapının önüne, ya kapatın, şey yapmayın, çok da hani bekletmeyin çocuklar. Herkese merhabalar diliyorum, saygımızla, yüreğimizle. Bir Nurullah Genç şiiri daha okuyalım. Nurullah Genç hakikaten güzel insanlardan biri. Yaşantısıyla, yüreğiyle, şiirleriyle, anlatısıyla, tevazusuyla. Yani sevdiğim şairlerden, keyif aldığım şairlerden biri. Aynalarda seni hissediyorum. Hayal ırmağının çağaltısında, umutların mecnunun parıltısında, rüyalarda seni hissediyorum. Ey dost! En güzelin akışındasın, nurun karanlığa akışındasın, bir denizin şehla bakışındasın, dalgalarda seni hissediyorum. Şüledar eleyip sundun elini, tayfuna çevirdin sevda elini, tutuşturdun yüreğimin külünü, nevalarda seni hissediyorum. Yürürken gecenin kalbine doğru, gönlümden beynime vuruyor ağrı. Yalnızlık bir çöldür, ayrılık ağrı, tenhalarda seni hissediyorum. Akşamın renginde, ay ışığında, bir gül yaprağının kırışında, bulutta, yağmurda, gökkuşağında, semalarda seni hissediyorum. Hüzün gözlerinden ruhuna düşer, içim acılarla yoğrulur pişer. Ey hicran yıldız, ah seni beşer, dualarda seni hissediyorum, semalarda seni hissediyorum.

Saatler bitmiyor. Yapayalnızım. Gülmek istiyorum. Gülemiyorum. Sensiz olmak mıdır hep alan yazım? Bilmek istiyorum. Bilemiyorum. Esirgedin nazlı hilal kaşını. Harap ettin çiçek kokan başını. Yüreğime akan gözüm yaşını. Silmek istiyorum. Silemiyorum. Sanki her şey efsaneydi, masaldı. Ayrılık ruhumu elimden aldı. Gözlerim yollara takılıp kaldı. Gelmek istiyorum. Gelemiyorum. Göğüs germek için acılarıma, titreyişlerime, sancılarıma, seni bir kez olsun avuçlarıma almak istiyorum. Alamıyorum. Saçılan bir köpük olmak dilinde, boğulmak saçının ince telinde, bir sır gibi sonsuza değin kalbinde kalmak istiyorum. Kalamıyorum. Unutuyor beni sırlı gözlerin. İçimde bir yara işliyor derin. Kulakların, dudakların, ellerin olmak istiyorum. Olamıyorum. Bölerek uygunu rüyalarına. O kucak dolusu hülyalarına. Gece gündüz uçup aynalarına konmak istiyorum. Konamıyorum. Deli gibi aşık olsa da, deli gibi aşık olsa da güle, kim acır çöllerde öten bülbüle? Bir gün alev alev yanıp da küle, dönmek istiyorum. Dönemiyorum. Hiç kırışkır ağlamaktansa, başına karalar bağlamaktansa, bu yüreği her gün dağlamaktansa, ölmek istiyorum. Ölemiyorum. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Yine Nurullah Genç şiiriydi. Paylaştık sizinle. Şair olmak, şiir yazmak hakikaten her yüreğin kârı değil ya. Şiir çok bambaşka. Yani hayatımızda çok farklı bir yere koymamız lazım şiir. Öfkemizi, sevdiğimizi, sevdamızı hep şiirle anlattık. Şiire aşık olduk. Şiirle aşık olduk. Şiir keyif verdi bize. En kaba sabamızda, hani Anadolu'da hödük tabir edilir ya, bu tür insanların bile şiir yazdığını, şiir okuduğunu, şiire gönül verdiğini gördük. Bambaşka bir şey şiir hakikaten. Sen geliyorsun kuşlar gibi bahçelerden, papatya kokusu bir de, sen gelmeden önce. Şiir işte. Bir işte şiirimiz var, onu paylaşalım. Sonra şiir okumaya yine devam edeceksin sen. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir. Pas tutmaz benim için, yeryüzü gibidir, toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibi bazen. Erdem Beyazıt. Ben sana mecburum, bilemezsin. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi akma tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerine kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor.
Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerinde ofalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Aa, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şırıp sızıyoruz sız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Hı? Bütün ıslanmışsın, tüylen ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın. Telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gözsüz denizlerin. Hayır, hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ben sana mecburum, güzel gözlüm. Yüreğimi seninle ısıtıyorum. Ben sana mecburum, bilmelisin. Ben sana mecburum. Hı? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim.

Ama gitme ne olursun. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Sen de bilme. Sana gitme demeyeceğim. Nerede sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim.

Bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Umut, Fenerbahçe'nin aman, fakirin ekmeği. Ya vallahi eskiden bir kardeşim fotoğraf göndermiş bana şimdi. Aman Allah'ım ya, ne kadar gençmişiz o zamanlar ya. Elde edememiş sevdalarımız var yüreğimizde. Yaşanmamış aşklarımız. Hı?

Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak. Karşındaki sana güvendiği kadar insansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Ne kadarmış? Sevdiğin kadar sevilirsin. O zaman çok sevmek lazım insanları. Hani ya insanları mutlu etmenin bambaşka bir tarifi var ya. Onları mutlu ettiğiniz zaman sizdeki mutluluk çok çok daha bambaşka oluyor. Kocaman adam, yaşlı adam. Hakikaten böyle artık hani saç sakalı ağarmış, hakikaten ağarmış saç sakalı. Onu mutlu ediyorsunuz. Öyle mutlu oluyor ki böyle çocuk gibi. Ya o güzel insanları mutlu ederseniz Allah da sizi mutlu eder. Mutlu etmek lazım insanlar. Sevdiklerimizi mutlu etmemiz lazım. Ailemizi, eşimizi. Yani karamsar olmak, öfkeli olmak ne kazandıracak ki bize? Hem bizi üzecek hem de karşımızdakini. Hem de sevilmeyen biri olacaksınız. Hiç de hoş bir şey değil. Ne diyor? Seninle bir ömrüm olsun. Ya öyle o öyle diyor, Allah korusun da uzun olsun. Yani kısa olsun filan diyor bu da. Sana gitme demeyeceğim. Özdemir Asaf şiiriydi. Sana gitme demeyeceğim ama yine de sen bilirsin diyor. Ama vakit geldiğinde gitme demek gideni durdurmaya yetmiyor maalesef. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil, sana hep yeniden başlamak isterim. İşte sevgiyi bitirmemek lazım. Böyle hep yeniden başlamak lazım. Her gün yeni başlamak lazım. Yeni yeni sevgiler üretmek lazım. Bazen yoracak bu insan ama belki de mutlu olmanın en kolay yolu. Bakalım. Üçüncü şahsın şiiri. Bilir misin sen onu? Hı? Üçüncü şahıs burada. Şair. Ta kendisi aslında. Efkarlandın yine. Hayır olsun. Bakalım. Nereden buldun sen bunu? Hakikaten nereden buldun sen bunu gülüm ya? Bu resim bende bile yok. Vallahi ne de kim desem kime benzedi bilemedim ama. Bildiğin yakışıklı bir adammış yani bu. Nereden buldun sen bunu?

0: Vallahi bak, bende yok bu.
1: Vay arkadaş. Muhteşemsiniz ya. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi biri olan, ipince. Hayırsız biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit var maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine yerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım. Felaketim olurdu. Ağlardım.

İşte insanoğlu bu kadar nankör abim. Yani hani ısınmak için işte kendime diyorum kendime. Yani niye işte seninki kocaman, bu küçücük, benim küçük falan diyorum böyle. Ya bak, verdi, teşekkür etmiyorsun. Nasıl? Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim. Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum Adem'im. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ah bu hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuk su, o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan hallerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmilleşem sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Lalesim sende kalmış. Dostlar muhabbeti de kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Anılarda kendimi göresin, sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum,

Sende kalmış umudum. Saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum. Sen ocağım sende. Sende hayat kaynağım. Duygu menbaım sende. Can diyorum sana can. Can kafesim sende kalmış. Allah'ımı düşmanımı düşürmesin uzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tezgel ki enkazımı kapatsın kazmak yürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Can diyorum sana. Can. Son nefesim sende kalmış. Umudum, yüreğim, gözyaşım sende kalmış. Cemal Sarp şiiriydi, paylaştık sizinle. Güzel şeyler onda kalıyor. Bak güzel insanlar gidiyor değil mi? Yakın zamanda Ferit Tayfur'u da kaybettik. Yani bazı insanların yaşantısına şuna buna filan değil ama hani sanat olarak birçok insanın gönlünde yer etti. Herkes onu dinledi yani işte fikriyatı ne olursa olsun bakmadı. Dinleyenin fikri ne olursa olsun o da ona bakmadı ama keyifle dinledi. Onu da sevdi, onu da aşık oldu, onu da hüzünlendi. Onu dinlerken keyif aldı. Rahmet okumak lazım. Onda bir şarkısı mı çalacağız ne? Vay, bak sen. Dinlerdim küçükken. Ya küçükken de değil de daha doğrusu küçükken de dinliyorsun. Çocukken değil tabii ki, küçükken derken gençken değil yani. Mesela bir bana soru çok severdim ben. Sabahçı kahvesini. Unutmak istiyorum diye bir şarkısı vardı. Onu bana hatırlatmayın. Ya vallahi. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Hicrinle sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı. Kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Ar ettim sakladığım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Felsefe böyledir divan.

yerlerde, teselli aranır meyhanelerde, bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen. Ateşe su dedim göz yere göre, aklım zavallıydı duyduğuma göre, bahtına şükretti Mecnun bin kere. Ağlarsın, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen, ağlarsın, ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen.

Allah kimsenin içine yakmasın inşallah. Hı? Vakit geldi, gitmeliyim artık. Allah nasip ederse inşallah haftaya. Görüşmek duasıyla, temennisiyle diyelim. Hoşçakalın. Mutlu geceler dileyelim. İnsanları mutlu etmenin verdiği mutluluk çok bambaşka olacak bize. Mutlu edersek elbette birileri de bizi mutlu edecektir. Mutlu olmak temennisiyle, duasıyla. Hı? Mutlu geceler dileyelim. Güzel geceler. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğundan var olduğunu, boyun mu bükmezdim sitem etmene? Hı? Bilseydim sükutun kâr olduğunu, sebep mi olurdum dargın gitmene? Bilseydim küsünce sır olduğunu, bilseydim yüzün dört mevsimi güz, içimin ağlayan nar olduğunu, bilseydim odamın dört duvarı buz, sensiz yüreğimin kar olduğunu, fırsatımı tanırdım bu dargınlığa, bilseydim bu kadar zor olduğunu, bilseydim sınırlarından daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Söyleşi bir mektup gibi geçmiş, yakıp giderim, yakıp giderim.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
10: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Feridun Yılmaz Yüceler'den yine devam ediyoruz dostlar. Şu dünya ticaretinde sana cazip gelen %100 veya hatta %1000 ne demek? Hiç düşündün mü bu yaldızlı sözlerin birer aldatmaca olduğunu? Artık anlamalısın. Gözünde büyüttüğün %100 bir metanın ikiye katlanmasıdır. Evet, sadece ikiye. Oysa Allah en az 1'e 10 vaat ediyor. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 ve hatta sonsuz. Şüphesiz onun vaat ettiği haktır. Önünde duran ölüm kadar gerçektir ve o asla vaadinden dönmez. Necip Fazıl şöyle diyor dostlar: İlaç yarım şişede, koltuk mahzun köşede, ev halkı telaşede, ölü yerde sop soğuk.

Evet. Hakikaten de öyle değil mi? Şunu bilmeliyiz ki senaryoda sözleri, davranışları boş bırakılmış tek kişilik bir filmin baş oyuncusuyuz. Omuzlarında taşıdığı 12 kameraman hayatını filme almakta. Bugünkü yaptıkların yarın dev bir ekrana yansıyacak. O filmi bütün insanlık izleyecek. Rolünü ona göre oyna. Çünkü mahşer yerinde bütün alemin önünde hesap vereceksin. Yaptığın hiçbir şey gizli kalmayacak. Bir sinema perdesi gibi her şey herkesin önünde, göz önüne dökülecek. Ve rol aldığın sahnelerin hepsi birer birer gerçek, prova değil. Hiçbir sahneyi yeniden canlandırma şansın bile yok, bunu unutma. Oynadığın gerçek hayat filmindeki rolünü ciddi olarak düşünmeye çağırıyorum diyor Feridun Yüceler. Bu senin hayatın, senin rolün. Öldüğün günü bir düşün. Ortada duran cenaze sensin. İşte o gün, orada, o anda senin için hayat bitti. Canlı, cansız, bütün sevdiklerin, sahip olduğun her şey seni bıraktı. Yakınların, seni gideceğin yere hazırlamanın telaşı ile, aralarından uçup gitmiş olmanın şaşkınlığını yaşamakta. Düşün ki seni elbiselerinden soymuşlar. Sevdiğin bütün giysilerin artık birer ölü elbisesi olmuş. Şuna buna verilecek. Senden bir koku sinmiştir diye saklanacak belki de. Hani değerli takıların, yüzüklerin parmaklarından alınacak, bileziklerin, künyelerin, değerli sakladığın belki de saatin, akıp giden zamanı gösteren saatin kolundan çıkartılacak. Oysa zaman yine akıp gitmekte ama sensiz. Saatin akrebi, yelkovanı yine belirli vakitleri yine gösterecek. Ama artık sana değil, senin görmeyeceğin zamanları tırmalıyor artık saat. İşte Necip Fazıl yine burada güzel bir geçiş vermiş. Ticaretin tüm ziyan, tüm ziyan diye bir ses rüyada. Mezarına birlikte girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya, bit pazarı dünyada, patiska kefen, çürük teneşir ve isli bir kazan. İşte belki artık isli kazanların içerisinde İnsanları su kaynatmıyorlar belki ama şöhbenlerin sıcak sularında yıkıyorlar ama yine de meyit değil misin? Yine de hayatını teslim etmedin mi? Fark eder mi dostlar? Çok sevdiğin kimi eşyaların, uğruna nice fedakarlıklara katlandığın evin, araban, mülkün artık birer tereke. Onlar başkalarına, hesabını vermek ise sana düşecek. Eşin dul, çocukların yetim kalacak. Düşün ki artık akşam senin eve gelmen beklenmeyecek. Sofralar sensiz kurulacak. Sevdiklerin doğan her günü sensiz karşılamaya alışmanın bir çabasına girecekler. Sıkça tekrarlandıkları söz herkese aynı. Ölenle ölünmez ki. Böyle olacak belki de. Artık sen adın anıldıkça dostlarının boğazlarına takılan bir ilmek, yanaklarına süzülen birkaç damla yaş olacaksın sadece. O da hatırlandığın sürece. Duvarlara silen kokun, elbiselerinde kalan terin gün gelip uçup gidecek. Sesinin tınısı unutulacak gün geçtikçe. Boyun, endamın, yüz hatların, gözlerin unutulacak. O aynaya baktığında beğendiğin gözlerin. Ama senin için belki de anma toplantıları yapacaklar, düzenlenecek. Filancaların filanca sene ölen bir yakını olacaksın gün gelecek zaman.

olmalı. Sensiz zamanlarda koşan saatin, sensiz yıllara tırmanmaktan yorulup eskiyince o da atılacak bir kenara. Sağa sola dağıtılan kıymetli elbiselerin gün gelecek onlar da yıpranacaklar. Belki de paspas olacaklar. Malın mülkün el değiştirecek. Hep gözüne bakan yakınların farklı yerlere dağılacaklar. Çünkü artık sen yoksun. Senin gözlerin yok. Varlığın artık tozlu albümlerin arasında. Yılların soldurduğu resimlerde kalmış. Yakınların hiç geri gelmemek üzere gittiğinde iyice inanmışlar. İçinde senin olmadığın bir dünya kurmuşlar kendilerine. Düşün ki sevdiklerin gözlerinin rengini unutmuşlar. Artık başka gözlere bakıyorlar. Çünkü sevgilerini, gülümseyişlerini, sımsıcak bakışlarını artık onlara yöneltiyorlar. Yıllar birbirini kovaladıkça senin için yapılan ihtifallerin arası açılıyor. Başka acılar, tazeler, başka ölümler girecek araya. Şimdi yakında yitirdiklerinin acısını alışmış gayretinden yaşayanlar, bir tanem, ciğerim, gülüm, hayatım dediklerin, yıllar geçtikçe senin varlığını unutacaklar. Belki de unutmuşlardır. Yıllar sonra buralarda, oralarda senin yaşantından söz etmek insanlara masal gibi gelecek. Şu yalan dünyada bir zamanlar senin de var olduğun biricik kanıtı olan mezarını ziyaret edenler de kalmayacak. Öyle değil mi dostlar? Hadi kendimizi muhasebe edelim. Yakınları ölmüş olanlar, çocukları, evlatları, anneleri, babaları ve ebeveynleri, yakın akrabaları. En son annenin mezarını ne zaman ziyaret ettin? Ya babanın? Yavrunun? Bir zamanlar gözünün içine bakıp da yakın bir akrabandan keşke bana biraz daha yardım etseydi, belki şunu da bunu da verseydi diye etrafında fırıl fırıl döndüğün insanların, belki de kaybettiğin insanların, ellerine bakıp da onlardan bir şey umduğun insanların en son ne zaman gittin mezarına? En yakının dahi olsa en son ona ne zaman bir Fatiha gönderdin? İşte sen böyleysen senin akıbetin de öyle olacak. Bunu hiçbir zaman unutma. Yine Üstad Feridun Yılmaz Yüceler satırlarına şöyle devam ediyor. Yakınların hiç geri gelmemek üzere gittiğinde iyice inanmış olacaklar kaybolduğuna. Çünkü senin içinde olmadığın bir dünya kurdulardı kendilerine. Yıllar sonra buralarda, oralarda senden söz edecekler. Ve ondan sonra da mezarlarını ziyaret eden kalmadıklarında mezarın dümdüz olacak. Baş ucunda beklemekten yorulan mezar taşın o da yıkılacak üzerine. Onu bir düzelten dahi bulunmayacak. Çünkü sen artık kimsenin ölüsü değilsin. Mezara artık ziyaret edenin de olmayacak. Arif Nihat Asya şöyle satırında geçiyor. Hala mı çekiyor seni? Eteğinden evin odan. Yetiş cennete ey yolcu. Cennette güz başlamadan. Satırlar dizeler bu şekilde. Bir gün unutanların unuttuklarından bir unutulmuş olacağını hiçbir zaman unutma. Adın unutulacak, mezar taşın yıkılacak, bir metrekarelik toprak evin sahipsiz kalacak ve sen kimsenin ölüsü olmayacaksın. Dünyada adını anan kalmayacak. Kimsesizler kervanına katılmış bir yolcu, adı unutulmuşların denizine düşmüş bir damla olacaksın. Sadece ve sadece hatırlandıkça belki anılacaksın.
Acaba anılırken de acaba ananlar seni hangi terazinin üzerine koyacaklar? İyilerin içerisinde misin, kötülerin mi? Ey insan, ey! Yaşadığın her anın paha biçilmez bir hazine kıymetinde olduğunu hala bilmiyor musun? Sonsuzluk yurduna kıymetli armağanlar hazırlamaktan hala gafil misin? Azığını tamamlayıver. Rolünü kusursuzca oynamaya bak. Bu film bir gün bitecek. Ve onun bitecek olması, tozlu raflarda, nisyan dolu hafızalarda unutulacak olması da çok önemli değil ki. Önemli olan, büyük gösterime sunabileceğin oldukça iyi bir senaryonun altına imzanı atabilmen. Hayatının Allah'ın huzuruna, huzur-u Resulullah'a, bütün insanlık önünde arz olacağının bilincine varmandır. Ve bu bilinci mümkün olduğu için bütün davranışlara yansıtabilmen olmalıdır. Hayatına geçirdiğin şeylerin artılarına ve eksilerine bak. Allahu Teala'nın rızasına uygun mu değil mi ona bak. Çünkü mizan terazisi kurulduğunda Allahu Teala'nın sana emrettiği davanın üzerinde o terazi kurulduğunda kefenin o terazinin kefesinin hangi tarafa ağır basmasını istiyorsan o tarafa yönel. Çünkü o gün amellerin tartıldığında seni hesaba çeken Allahu Teala فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ حَيْرَ يَرَى وَدَوَّمُنَّ دَا شَرَّ يَرَى. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şer. Her şeyin ince hesabının verileceği bir günün geleceğini hiçbir zaman unutma. O gün gelecek, güneş o günde yine doğacak. Fakat biz o güneşi artık bir daha göremeyeceğiz. O gün insanlar yine iş yerlerine, vazifelerinin başlarına, dükkanlarına ve dairelerine gidecekler. Ama dostlar, bizim yolumuz yalnızlık evi, amel sandığı olan kabre varacak. O gün sağ olanların yine elleri tutacak ve ayakları yürüyecek ama bizim ellerimiz tutmayacak. Ayaklarımız o gün yürümeyecek. Çünkü artık sen ölüler hanesindesin. O gün cansız at kapıya, taksimat tapuya gidecek dostlar. Sevdiklerin zevkle, afiyetle belki senin yiyemeye kıyamadığın mallarını yiyecekler. O gün yine ezanlar okunacak, namazlar kılınacak ama biz artık o ezanlara icabet edemeyecek ve o namazları kılamayacağız. Başkaları bizim namazımızı kılacak. O gün her gece evine, yuvana döndüğün, çoluğuna çocuğuna kavuştuğun halde o korkunç yolculuktan evine dönemeyeceksin. Ehline ve evladına kavuşamayacaksın. O gün yine her yerde ışıklar yanacak ama senin vardığın ev karanlıklar içinde olacak. O gün herkes evinde yumuşacık ve sıcak yataklarına uzanıp istirahate çekilirken seni o kapkaranlık evde kuru toprağın üzerine yatıracaklar. Arkadaşlarını mı merak ediyorsun? Amellerin dostum, amellerin, kıldığın namazlar, Allah için aldığın abdestler, Allah rızası için yaptığın hayırlar, Allah rızası için baktığın bir bakış, bir yetimin başını okşaman, karanlık gecelerde ulvi alemlere yönelirken döktüğün bir gözyaşı, belki bir fakiri sevindirmek için evinden cebinden çıkarttığın birkaç damla hayır, işte o gün arkadaşların onlar olacak. Sen o günde, o karanlık kalpte, o kabirde bir aydınlık mı arıyorsun? Bir ışık mı arıyorsun? O zaman şu dünyada şimdiden ışığını yakmak için kendine bir batarya bul, bir sermaye. Allah için bir şeyler yap da
başkalarının evini aydınlattığın gibi

Rabbim de sıkıntılı bir anda o kabir evinde seni cennet ışıklarıyla aydınlatsın. Zor değil dostlar. İnşallah çok mutlu ve kutlu bir güne yaklaşıyoruz. Saatlerimiz var. Dakikalar azaldı. Bir berat gecesine yaklaşıyoruz. Bir kurtuluş gecesine yaklaşıyoruz. Umutların ulvileştiği, duaların hep beraber ellerinin semaya kaldırılıp Allahu Teala'ya iltica ederek ağlayarak gözyaşları dökülecek bir geceye yaklaşıyoruz. Belki de o beratların imzalanacağı bir geceye. Siz olun o geceye yaklaşırken, o gecenin gündüzünde, o gecenin ulvi saatlerinde kapıyı çaldığınız sultanın, kainatın sahibi olan Allahu Teala'nın mana kapısını çalarken peşinizde olan ve yanınızda olan insanları da sevindirin. Belki o gün yaptığın bir hayır, belki o gün yaptığın bir hasenet, belki o gün yaptığın bir Allah razı olsunun mükafatı ahirette size öyle bir bahşedilir ki dostlar. O kabirde, o karanlık yerde bir ışığa, bir mum ışığına dahi ihtiyacımız var. Bir mum ışığı dahi olsun. Onu yakmak şimdi şu anda senin elinde. Şu dakikalarda, belki biraz sonra, belki yarın sabah evden çıktıktan sonra. Ama ne olursa olsun onu yakabilecek tevfiki Allah'tan iste. Hiçbir zaman unutma ki Mevlana'nın güzel bir sözü var dostlar. Bir geçiş divanından. Diyor ki arkamdan ağlama. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dizelerine şu şekilde geçiyor. Öldüğüm gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık, yazık. Vah, vah deme. Şeytanın tuzağına düşersem vah vahın sırası o zamandır. Yazık, yazık o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme. Benim buluşmam görüşmem o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Batmayı gördüğün ya doğmayı da seyret. Güneşle aya bakmaktan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama doğmadır o. Parlamadır. Mezar hapis görünür ama canın hapisten kurtulmasıdır. Yere hangi tohum ekilmedi ki? Ekildi de bitmedi. Niçin insan tohumu hakkında şüpheye düşüyorsun ki? Hangi kova kuyuya sarkıtıldı da dolu çıkmadı? Can Yusuf'u kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafa ağzını yumdun mu o tarafa aç. Çünkü artık hay huyun mekansızlık alemi boşluğundadır diyor. İşte Mevlana böyle diyor. O Şeb-i Arus'ta onun kayrılışı ve bu dünyadan ayrılışı. Ama bizlerin acaba gerçekten bu ayrılışımız bir Şeb-i Arus mu dostlar? Düşüyoruz, kalkıyoruz ama bir şeyin peşindeyiz. Peşinde olduğumuz şey hep dünyalık değil mi? Ahirete de zaman ayırdığımızı hissediyoruz. Basra'dan çıkan büyük bir veba salgınında ölen bir kızın diyor babası rüyada şöyle gördü diyor. Kızım bana ahiretten haber verir misin dedi ve kızı da dedi ki babacığım çok büyük bir olay ile karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ama ne yazık ki amel edemiyoruz. Sizler ise biliyorsunuz fakat çok yazık ki amel etmiyorsunuz. Vallahi iki rekat namaz veya bir tesbih Allah katında bütün dünyadan sevimlidir babacığım diyor. Tüm dünyadan sevimlidir. İşte Zümer suresi
53. ayet.

Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, bir hadisi kutsi de şöyle buyurmuştu. İnsanı getirirler hesap vermesi için. Melekler terazinin başına geçer. Ve ilk hesap ve ilk sorgu namazdandır. Ona Allahu Teala buyurur hesaba çekin diye. Namazı kefenin terazisine koyarlar. Sonra kefenin terazisine konunca melek der ki, ya Rabbi, bu terazide borcuna karşılık gelmiyor. Farzlar yeterli kalmadı. Gafurur Rahim olan Allahu Teala der ki, namazların sünnetlerini de ekleyiniz. Terazinin kefesine sünnetler de konur. Bakarlar ki, ya Rabbi derler, yine namaz borcuna yetişmiyor. Allahu Teala buyurur ki, nafile kıldığı namazları da ekleyiniz. Nafile kılınan namazlar da konur. Melek yine der ki, ya Rabbi, yine borcunu yetişmedi. Allahu Teala buyurur ki, sorun o kuluma, bir sevdiğim dostumu ziyarete gitmiş mi? Bakarlar ki, hayır, bir sevdiği dostuna dahi gitmemiş. O zaman Allahu Teala der ki, diliyle damağının arasına bakın. Diliyle damağının arasına bakarlar ki, la ilahe illallah, Muhammedin Resulullah'ı bulurlar orada. İşte Allahu Teala der ki, işte onun adına, la ilahe illallah, Muhammedin Resulullah'ın hatırına onu affettim der. Allahu Ekber. İşte dostlar, bizim yaradanımız, sahibimiz, Rabbimiz affetmek için sebepler halk eder. Allahu Teala'dan onun için hiçbir zaman ümit kesilmez. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Arnımız secdede de olsa, sabahlara kadar da ibadetlerin içerisinde yine olsak, olmakla da mükellefiz, yine de olsak, yine de bir amelimize güvenemeyiz. Bu ameller nedir ki? Allahu Teala'nın rahmeti karşısında bir katren bir olabilir mi? Okyanusun içerisinde bir katre. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki dostlar, Allahu Teala kuluna hiçbir zaman zulmetmez. Allahu Teala Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır, affedicidir ve affetmeyi sever dostlar. Rabbim akıbetimizi hayrelesin. Arif Nihat Asya'nın eserinde şöyle bir geçiş var dostlar. Bir konu aksetmiş bir hikayecik noktasında. Şöyle diyor. Yolda yürürken karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Dedim ki, gel seni camiye götüreyim dedim. Bugün cuma biliyorsun. Allah için cuma namazına gidelim. Dedi ki, sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi değil mi? Biliyorum dedim ama sebebini de merak ediyorum. Niçin dedim, ne bileyim olmuyor işte dedi. Belki çevremin tesiri, belki pantolonumun ütüsü bozulacak, dizleri çıkar endişesindeyim, belki de bana ne derlerin derdindeyim. Diyor ki, gayri ihtiyari gülmeye başladım. Herhalde şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Ciddi söylüyorum dedi. Giyimimi ve özellikle yeşile çok düşkün olduğumu bilirsin. Gerçekten de öyleydi diyor. Giydiği birbirinden güzel elbiselerin içerisinde mutlaka yeşilin bir başka tonu vardı diyor. Ve her zaman da ütülü tutardı onu. Peki dedim diyor. Hayatında hiç camiye gittin mi? Ha dedi, çocukken dedemle birkaç sefer gitmiştim. Ve o yaşlarda dizlerim aşınacak diye de diyor endişe etmiyordum. Elbisem ütülesi bozulacak diye de giderdim. Ara sıra giderdim fakat artık camiye gideceğimi pek zannetmiyorum diyor. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma da pişman olmuştum. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan diyor 2 ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen gittim. Bahçede namaz saflarının en önünde oturuyordu ve üzerinde yine yeşiller vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle dedim ki, hani dedim camiye gelmeyecektin dostum.

hiç sesini çıkartamadı. Çünkü musalla taşının üzerinde yeşil örtülü bir tabutun içerisinde yatıyordu. İşte dostlar, öyle değil mi? Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin. Birbirimizin kadrini, kıymetini bilelim. Bir gün bir menkıbenin içerisinde şöyle geçiyor dostlar. Büyük evliyalardan biri, talebelerinden birine şöyle sorular sorup cevabını alıyor.

Evliyalardan biri talebesine şöyle sorup cevaplarını alıyordu. Gönül dostu dedi ki, evladım, bir dakika sonra öleceğini bilsen, bilecek olsan ne yaparsın diye. Talebe şöyle cevap verdi. Hemen o anda kelime-i şehadet ve selavat getiririm. Yanımda olanların haklarını helal etmelerini isterim. Allah-u Teala'nın sevdiği kulları düşünür. Onların yardımını ister ve hemen secdeye kapanırım. Evliya yine şöyle devam etti. Peki evladım, bir saat sonra öleceğini bilsen? Talebe yine cevap verdi. Bu biraz önce verdiği cevaplardan başka. Yoksa hemen bir abdest alır, imanımı yenilerim. Gördüğüm kimselerle helallaşırım, dualarını isterim. Mümkünse borçlarımı öder, daha fazla para ve mallarımı sadaka veririm. Peygamberimizi, ashab-ı kiramı, ehl-i beyti, seyit ve evliyaları hatırlarım. Şefaatlerini umarım, vasiyetimi yazar ve son dakikada yine namaza dururum. Evliyaullah yine şöyle sordu. Peki yavrum, ya bir gün sonra öleceğini bilsen? Yine bu biraz önce dediklerini aktardı. Dedi ki, bundan başka temiz bir gusül abdesti alır ve devamlı abdestli bulunmaya çalışırım. Yiyip içeceğime dikkat ederim. Günah işlememeye çalışırım. Boş şeyleri bırakırım. Çok lüzumlu şeyleri ihlasla yapmaya çalışırım. Ağzıma hiç kötü söz almam. Herkese iyilik etmeye çalışırım. Efendim, tanıdıklarımla helalleşirim. Beş vakit namazlarımı zamanında ve çok dikkatli kılarım. Kaza namazlarım varsa boş vakitlerimde kılarım onları. Başta çoluğum çocuğum olmak üzere herkese iyiliğe davet eder, kötülükten men ederim. Efendim, ilim öğrenmeye çalışırım. Allah-u Teala'ya samimi olmaya çalışırım. İyi kimseleri ziyaret ederim. Gönül dostlarının dualarını alırım. O sultan dedi ki, peki evladım, bir sene sonra öleceğini bilsen ne yaparsın? Efendim dedi, hemen hemen aynı şeylerin hepsini yaparım. Aynı şeylerin hepsini yaparım. İşte dostlar, zaman kısaldığında ölümün ne zaman geldiğini bilmediğimiz için hepsini yapmak gayretimiz değil mi? Ölülerine tazim eden, hürmet gösteren milletler daima yükselmişler ve içlerinden büyük insanlar çıkmışlardır. Ölülerine tazim ve hürmet göstermeyen milletler ise her zaman perişan olmuşlardır. Arif Nihat Asya'nın dostlar çok güzel bir kısası var. Çok kısa bir şekilde. Diyor ki, kendilerini çarçabuk unutanlar yerine baktım diyor. Kendilerini çarçabuk unutanlar yerine baktım. Artık diyor öyle bir hal olmuş ki, ölüler birbirlerine Fatiha okur olmuşlar. İşte böyle bir sessizler alemine her an bir nefes dahi yaklaşıyoruz. Ama hiçbir zaman unutulmamalı ki baki olan Allah'tır. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Bir şeylerin peşindeyiz. Peşinde olmamız gereken şey Allah-u Teala'nın dinine yapışmış ve bu mücadele içerisinde ne kadar sıkıntı, ne kadar musibet gelirse gelsin, yine davadan zerre kadar taviz vermeyip Allah yolunda olabilmektir mahiyet. Çok güzel.

bir örnek vermek istiyorum dostlar. Kabe'nin çevresinde eskiden açıktan ilk Kur'an okuyan insanlardan birisi de malumunuz alemlerin efendisi zamanında sahabi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dı. Ufak tefek bir insandı diyor Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Ufak tefek bir insandı. Mekkeli puta tapıcıların yeni din karşılarında en azgın olduğu zamanların içerisindeydi diyor bir gün. Bu sahabi gitti Kabe'ye ve ölesiye dövülmek pahasına Rahman suresinden diyor bir bölümünü okudu. Allahu Teala'nın dinini tebliğ etme noktasında Rahman suresinin diyor bir bölümünü okudu. Okuduktan sonra diyor döndüğünde yüzü yara bere içerisindeydi. Ama o kendisini karşılayan arkadaşlarına müşrikler bana hiç bugünkü kadar hafif gelmemiştir dedi. Rahman suresi şöyle başlıyordu dostlar. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, beyanı öğretti. Allah Rahman'dı. Rahmetinin sonu yoktu ki hiçbir zaman. Rahmetiyle insanı yaratmış ve rahmetinin sonucu olarak insana Kur'an'ı öğretmişti. Kur'an bir rahmetti Allah katında. Onu ilk öğreten yani ilk Kur'an muallimi yine Allahu Teala değil miydi dostlar? İnsanın yaratılışı ile Allah'ın rahmeti arasında, rahmet-i ilahi ile Kur'an'ın mahiyeti ve öğretilişi arasında bir ilişki vardı. Bu ilişkinin en büyük temeli olan Kur'an'dı. Allahu Teala anayasasını, alemin ahiretin anayasasını ve dünyanın içerisinde Müslümanın olması gereken anayasa olan Kur'an'ı gönderdiğinde ilk oku emriyle beraber başladığında İnsanlara bir mesaj geliyordu. Sana gönderilen bu kitabı hayatına geçireceksin. İlahi bir emirdir Kur'an. Okumakla mükellef olup ve ondan sonra hayatına geçirmekle mükellef olduğun bir ilahi emirdir. İşte getirmek istediğim nokta o dostlar. O ilahi emrin ötesinde şu anda, günümüzde, belki kıyamete kadar, belki geleceğin içerisinde Allahu Teala'nın en büyük emri olan ilahi Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan gafil olduğumuz sürece, hayatımıza geçirmekten uzak olduğumuz sürece biz kabirin içerisinde daha çok mumlar yakmayı ararız. Çok ışık ararız kabirde. Allahu Teala bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayata geçirmek nasibi müyesser eylesin. Ezan-ı Muhammediyeleri çın çın çınlatsın inşallah. Ama bunun mücadelesini ne kadar verirlerse versinler, dünyada kainatın üzerinde dostlar, Ezan-ı Muhammediye hiçbir zaman susmuyor. 24 saat dünyanın her tarafında dostlar Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Nasıl mı? Saat hesabına bak. Hep 5 dakika, birkaç dakika, 10 dakika zaman arda geldiğinde muhakkak bir yerde ezan bitiyor, başka bir yerde başlıyor. Orada bitiyor, başka bir yerde başlıyor. Dünyanın her tarafında 24 saat boyunca Ezan-ı Muhammediye okunuyor ve yine de okunacaktır. Kıyametin sonuna kadar. Kim düğmeyi kapatmaya çalışırsa çalışsın, Allahu Teala o Ezan-ı Muhammediye'yi yine okutacaktır inşallah. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Bugün de programımızın sonuna geldik dostlar. Belki çok yavaş bir programdı, belki farklı mesajları vardı ama hakikaten arkamdan ağlama diye geçen eserde Feridun Yılmaz Yücelerin bu güzel küçük kitapçığıyla insanlara güzel mesajlar verildi. Ve daha da bunun içerisinde bazı hikayeler ve yerler vardı ama zamanımız kısa olduğu için geçemedik. Güzel bir çalışma. Hacı Bayram'da bu kitaptan bulabilirsiniz. Alperen Yayınları'ndan da çıkıyor zannedersem. Allah razı olsun kendilerinden. Allahu Teala ilimlerini açık kılsın. Yaşlı bir zat zaten. Takriben 70 yaşlarında falan. Çok mübarek, hoş bir insan. Ehli ilimdir. Allahu Teala ondan razı olsun. İşte bir şeyin başlarındaydık ve sonlarına geldik.

Bütün hayatta böyle. Belki bu program kısa bir zaman içerisinde bitti. Bittiğinde arkaya dönüp bakıyorsun. Acaba bir iki saat içerisinde ne konuştum veya ne dinledim, aklımda kalan ne, hepsi unutulmuş. Bir sohbetin içerisinde bir arkadaş şunu söyledi. Kaç yaşındasın? 20 yaşında mı? 50 yaşında mı? 80 yaşında mı? Sana sorsalar ki hadi bana hayatını anlat. Bu zamana kadar yaptığın güzellikleri, her şeyi anlat. En fazla diyor 3 saat, 5 saatin içerisine aklında kaldığı kadarıyla hayatını yerleştirmeye çalışırsın. 5 saatten sonra, 3 saatten sonra belki söyleyecek, anlatacak hiçbir şeyin kalmaz. İşte diyor, sen o 5 saatin içerisi kadar yaşamışsın. Ya 5 saatten sonra vereceğin hesabın hali nedir acaba? Bir de yaptığın hep güzel şeyleri anlatırsın. Bir de onları yaptıktan sonra tövbe istiğfar etmeyip de Allahu Teala'nın huzurunda yaptıkların veyahut da unuttukların, yapıp da unuttukların, Rabbim bizi affeylesin dostlar. Bugün de yine bir programımızın sonuna geldik. Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Ölen kardeşlerimiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakınlarımız var. Dinleyicilerimizden dua talep ediyorlar. Bir değerli dinleyicimiz annesini kaybetmiş. Dua istiyor Allah rızası için. Bir tane değerli bir dinleyicimiz var. Yeni doğan bir bebeğini yitirmiş. Dualarınızı istiyor. Ve bununla beraber de tabii ismini zikredemediğimiz birçok insan var. Yakınlarını yitirenler, sevenler, onlara da inşallah dua edelim. Bir Fatiha gönderelim. Allahu Teala inşallah onlara rahmetiyle, rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim onlara inşallah kabirlerinde ışık nasip etsin ve cennet mekan olsun inşallah. Bununla beraber de bir hatırlatmak istediğim yine bir olay var. Alperen Kitabevi'nde inşallah yine oradaki arkadaşlar Kur'an toplamaya devam ediyorlar. Allah rızası için oraya da birçok Kur'an getiren kardeşlerimiz var. Çünkü Kur'an kurslarından hala Kur'an talep ediyorlar. Ve hakikaten de Kur'an okumak isteyen ihtiyaç sahibi insanlar var. Fakat diyor ki para alacağım, param yok. Hakikaten alacak durumda değilim. Allah rızası için Kur'an talep ediyorum diyerek gelen kardeşlerimiz var. İnşallah dünyanın dört bir tarafında misyonerlik faaliyetleri yine devam ederken, yine her tarafta Vatikan bütün büyük oyunlarını yine Türkiye'nin üzerinde oynarken ve okullarda ve ilkokullarda ve ortaokullarda yine İncil dağıtarak ve İncillerin arasına dolarlar koyarak Vatikan yine oyunlarını oynarken, ben Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Şu mübarek ayların içerisinde Allah rızası için imkanı olan kardeşlerimiz, müsait olan kardeşlerimiz yine Kur'an hediye etmeye gayret göstersinler. Oradaki arkadaşlar da Allah rızası için geleni boş çevirmemeye çalışıyorlar. Yine dağıtma noktasında da inşallah Rabbim yapılan hayırları tebliğ eylesin ve kabul buyursun inşallah. Her program kapatırken yine Radyo Hedef'te değerli kardeşlerimiz yönetmenim Şahin Avcı ile beraber bütün radyo personeli olarak cumanızın mübarek olmasını temenni ediyorum. Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Rabbim izin verirse inşallah o pazar gününde, o kutlu gecede yine en güzel saatleri sizlerle beraber kucaklamaya gayret gösterirken, unutmayın akşamla yatsı arasında imkan olan kardeşlerimiz 3 defa Yasin-i Şerif okumayı ihmal etmesinler. Allah onlardan razı olsun. Ve her programı kapatırken yine kainatın efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin divanı irfanından kasidenin sonlarıyla bugün de vedalaşıyoruz dostlar.

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Taksir bölümünde 17. bab hadisi şeriflerini okuyoruz. Kitabımızın müellifi İmam Buhari rahmetullahi aleyh, hadis alimleri arasından en çok takdir edilen titizliği, hassasiyeti, dikkati, hadis ilimlerindeki derinliği, güvenilirliği, hafızasının güçlü olması sebebiyle en çok beğenilen zat. İmam Buhari denince İslam dünyasının her tarafında takdir edilmiş bir zat. Buhara'da dünyaya gelmiş ama Mekke, Medine, Bağdat, Şam, bütün İslam merkezlerini ziyaret etmiş. Çok değerli hadis-i şerif alimlerinden ders almış ve gerçekten hadis ilmi noktasında hüccet olarak kabul edilmiş bir zat. Emirul müminin fil hadis. Hadiste müminlerin lideri lakabına layık böyle sayılı şahsiyetlerden biri. Evet, onun bu eserini okuyoruz. Farz namazları yolculuk esnasında 90 kilometre veya daha uzun yolculuk esnasında farz namazların 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınması şeklindeki bir uygulama. Bazı ayrıntılarda farkında olacağımız veya olmayacağımız gerçekler gizlidir. İbadetler Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın tarif ettiği şekliyle yapılmalıdır. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız benim gibi kılın buyurmuyor. Onun gibi kılmamız mümkün değil. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı, tarif ettiği şekliyle, şekil olarak, ruh, kalp, gönül olarak belki onun gibi namaz kılmamız imkansız. Ancak şekil itibariyle ona uymamız, onun gibi namaz kılmamız gerekmektedir. Konumuz babu salatil ka'id.

oturarak namaz kılan kimsenin durumu. Evet, bununla ilgili 1114. hadisi şerifi okuyoruz. Haddesene Ebu Nuaym. Kale haddesene İbn-i Uyeynete aniz-Zuhriyi an Enes'in radıyallahu anhu kal. Sekata Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sekata düştü. Min ferasin attan düştü. Fe hudişe yaralandı. Efendim, peygamber nasıl attan düşer? Peygamberler de beşerdir. Cenab-ı Hak bize örnek olarak gönderdi. Elbette onun başına gelecek olaylar bizim için örnek olacak. Yani bir insanın başına bir musibetin, bir felaketin gelmesi, bir hastalığın gelmesi onun derecesinin düşük olduğunu göstermez. En şiddetli belaya uğrayanlar peygamberlerdir. Eşeddün nâsi belaen el-enbiya. Sümmel emsel. Sonra Allah'ın en seçkin kulları, en şiddetli belaya uğramışlardır. Sümmel emsel, fel emsel. Sonra diğer Allah'ın sevgili kulları. Bela, musibet, felaket. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ancak Cenab-ı Hak ibret olsun diye veya dereceyi arttırmak için bazı imtihanlar veriyor. Ve bu imtihanlarda en çok Allah'ın sevgili kullarına veriliyor. Dolayısıyla attan düşmesi gayet tabii bir olay. Attan düştü. Fe hudişe ev fe cuhişe şikkuhul eymen. Sağ tarafı yaralandı. Sağ tarafı üzerine düştü. Sağ tarafı yaralandı. Fe dekalne aleyhi neuduhu. Onu ziyaret etmek için rahatsızlığı, hastalığı sebebiyle, yaralanması sebebiyle ziyaret etmek için huzuruna girdik. Fe hadaratis salatu, namaz vakti geldi. Fe salla ka'iden, oturarak namaz kıldı. Fe salleyna ku'uden, biz de onun arkasında oturarak namaz kıldık. Ve kal, innemâ cu'ilel imamu li yu'temme bihi. İmam uyulsun diye imam olmuştur. Fe izâ kebbera fe kebbiru. İmam tekbir getirdiğinde siz de hemen onun ardından tekbir getirin. Ve izâ rekâ ferke'û. Buradaki fâ takibiyye, cevabiyye değil. O rükûye vardığında hemen ardından rükûye varın. Ve izâ rafa'a ferfe'û. Rükûdan başını kaldırdığında siz de rükûdan başınızı kaldırın. Ve izâ kâle semiallâhu limen hamide. İmam semiallâhu limen hamide deyince fekûlü, siz de şöyle deyin. Ne deyin? Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd rivayeti de vardır. Rabbena ve lekel hamd rivayeti. Buradaki rivayet Rabbena ve lekel hamd deyin. Ey Rabbimiz, sadece sana hamd ederiz. Semiallahu limen hamide ne demektir? Allah hamd edenin hamdini kabul etsin demektir. Semya işitti ama burada lam harfi ceriyle kullanır. Semiallahu limen hamide. Ayrıca buradaki duadır. Radiyallahu anh gibi mazi sigası dua için kullanılmıştır. Duadaki kullanılan siga emri gaib sigası değil. Mazi sigası. Cezakallahu anke radiyallahu anke diğer cümle rahimahullah. Hep dua cümlelerinde mazi yani geçmiş zaman sigası kullanılır. Burada da semiallahu limen hamide, Allah hamd edenin hamdini kabul eylesin. Evet, deyince, imam böyle deyince fekulu rabbena ve lekel hamd deyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, buradaki ilk uygulama Peygamber Efendimiz ilk defa yaralandığı zaman oturarak namaz kıldı. Cemaat oturarak namaz kıldı. Ama hayatının sonlarında, hastalandığında, oturarak namaz kıldığında arkasındaki cemaat ayakta namaz kılmıştır. Ve son uygulama da bu şekildedir. Yani oturarak imam namaz kıldırdığında cemaat nasıl namaz kılacaktır? Ayakta namaz kılacaktır. Evet. Son uygulama bir önceki uygulamanın hükmünü ortadan kaldırmıştır, nesh etmiştir. Haddesene İshak ibn-i Mansur, kâle akbarana Ravh ibn-i Ubadete, kâle akbarana Hüseynun an Abdillah ibn-i Buraydete, an İmran ibn-i Hüseynin radıyallahu anhu.
İmran İbni Hüseyin'den rivayet ediliyor. Ennehu se'ele nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberine bir soru sormuştu. Hadisin ilk kısmı buraya kadar. Sonra tahvil, bir ha işareti var. İki şekilde okunuyor. Ha şeklinde veya tahvil şeklinde. Yani hadisi bir başka tarikle rivayet edecek müellifimiz İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ve rahimena ma'ahu. Allah ona rahmet eylesin. Onunla beraber size, bize, dinleyenlere, hepimize, bu kitabı okuyanlara, yaşayanlara, uygulayanlara Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ve akbarana İshaku kâle akbarana Abdussamed kâle semi'tu ebi kâle haddethenel Hüseyin'u an İbni Bureydete kâle haddetheni İmran İbni Hüseyin. Bana İmran İbni Hüseyin anlattı diyor. Ve kâne mebsûran, basur hastalığına yakalanmıştı. Mebsur. Demek ki basur kelimesi Arapça. Zükam, nezle Arapça. Mezkûm deniyor ona. Evet. Nezleye tutulmuş insana. Mebsur da basur hastalığına yakalanmış kişi. Evet. Basur hastalığı, hastalık büyük abdest yapma noktasında zorlanma hastalığı. Evet. Kal se'eltu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'ne sordum. An salatir raculi ka'iden. Oturarak namaz kılan kimsenin durumunu sordum. Fekal in salla ka'imen fehu afdal. Ayakta namaz kılıyorsa bu en faziletli olandır. Sevabı en bol olan ayakta namaz kılarak. Ayakta namaz kılmaktır. En büyük ecir ayakta namaz kılana verilmektedir. وَمَنْ سَلَّا قَائِدًا Kim oturarak namaz kılarsa نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ Ayakta namaz kılanların yarısı kadar sevap olur. وَمَنْ سَلَّا نَائِمًا Kim yattığı yerden namaz kılarsa ayağı kırılmış kıpırdayacak durumu yok. Ameliyatlı kıpırdayacak durumu yok. Yattığı yerden, uzandığı yerden namaz kılacak. Nasıl? Hafifçe başını eğerek. Kıyam biraz eğerek. Rükû, kalkıp başını kaldıracak. Sonra secdeye vararak o şekilde. Evet. فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاِدِ Yatarak namaz kılana da oturarak namaz kılanın yarısı ecir. Ayakta kılanın ne oluyor? Çeyreği oluyor. Sevap giderek azalıyor. Sessiz olun, gençlik vaktinde namazlarınızı ayakta kılmaya gayret edin. Bir gün gelip oturarak namaz kılmak zorunda kaldığınızda ah gençlik demeyin. Camilerimizde son yıllarda oturarak namaz kılma modası yaygınlaştı. Evet. Tırnak içerisinde söylüyorum. Mekke'de Rabbim yıllarca kalmayı nasip etti. Harem-i Şerif'te hiç sandalye görmemiştim. Ama yakında gittiğimde orada böyle katlanan oturaklar, sandalyeler, cins cins, renk renk böyle Mekke'de de Medine'de de çok yaygınlaşmış. Hastalar mı arttı dersiniz? Yoksa nazlanma mı arttı? Eskiden de hastalar vardı. Eskiden de oturan insanlar vardı. Ama biz sandalyeye alıştık. Koltuklara alıştık. Eskiden oturarak yerde yemek yiyorduk. Yer sofrası vardı. Veya yerden biraz daha yüksek böyle sofralarımız vardı. Şimdi masada yemeye çalışıyoruz. Genellikle masada yemek yaygınlaştı. Zaruret, ihtiyaç, yaşlılık, hastalık, mazeretler sebebiyle bunlar doğrudur. Ancak hiçbir mazeret olmadan birileri oturuyor diye hiçbir mazereti yokken oturarak namaz kılan kimsenin sevabı ayakta olana göre yarı sevap oluyor. Uzanmış yattığı yerden kılıyorsa kılabilecek durumda olduğu halde demektir buradaki mana. Yoksa hiç kalkamayacak durumda olan kimse elbette aynı sevabı alır ama kılabilecek durumda olduğu halde oturarak kılmayı tercih edin.

oturarak kılabilecek durumda olduğu halde yattığı yerden. Doğrulabilir. Oturarak kılabilir ama kalkmak istemiyor. O durumda sevap ne oluyor? Azalarak devam ediyor. İkiye ayırıyoruz. Bir, mazeretli olanlar. Haklı sebeplerle oturarak namaz kılanlar. İki, haklı sebepler olmaksızın ben de yaşlıyım diyor. O da 60 yaşında, ben de 60 yaşında. Sanki 60 yaşında olan oturarak namaz kılmak zorundaymış gibi hissediyor. 70 yaşında ayakta namaz kılanlar var. 80 yaşında ayakta rahat bir şekilde namaz kılanlar var. Rabbim sağlık afiyet versin. Burada bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. Konunun anlaşılması için ya hatıralar, ya tarihi olaylar, ya da bir takım böyle ibret alınacak hadiseler nakledilmelidir. Fatih Camii'nden çıktık, Emin Saraç hocamla beraber geliyoruz. Tokatlı bir hemşerisi geldi. Hocam dedi, Tokat'tan yeni geldim dedi. Hoş geldin dedi hoca efendi. Evine doğru gidiyoruz. Tokat'ta baktım dedi, bütün camilerde oturarak namaz kılanların sayısı artmış dedi. Ben de onu gördüm dedi Emin Saraç efendi. Delil olarak hocam sizi söylüyorlar dedi. Emin Saraç hoca efendi oturarak namaz kılıyor. Biz de ona bakarak öyle kılıyoruz. Dedi ki hoca efendi, benim durumum farklı. Benim ayaklarımda dizlerimdeki su, sıvı tamamen bitmiş. Hele bir ayağımda tamamen kemikler birbirine sürtüyor. Oturamıyorum diyor. Secdeye varamıyorum. Benim durum hususi. Hiç bana anlatma dedi o Müslüman. Bütün suç senin üzerinde. Ben sana tebliğ yapıyorum. Bu yaptığın doğru değil dedi. İnsanlara yanlış örnek oluyorsun. Hacı Efendi bunu diyen sakallı, mübarek bir şahsiyet. Diyor ki, hayır bu yaptığın doğru değil diyor. Sen diyor oturarak namaz kıldığın için millet seni örnek alıyor. Hoca Efendi dedi ki, insanların bazı hususi durumları olur, hastalandığı durumlar olur. Yaşlılık durumu olabilir. Hayır dedi. Siz bu noktada kötü örnek olmayacaksınız. Sert ifade edin. Dedi ki, kardeşim sana beddua et. Benim yaşıma geldiğin zaman anlarsın. Demekle yetiniyorum dedi. Sen benim çektiklerimi inşallah çekmezsin dedi. Ne kadar nazik bir üslup. Adam sesini yükselttikçe yükseltiyor. Yani hakarete varır bir tarzda. Yanlış örnek almışlarsa yanlış olur. Hoca efendinin yaşı 80'den fazla. Dizlerinde ağrı var. Ve yani sandalyenin üzerinde oturarak bile rahat namaz kılamıyor. Evi ile cami arası 200 metre, birisine dayanarak ancak camiye gelebiliyor. Şimdi böyle bir kimse bu açıdan örnek alınarak şu hoca efendi oturarak kılıyor. Demek ki biz de onu örnek alalım demeleri yanlış. Yanlış örnek aldığı zaman bir diğerinin de onu suçlayıcı mahiyette konuşması çok ama çok yanlış. Mazeretli olanlar, hastalar, yaşlılar. Aramızda öyle durum. Yani 18 yaşında delikanlıdır, yerinden kalkamaz. Rahatsızlığı sebebi. Hiç hastanelere gitmiyor musunuz? Şöyle bir bakın. Hastanelerdeki hep yaşlı insanlar diye trafik kazası geçirmiş. Rabbim sağlık, afiyet versin. Ama oturarak namaz kılanların sayısının artması da bir gerçek. Yani oturarak namaz kılma zorunda olmadığı halde daha rahat olduğu için sandalyede namaz kılmak, daha rahat olduğu için sayı giderek artıyor. Bu hadis-i şeriflerin okunması lazım. Oturarak, mazeretsiz oturarak namaz kılan, ayakta namaz kılanın sevabının yarısını alıyor. Bile bile insan sevabın yarısını her namazda vermek istemez. Ama mazereti varsa elbette mazeretli olanların durumu, sevabı, hatta ölelerin durumu nedir? Katlanarak sevabı daha çok artır. Bunu da söyleyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِه۪ مَا السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَ Kur'an'ı okurken gayet güzel şekilde okuyan, maharetle, tecvidle, mahrecine uyarak okuyan kimse,

en seçkin Allah'ın elçi melekleriyle beraber olacaktır. Derecesi, makamı o kadar yüksek. وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ يَتَتَعْتَعُ بِهِ فَلَهُ بِهِ اَجْرًا Kur'an okurken zorlanan, dili dönmeyen, harfleri bir türlü çıkarmak istediği halde çıkaramayan kimseye çift sevap vardır. Yani mazeretli olanın sevabı yarım olması değil, çift olması. Niye? Çünkü bir okuduğu için bir de zor, bir türlü hı harfini çıkaramıyor. Bir türlü s, ş birbirine karıştırıyor. Bazı harfleri çıkarmakta zorlanıyor. Okumak istiyor ama yaşlı bir durumda tecvidi veya Kur'an-ı Kerim öğrenmiş, onu istenilen şekilde okuyamaması gayet tabii. Ama gayret ediyor. İşte o gayreti sebebiyle çift ecir vardır. Yani mazeretli olanlar, engelli olanlar, hasta olanlar, yaşlılar sevapların azaldığını zannetmesinler. Hassasiyet, titizlik gösterecekler ve devam edeceklerdir. Babu salatil kaidi bil ima. Gözleriyle ima iki şekilde olur. Bir başıyla işaret ederek, bir de sadece gözleriyle işaret ederek ima ile namaz olur. Başıyla işaret eden kıyamda zaten böyle duruyor. Rükuda biraz daha eğiliyor. Sonra semiallahu limen hamide. Sonra secdeye varırken biraz daha eğilir. Namaz kılıyor. İma ile namaz kılma. Haddetene Ebu Ma'mar, kale haddetene Abdülvariz, kale haddetene Hüseyinunil muallimu, an Abdillah ibni Bureydet, enne İmran ibni Hüseyin, ve kâne racülen mebsûran, basur hastalığına yakalanmıştı. Ve kale Ebu Ma'mar, merreten, an İmran'a kal, seeltün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, an salatir racüli ve huve kâid. Oturarak namaz kılanın durumunu peygamberimize sordum. Fekale men salla kaimen fehu eftal. Kim ayakta kılıyorsa o en faziletli namaz kılmış olur. Ve men salla kaiden felehu nisfu ecril kaim. Oturarak namaz kılan ayakta duran kimsenin sevabının yarısını alır. Ve men salla naimen felehu nisfu ecril kaid. Uzanmış halde namaz kılan kimse oturarak namaz kılanın yarısını alır. Yani ayakta namaz kılanın çeyreğini alır. Sevaplar giderek azalıyor. Bilerek bir kimsenin bu sevaplardan mahrum olması düşünülemez. Kale Ebu Abdillah, naimen indi muttaci'an hâhuna. Naimen demek, yatmış uyuyor değil. Yani biraz böyle yan tarafına yatmış, uzanmış anlamına gelir diyor. İmam Buhari böyle bir açıklama getirmiştir. Babu اِذَا لَمْ يُطِقْ قَاِدًا صَلَّ عَلَى جَنْبٍ Oturarak namaz kılmaya gücü yetmezse, hastalığı, yaşlılığı, mazereti sebebiyle yanı üzerinde namaz kılar. Yan tarafa doğru yatarak namaz kılar. وَقَالَ عَطَى عَطَى اِبْنِ اَب۪ي رَبَحْ diyor ki اِنْ لَمْ يَكْتِرْ اَنْ يَتَحَوَّلَ اِلَى الْقِبْلَةِ Kıbleye dönmeye gücü yetmezse. Ayağı kırılmış olanları var. Kıpırdatamıyorsunuz. Hele ilk günlerde. Salla haythu kâne vecuhu. Yüzü ne tarafa ise o tarafa doğru namaz kılar. Din kolaylık değil ama namazdan vazgeçmek yok. Namazdan tenzilat yok. Namazda indirim yok. Sadece kolaylık var. Haddeten Abdânu an Abdillah ibnil Mubarak an İbrahim ibni Tahmâne kâle haddetenil Hüseyinül Muktibi an İbni Bureydet an İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu. İmran İbni Hüseyin daha önce geçti. Radıyallahu anh demedi. Burada radıyallahu anh. Dese de demese de, rivayette geçse de geçmese de sahabiden sonra ne diyoruz? Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Kal kânet bi bevâsîr. Bende basurlar vardı. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ Peygamberimizin bu durumda namaz kılma hususundaki ifadelerini sordum. Peygamberimize bu durumda namaz kılmayı sordum. فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا Ayakta namaz kıl dedim.
önce en ideal olan neyse onu tavsiye edeceğiz her zaman. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاِدًا. Gücün yetmezse oturarak. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاَلَى جَنْبٍ. Oturamıyor. Basur hastalığına yakalanan kimse oturamıyor. O halde yan tarafına doğru durarak namazı kıl buyuruyor. Demek ki ayakta kılmak esas. Gücümüz yetmezse oturarak, o da olmazsa uzanarak namaz kılmamız tavsiye ediliyor. Babun izâ sallâ kâiden sümme sahha evvecede hiffeten temmeme mâ bakiye. Bir kimse oturarak namaza başlasa, sonra kendisinde bir iyilik görse veya kendisinde bir hafiflik görse, o ağırlık hissi geçse, kalan kısmı tamamlar. Namazı tekrar iade etmez. İki rekat namaz kıldınız oturarak, öyle bir hafiflik geldi kendinize. Ya ben dediniz ayakta kılabilirim. Sonra secdeye de varabilirim. Böyle bir, bu şekilde kalan iki rekatı ayakta tamamlayabilirsiniz. وَقَالَ الْحَسَنْ اِنْشَأَ الْمَر۪يدُ سَلَّا رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا. Hasta olan kimse iki rekatı oturarak, iki rekatı da ayakta dilerse kılabilir. Haddesene Abdullah ibn Yusuf'a kale akbarene Malik. İmam Malik, İmam Buhari'nin hocasının hocası. İmam Malik, İmam-ı Ehlil Medine. Medine ehlinin imamı. An Hişam ibn Urvete an ebihi an Aişete ummil mu'minin radiyallahu anha. Enneha akbaretuhu enneha lem tara Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli salatel leyli ka'iden kattu hatta esen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarını hep ayakta kıldığını gördüğünü ifade etti. Yaşlanınca farklı. Fekâne yakra'u ka'iden. Yaşlandığında önce oturarak ayakta namaza başlıyor, oturuyor. Oturarak okuyordu. Peygamber Efendimiz namazı 2 saat, 3 saat. Onun için namaza başlıyor ayakta, oturuyordu. Ve Fatiha'dan sonra uzun uzun okuyordu. Sonra hatta izâ erâde en yerkâ, rükûya varmak istediği zaman ayağa kalkıyordu. Kâme fekara nehven min selâthîne âyeten ev erba'îne âyeten. Yani rükûya varmak istediği zaman 30-40 ayet okuyor. Ne demek 30-40 ayet? 30 ayet demek 2,5 sayfa demek. Mesela Mülk Suresi. Bu tamamlamak için okuduğu kısım 2,5 sayfa. Ne kadar okuduğunu tahmin edin. Yani oturarak böyle uzun uzun okuyor. Rüküye varmak istediği zaman ayağa kalkıyor. Hastalığı, yaşlılığı sebebiyle. Ondan sonra rahatsızlığı sebebiyle ondan sonra rüküye varıyor. Yani rüküye varmadan önce ayakta yine 30 sayfa, 30 ayet mesela Mülk Suresi 30 ayettir. Yani yaklaşık 2,5 sayfa ayakta okuyor. Ondan sonra rüküye varıyordu. Evet, son hadisimiz bu babın, bu bölümün son hadisi. 4 rekatlı farz namazları yolculukta 2 rekat olarak kılma. Kitab-ı Taksir bölümünün son hadisi şerifi 1119. hadisimiz. Haddesene Abdullah ibni Yusuf'e. Kale akbarene Malik. Şimdi burada son iki hadisi Abdullah ibni Yusuf'tan naklediyor. İmam Malik'ten. Diğer birçok rivayetleri farklı kimseler tarikiyle İmam Malik'ten rivayet ediyor. Şimdi İmam Malik'in 17 ayrı rivayeti var. Muvatta rivayet. Elimizdeki en meşhur rivayet Yahya ibni Yahya Leysi rivayetidir. Sonra İmam Şafii rivayeti var. İmam Muhammed bin el-Hasen-i Şeybani rivayeti var. İmam Buhari farklı farklı şahsiyetlerden İmam Malik'ten rivayet ediyor. An Abdullah ibn Yezid'e ve Ebin Nadri Mevla Umar ibn Ubeydillah an Ebi Selemet ibn Abdurrahman an Aişete Ummil Mu'minine radiyallahu anha. Hazreti Aişe validemiz, Allah kendisinden razı olsun demeyelim de ne diyelim. Binlerce hadis rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in özel ibadet hayatını nakletmiş. Ve sürekli Peygamberimize sorular sormuş.
en güzel şekilde İslam

İslam'ı anlayalım diye Hazreti Ayşe validemizin soruları sahabe-i kiramı ve ondan sonra gelen İslam ümmetini aydınlatmış. Allah kendisinden razı olsun. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli câlisen. Oturarak namaz kılıyordu. Fe yakra'u ve huve câlis. Oturarak Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fe izâ bakiye min kıraatihi nahvun min thelâthîne ev arba'îne âye. Okuyacağı bölümden 30-40 ayet kalınca kâme fe kara'ahâ ve huve kâim. Ayağa kalkıyor ve onu ayakta okuyordu. Sümme reka, sonra rükûya varıyor. Sümme secede, secdeye varıyordu. Yef'alu fil rek'ati thâniye misle zâlik. İkinci rekatta, birinci rekattaki gibi davranıyordu. Fe izâ kadâ salâtehu nazara. Namazını bitirdiği zaman, gece namazından söz ediyoruz. Gece namazına kalkmadığı yoktu. Bak, bundan sonraki konu gece namazı konusu olduğu için müellif getirdi gece namazıyla ilgili hadis-i şerifi, son hadis. Konular arasını böyle bağlantı kurma da çok önemli. Bıraktığınız konuyla başladığınız konu arasında da irtibat olmalı. Ne kadar inceliklere dikkat etmiştir. Evet, gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece namazını anlatırken namazını bitirdiği zaman bakardı. Fe in kuntu yakza tehaddese ma'i. Ben de uyanıksam, çünkü Hazreti Ayşe validemiz de gece namazından kalkıyordu. Ben de uyanıksam benimle konuşurdu. Gönül yapıcı sözler söylerdi. Ve in kuntu naimeten, eğer ben uyuyorsam hiç beni uyandırmaz. İttaca'a, o da uzanırdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mutlaka gecenin başında uyur, namaza kalkar, sonra sabah namazından önce yine uyur. Yani gece namazını gecenin ortasında kılardı. Onun için gece namazı vacip, ümmeti için sünnet-i seniyye. Gece namazına başlamak için en güzel metot Ramazan günleridir, Ramazan geceleridir. Sahura kalktığımızda kılacağımız iki rekat namaz, gece namazı, teheccüd namazı olarak kaydedilecektir. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün neslimiz namazdan uzaklaştı. Namaz platformu, namaz gönüllüleri, namazı gündeme alan çalışmalar çok güzel. Diyanet İşleri Başkanlığından ve ona bağlı bütün teşkilatlardan beklentimiz, özellikle erkeklerin camiye gelmeleri için seferber olmalarıdır. Üzerinde namaz farz olan bülü çağındaki insanların cuma namazına gelmemeleri gerçeği var. Şöyle kalemi elinize alın. Mahallede üzerine namaz farz olanların sayısına bakın. Bir de camilerimize bakın. Geçmişe göre sayı artıyor. Camilerimizdeki gençlerin sayısı artıyor. Elhamdülillah. Ama üzerine namaz farz olanların, cemaate gelmesi gerekenlerin sayısına baktığımız zaman yüzde oranının ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz. Gerçekleri de söylemek durumundayız. Rabbim namazımız sebebiyle huzurunda mahrum eylemesin. Kıyamet gününde ilk soru namazdan. Namaz baraj sorusu. Namazı geçtiğimiz zaman diğer sorular sorulacaktır. Önce farz namazlar, eksik olursa vacipler, eksik olursa sünnetler, eksik olursa nafileler. Rabbim namazsızlık sebebiyle veya namazı vaktinde kılamama sebebiyle veya namazını istenen şekilde kılmama sebebiyle bizleri mahrum eylemesin. İbadetlerimizi, hayırlarımızı, taatlerimizi kabul eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Ailemize, iş yerimize, hayatımıza, okulumuza bereket, huzur, başarı, iyilik, güzellikler nasip eylesin. Rabbim hepimize sağlık ve afiyet versin. Sağlık ve afiyet anında ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde

gecesinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 4. cüz.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse tek Allah'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi.

0: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan

0: kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.

0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bil hak. Ve mallahu yuridu zulmen lil alamin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

0: bile kana hayran lehum minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasikun.
1: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var, ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Bori

0: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Asırrun asabet harthe kavm. Asabet harthe kavmin zalemû enfusehum fe ehleket. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.
0: İn temseskum hasenetun tesu'hum ve in tusibkum seyyiyetun yefrahu biha.

0: Eğer size bir iyilik dokunursa, bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa, bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
1: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: هُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.
0: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدَرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun.

0: O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışan

Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.

0: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kâfirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?''

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: النار وبئس مثوى الظالمين.
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

0: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.
1: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: وَجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grup da kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ.
1: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ

0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki, siz ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: İn yansurkumullahu fela galibe lekum ve in yahzulkum femen zellezî yansurukum min ba'dih ve alallâhi felyetevekkelil mu'minûn.
1: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Minallahi ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed! Sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: kulubihim vallahu a'lemu bima yaktumun.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
0: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve Peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar

0: Allahu ve ni'mel vekil.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvî.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkârı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

0: أَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
1: İnkar edenler, mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

0: قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.

Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: ile فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا

Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb.
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla.

Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: Allahu hayrul lil ebrar.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: Rabbihim innallâhe serî'ul hisâb.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.

0: men usbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun.
1: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
1: وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

0: fe'ulû.
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.
0: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: fiha وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: feşhidû aleyhim ve kefâ billâhi hasîbâ.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: لَمِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: مَعْرُوفًا
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.
0: وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: Cealallahu fihi hayran kesira.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine ve

Verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: ma qad selef innehu kana fahişeten ve maqten ve sa'e sebile.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

0: مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 4. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza,

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine. Bizi merhametine nail edecek la ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi

ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın. Ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim. Yalnız senin rızan için. Malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin. Damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi. Öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurduna nail olmamızı nasip et bize. Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla. Ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Allah'ın kulunu sevmesi. Allahü Teala'nın kullarını sevdiğine Kur'an-ı Kerim ayetleri şahittir. Allahü Teala Maide suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurdu. Saf suresi 4. ayetinde biliniz ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever buyuruldu. Bakara suresi 222. ayeti sonunda şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever. Pisliklerden pak olanları da sever buyuruldu. Allahü Teala'nın sevgilisi olduklarını sanan bazı kimseleri Maide suresi 18. ayetinin baş tarafında şöyle reddediyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. Onlara de ki, o halde niye günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit, günah ona zarar vermez. Yani günah işlemez ve günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu ve sonra muhakkak Allah tövbe edenleri sever ayeti kerimesini okudu. Bunun manası Allahü Teala kulunu sevdiği vakit kul ölmeden günahlarını bağışlar. Ona tövbe imkanlarını verir ve bu suretle geçmiş olan küfründen zarar görmediği gibi geçmiş günahları çok da olsa onlardan da zarar görmez. Yine Allahü Teala muhabbet için günahların bağışlanmasını şart koşmak üzere Ali İmran suresi 31. ayetinde Resulüm şöyle de eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise ancak sevdiğine verir buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte Allah için tevazu ve alçak gönüllülük göstereni Allah yükseltir. Kibir edeni de Allah alçaltır. Allah'ı çok zikredeni Allah sever buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsîde Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kulum nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki ben onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum. Zeyd bin Eslem diyor. Allahü Teala kullarından bazılarını o kadar sever ki kulum ne yaparsan yap ben seni mağfiret ederim buyurur. Muhabbet ile ilgili haberler sayılamayacak kadar çoktur. Sözlük bakımından muhabbet ve sevgi uygun olan bir şeye gönlün meyletmesi, aşk ise gönlün aşırı derecede temayülüdür. Yine ihsan ile cemalin nefse uygun olduğunu, cemal ile ihsanın bazen basar yani baş gözü ve bazen basiret yani akıl ve kalp gözüyle bilindiğini, sevginin ise hem basar ve hem basiretle bilinene tabi olup yalnız birine bağlı olmadığını tekrar söylemek yerinde olur. Fakat Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin bu manalarda anlaşılması mümkün değildir. Zira isimler Allah'a ve başkasına ıtlak edildikleri zaman her iki tarafta aynı manada kullanılamazlar. Hatta vücut dediğimiz varlık müşterek bir sözdür. Çünkü her madde vücutta ortaktır. Allahü Teala'ya mevcut denir. Fakat bu vücut kelimesinin mahluktaki anlamıyla Halik'taki anlamı bir olamaz. Çünkü Allah'tan başka her şeyin vücudu ve varlığı Allah'tandır.
böyle başkasına tabi olan vücut, var olmakta muhtaç olduğu kimse gibi olamaz. Eşitlik yalnız isimdedir. Bunun benzeri, şeylerin cisim isminde müşterek olmasıdır. Hiçbiri cisimde asıl olmamak şartıyla hepsine cisim denebilir. Çünkü cismin anlamında ortaktırlar. Hepsinde cisim benzerliği vardır. Fakat hiçbiri cismi diğerinden almış değildir. Halbuki Allah'a ve yaratıklara vücut adını vermek böyle değildir. Çünkü Allah'ın varlığı kendisinden, diğerlerinin varlığı ise Allah'tandır. Bu uzaklık ve ayrılık, diğer varlıklardaki isimlerde daha açıktır. İlim, irade, kudret ve benzerleri gibi. Bunların hiçbirinde Halık, mahluka benzemez. Zaten lügat koyucu bu isimleri yaratıklar için koymuştur. Çünkü ilk göze çarpan yaratıklardır. Bu isimleri yaratana vermek, istiare, mecaz ve nakil yoluyladır. Bunu böyle anladıktan sonra, muhabbet demek, mülayim ve muvafık bulduğu şeye, nefsin meyli demek olduğuna göre, bu ancak noksan olan nefislerde düşünülür. Kendine muvafık olan şeyi kaybetmiştir. Onu elde etmekle kemale ulaşır, sevinir ve bundan zevk alır. Bu anlamda muhabbet, Allahü Teala hakkında muhaldir. Çünkü kemal, celal ve cemalin her çeşidi Allahü Teala'da mevcuttur. Ezeli ve ebedidir. Yokluğu ve yeniliği düşünülemez. Bu başkasıdır diye başkasına bakmaz. Onun bakışı yalnız zat ve efalinedir. Çünkü zat ve efalinden başka bir mevcut yoktur. Bunun için Şeyh Ebu Said el-Miheniye, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Maide suresinin 54. ayetinin ortasındaki kısım okunduğu zaman, hakkıyla onları sever. Çünkü o yalnız kendi zatını sever. Yani o bir küldür. Varlıkta ondan başkası yoktur. Yalnız zatını ve zatının tasniflerini sevenin sevgisi, zatını ve zatıyla ilgisi olması bakımından zatına tabi olanları sevmesini öteye geçmez. Buna göre onları sevmekle kendini sevmiş olur, dedi. Binaenaleyh, Allahü Teala'nın kullarını sevmesi hakkında varit olan lafızlar tamamen tevillidir. Bunun manası, kalbinden perdeyi kaldırır, kalbiyle Allah'ı görür ve o kulunu kendisine yaklaştırır. Onun sevdiğini sevmesi, ezeli iradesine taalluk ettiği vakit, ezeli, kulun kalbinden perdeyi kaldırmaya nispetle de sebebinin hadis olması ile hadistir. Nitekim hadis-i kutsi'de Allahü Teala, kulum nafilelerle

çağırması, onunla istişare etmesi veya yiyeceğini hazırlaması için onu yanına alması sonucu bunu görenler, hükümdar köleyi sevdi derler ki, bunun anlamı onu gönlüne ve tabına uygun bulduğu için ona meyletti demek olur. Bununla beraber bazen de yukarıdaki sebeplerin hiçbiri olmaksızın, yalnız hükümdara yaklaşacak fazilet ve güzel huya sahip olduğu için, hükümdar onu kendisine yaklaştırır ki, aslında onun bu iyi vasıflarına da hükümdarın bir ihtiyacı yoktur. Yine hükümdar aradan perdeyi kaldırıp onu sohbetine aldığı vakit, hükümdar onu sevdi derler. Kendisi de olgunlaşıp bu iyi nitelikleri kendisinde topladığı vakit, kendini hükümdara sevdirdi denir. İşte Allahü Teala'nın kulunu sevmesi birinci manada değil, ikinci manadadır. Bununla beraber ikinci mana anlaşılmasının da şartı vardır. Mesela bu adam kemal vasıflarını kendisinde topladığı vakit, kurbiyet ve yakınlığın değişmesiyle Allahü Teala'da bir değişiklik olduğu düşünülmemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın zatında ve ilminde değişiklik olmaz. Zira yaklaşan Allah değildir, kuldur. Sevgili olan Allah'a yaklaşmış oluyor. Allah'a yakınlıksa hayvani ve şeytani vasıflardan uzaklaşmakta ve ilahi olan güzel ahlak ile ahlaklanmaktadır. Demek ki bu yakınlık mesafe bakımından değil, sıfat bakımındandır. Uzaktayken yakınlaşanda bir değişiklik olur. Şimdi bu yakınlık halinin yenilenmesiyle hem kulun ve hem de Allah'ın niteliklerinde değişiklik olduğu sanılır. Çünkü yakın değil iken yakın oldu ki bu bir değişikliktir. Halbuki Allah hakkında tegayyür ve değişiklik muhaldir. O ezelde olduğu gibi la yezalde de aynı kemal, celal ve azamet içindedir. Onda hiçbir surette değişiklik olmaz. Dediğimiz gibi kulun yakınlığı mekan ve mesafe bakımından değil, şeytani ve behimi hasletleri atıp ilahi hasletlerle mevsuf olmasındadır. Öğrenci ilmin cemal ve kemalinde hocasının derecesine yükselmek ister. Hoca ise ilminin kemalinde yerinde durur. Hocasına ulaşıncaya kadar cehalet vadilerinden ilim şahikalarına yükselmek için uğraşır durur. İşte kulun Allah'a olan yakınlığını böyle anlamak gerekir. Ve nispette olgun vasıflara yükselir. Eşyanın hakikatini ihata eden gerçek ilme sahip olur. Şeytanın ümidini kestirip onu kendisinden uzaklaştırmakta ne derecede başarıya ulaşır ve zilletten uzaklaşırsa, o nispette kendi niteliklerine yaklaşmış olur. Şüphesiz kemalin son mertebesi Allahü Teala'dır. Herkesin Allah'a yaklaşması edindiği kemali nispetindedir. Evet, bazen talebe hocasına yaklaşabilir. Onun seviyesinden de yükseldiği ve hatta onu geçtiği de olabilir. Ancak Allahü Teala hakkında böyle şeyler düşünmek muhaldir. Çünkü onun kemalinin sonu yoktur. Halbuki kulun kemal derecelerine girmesi hudutludur. O ancak belirli bir yere kadar yükselebilir. Bundan dolayı Allah ile müsavat hiçbir vakit düşünülemez. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesi, meşgale ve masiyetleri ondan uzaklaştırmak için onu dünya lekelerinden temizlemek, kalbinden perdeyi kaldırmak suretiyle ve kalbiyle müşahede imkanlarını ona bahşetmektedir. Kulun Allah'ı sevmesi ise kaybettiği bu kemal derecesini elde etmeye meyletmesi demektir. Şüphesiz o kaybettiğine müştaktır. Ondan bir şey anladığı vakit zevk almaya başlar. İşte bu anlamda şevk ve muhabbet Allahü Teala hakkında muhaldir. Sual: Allahü Teala'nın kulunu sevmesi belli olmayan bir şeydir. Kul Allahü Teala'nın sevgilisi olduğunu ne ile ve nasıl bilebilir? Cevap: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kulunu sevdiği zaman

onu iptila eder, dert verir. Fazla sevdiği vakit onu iktina eder. Yani mal ve evlat diye kendisinde bir şey bırakmaz buyurmuştur. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin alameti onu başkalarından uzaklaştırmak ve başkalarından kalbinin ilgisini kesmektir. Hazreti İsa'ya aleyhisselam, sana bir merkep alsak da binsen olmaz mı dediklerinde İsa aleyhisselam, Allahü Teala'yı bırakıp da merkep ile meşgul olmaktan ben Allah katında daha azizim demiştir. Yine haberde Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit onu iptila eder. Eğer sabrederse onu tercih eder. Razı olursa onu ihtiyar eder, kendine seçer diye varit olmuştur. Âlimin birisi de sen Allahü Teala'yı sevdiğin ve Allahü Teala da seni belalarla imtihan ettiği vakit bil ki seni temizlemeyi kastetmiştir demiştir. Müritlerden birisi şeyhine, gönlümde Allah sevgisi gibi bir şey uyandı. Ne dersin diye sorunca şeyh başka bir sevgiyle seni denedi de sen o sevgiliyi Allah için terk ettiğin oldu mu diye sordu. Mürit, böyle bir şey olmadı dedi. Bunun üzerine şeyh, sen muhabbet makamını tamah edip durma. Zira Allahü Teala insanı böylece iptila etmeden o makamı ona vermez demiştir. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit ona kendisinden bir vaiz, kalbinden kendisini men edecek bir men edici yaratır da ona emreder ve onu men eder buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala kuluna hayrı murad ettiği vakit kendi kusurlarını ona gösterir buyurmuştur. Allahü Teala'nın kendisini sevdiğinin en hususi alameti kendisinin Allah'ı sevmesidir. İşte bu Allah sevgisinin açık bir delilidir. Bir kimsenin Allahü Teala tarafından sevildiğine delalet eden işe gelince bizzat Allahü Teala onu iltizam edip zahir ve batınını, gizli ve aşikare durumunu korumasıdır. Ona işaret eden, onu sevk ve idare eden, ahlakını güzelleştiren, azalarını çalıştıran, içini ve dışını doğrultan, bütün sıkıntılarını bir sıkıntıda toplayan, dünyadan kendini nefret ettiren, tenhalarda münacaat zevkiyle onu ünsiyet ettiren, marifetiyle kendi arasındaki perdeyi kaldıran, bizzat Allahü Teala'nın olmasıdır. İşte bu anlattıklarımız ve benzerleri Allah sevgisinin alametleridir. Şimdi de kulun Allah'ı sevmesinin alamet ve belirtilerini anlatalım. Zira kulun Allah'ı sevmesi de Allah'ın kulunu sevmesinin alametidir. Allah sevgisini herkes iddia eder. En kolay bir iddia ve en önemli bir davadır. Fakat nefis Allah sevgisini iddia ettiği vakit gerekli alametlerle onu imtihan etmeyip sağlam delillerle davayı ispat etmedikten sonra onun aldatmalarına ve nefsin hilelerine kapılmamak lazımdır. Muhabbet temiz bir ağaç, kökü sağlam, dalları göklere doğru yükselmiş, meyveleri ise gönüllerde, dil ve azalarda görülür. Bunlardan marifet ve zikir meydana gelir, azalarda kendini gösterir. Bundan da amel doğar. Böylece kalp, dil ve azalarda zahir olan marifet, zikir ve amel eserleri, dumanın ateşe, meyvenin ağaca delaleti gibi muhabbete delalet ederler ki bu alametler pek çoktur. Bunlardan birisi cennette müşahede ve keşif yoluyla Allah'a ulaşmayı sevmektir. Gönlün sevdiği kimseye mülaki olup onu görmeyi arzu etmemesi

diye bir şey düşünülemez. Gönül sevdiğini görmek ve ona ulaşmak ister. Ne zaman ki ölmeden sevdiğine ulaşamayacağına inanırsa, ölümü de sevip ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insan, sevgilisine ulaşıp onu görmek ve onunla sohbet etmek zevkine ermek için, vatanından yola çıkmak kendisine ağır gelmez. Ölüm ise mülakatın anahtarı ve içeri girip müşahede etmenin kapısıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı seveni Allah da sever buyurmuştur. Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde sevgili kapıya geldi. Pişman olan iflah olmaz dedi. Seleften birisi Allah katında Allah'a ulaşmak sevgisinden sonra en sevimli haslet fazla secde etmektir dedi. Ve Allah sevgisini secde üzerine takdim etti. Allahü Teala sevginin gerçekliğinde Allah uğrunda katli şart koştu. Onlar Allah sevgisini iddia edince Allah yolunda ölüp öldürmeyi ve şehadet mertebesine ulaşmayı alamet göstererek Saf suresi 4. ayetinde doğrusu Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi savaşanları sever buyurmuştur. Tevbe suresi 111. ayetinin ortasında onlar Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler buyuruldu. Ebu Bekir'in Ömer'e radıyallahu anhüma tavsiyesinde hak ağırdır. Ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Eğer tavsiyeme uyarsan, henüz erişemediğin, gaybta bulunan ve mutlak surette sana ulaşacak olan ölümden sevimli bir şey senin için olamaz. Vasiyetime uymazsan da, gaybler içerisinde ölümden daha çok buğz ettiğim bir şey olamaz. Halbuki onu önlemeye de gücün yetmez, buyurdu. Ebu Vakkas'ın oğlu İshak bin Sa'd diyor ki, babam, bana şöyle bir hikaye anlattı. Uhud muharebesinde Abdullah bin Cahş babama "Niçin Allah'a dua etmiyoruz?" dedi. Bir kenara çekildiler ve Cahş'ın oğlu Abdullah "Ya Rab, senden yarın savaşa girdiğimde beni kuvvetli bir düşmanla karşı karşıya getirmeni, onunla senin rızan uğrunda alabildiğine savaşmamı, nihayet benim burnumu ve kulaklarımı kesmesini ve işkembemi orada dökmesini isterim. Yarın kıyamet günü burnun, kulağın ne oldu diye benden sorduklarında onları senin ve sevgili Habibinin uğrunda feda ettim demiş olayım ve sen de evet doğru söylüyorsun diye beni tasdik etmeni istiyorum diye dua ettim. Babam Sa'd devamla diyor ki ertesi gün akşama doğru Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anh burnu ile kulaklarını bir ipte asılı olarak gördüm. İlk istediğini Allahü Teala kendisine verdi. Sonunu da aynı şekilde getireceğini umarım dedi. Süfyan-ı Sevri ile Bişr-i Hafi ölümü ancak şüphede olan kimseler sevmez. Zira ne pahasına olursa olsun dost dostuna ulaşmayı çirkin görmez demişlerdir. Büveyti zahitlerden birisine ölümü sever misin diye sordu. Adam biraz duraklar gibi olunca hemen eğer gerçek zahit ve sadıklardan olsan ölümü severdin dedi ve Bakara suresi 94. ayetinin sonunda doğru sözlü iseniz ölümü dilesenize buyuruldu dedi. Adam Buhari ile Müslim'in Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet ettikleri sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin mealindeki hadis-i şerifi okuyunca Büveyti bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı ve ızdıraplar karşısında kalanlar için buyurmuştur. Yani bu gibi
üzücü olaylar sebebiyle

ile ölümü temenni etmeyin demek istemiştir. Çünkü Allahü Teala'nın kazasına rıza, kazasından kaçmaya yönelmekten daha makbuldür, dedi. Sual: ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? Cevap: hoşlanmamak bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi gönlün her tarafını kaplayıp başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Abdüşems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh kız kardeşini azatlık kölesi Salim'e verdiği vakit Kureyş ailesi kendisini hem kınadı ve hem de azarladı. Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi? Dediler. Huzeyfe radıyallahu anh yemin ederek, ben kız kardeşimi ona verirken onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim, deyince Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve nasıl olur dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara, ben Resul-i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salim'e baksın buyurduğunu işittim diye onlara cevap vererek onları ilzam etti. İşte bu hadis-i şerif insanlardan bütün kalbiyle Allah'ı sevenlerin bulunduğuna, bununla beraber Allah'ı sevdiği gibi başkalarını da sevdiğine işaret vardır. Şüphesiz herkes mülakat günü sevgisi nispetinde mükafatlandırılacaktır. Dünyadan ayrılmasındaki azabı da dünyaya olan sevgisi nispetindedir. Ölümden hoşlanmamanın diğer bir sebebi de kişinin muhabbet makamına yeni yükselmiş olmasıdır. Bu adam aslında ölümü kerih görmüş değil, yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki bu sevginin zayıflığına delalet etmez. Bu tıpkı şöyledir. Adama sevdiği bir zatın gelmekte olduğunu müjdelerler. Adam tabii buna son derece sevinir. Fakat dostuna uygun bir yer hazırlamak için biraz gecikmesini ister. Maksadı telaşsız ve sıkıntısız huzur içinde onu karşılayabilmektir. Bu sebeple ölümü kerih görmek sevginin kemaline aykırı düşmez. Her şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri İsar ile vasıflayarak Haşr suresi 9. ayetinde muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların, sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven, onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair, ben ona yaklaşmayı, o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum demiştir.
üstün sevgi